0: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığını ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirilmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana filmin direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Tuzla'daki programları kapsamında konuşan Cevdet Yılmaz, savunma sanayindeki gelişme de dikkat çekti. Gelinen noktayı devrim olarak niteledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Güler, dünyanın çetin bir döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Sultan Gazi'de onkoloji hastanesi açacaklarını söyledi. Memişoğlu, inşa edilecek hastanede en ileri tedavilerin yapılabileceğini belirtti. Bakan, AK Parti Sultan Gazi İlçe Başkanlığı'nda katıldığı programda sağlıklı yaşam çağrısı yaptı. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde devam ediyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: uzanan geniş bir yelpazede dramatik yapının şifrelerini paylaşır. Kitap, tiyatroyu sadece sahnede sergilenen görsel bir eylem olarak değil, insanlık tarihi kadar eski olan ve sürekli dönüşen entelektüel bir eylem olarak ele alır. Nutku bu kapsamlı çalışmasında dram sanatının doğuşunu, gelişim evrelerini ve bu süreçte ortaya çıkan kuramsal yaklaşımları analitik süzgeçten geçirir. Kitap, dramaturjinin temel taşlarını oluşturan eylem, karakter, çatışma, zaman ve mekan gibi ögeleri derinlemesine incelerken, bu kavramların sahne üzerinde nasıl birer dinamik güce dönüştüğünü net bir biçimde ortaya koyar. Nutku, teorik anlatımları havada bırakmaz ve dünya tiyatrosunun klasikleşmiş oyun metinlerinden verdiği somut örneklerle kuramı pratikle harmanlar. Eser, Aristoteles'in klasik tragedya kurallarından modern dönemin epik ve absürt tiyatro yaklaşımlarına kadar uzanan geniş bir düşünsel çizgiyi takip eder. Yazarın akılcı, titiz ve akademik derinliği yüksek olan üslubu, en karmaşık dramaturjik süreçleri bile anlaşılır kılar ve okuyucuya bir oyun metninin nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair kılavuzluk eder. Dram sanatı, bir oyun yazarının metni kurgularken dikkat etmesi gereken yapısal dengeleri, bir yönetmenin sahneleme aşamasında metni nasıl yorumlayacağını ve bir oyuncunun role hazırlanırken karakterin iç çatışmalarını nasıl analiz edeceğini de adım adım gösterir. Bu yönüyle kitap, sadece tiyatro öğrencileri ve akademisyenler için değil, sahne üzerinde üretim yapan yönetmen, oyuncu ve dramaturglar için de önemli bir rehber özelliği taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

gelen bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek, yağmurdan geceye perde çekerek,

sessiz umutlarımız suçsuz bir çare. Gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz,

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik, hiçbir şey sormazdık.

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik hiçbir şey.

yalancı. Ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Alfred Hitchcock'un 1954 yılı yapımı Arka Pencere adlı filminden söz edeceğiz. Bacağı kırık olduğu için dairesine hapsolan bir foto muhabirinin karşı apartmandaki komşularını izleyerek vakit geçirmesini konu alan bu film, izleyiciyi de ayağı kırık Jeffers'le birlikte adeta o pencerenin önüne oturtur. Alfred Hitchcock bu filmle sadece bir cinayet gizemi sunmaz. Aynı zamanda insan doğasının merakını ve başkalarının hayatına duyduğumuz o önlenemez ilgiyi de sorgular film boyunca. Tek bir oda içinden çekilmesine rağmen Arka Pencere sinema tarihinin en geniş ve detaylı setlerinden birine sahiptir. Jeffers'in penceresinden gördüğümüz her bir başka pencere aslında farklı bir hayat hikayesini, farklı bir film türünü, farklı bir insan ilişkisini temsil eder. Yalnız bir kadının dramı, yeni bir evli çiftin komedisi ya da ustaca işlenmiş bir cinayetin gerilimi, hepsi vardır bu pencerelerde. James Stewart ve Grace Kelly'nin unutulmaz performanslarıyla taçlanan bu film, kısıtlı alanın yaratıcılığı nasıl tetiklediğinin de en sarsıcı örneklerinden biridir. Bakmak ve görmek arasındaki o ince çizgi, Arka Pencere'de hayatta kalma mücadelesi olarak sinema tarihinin unutulmazları arasındaki yerini korumaya bugün de devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığını ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kuzinoğlu soruşturmasında Pana filmin direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Güler, dünyanın çetin bir döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan polislerin iş bırakacağı yönündeki iddialara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde midibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, İkisi ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma Yeni Kapı Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamayacak. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem. Semra Karakuş'tan dinliyoruz.

Tuğçe Pala bir hüzzam makamı eserle geliyor karşınıza. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım.

Programımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Mahzun gönül şad olacak mı sanıyorsun?

Emrah Yiğit, Nihavend makamı eserle geliyor mikrofona. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Furkan Yavuz'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün.

0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Birlikte güzellikleri ve umudu paylaşıyoruz.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı. Tuzla'daki programları kapsamında konuşan Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki gelişime de dikkati çekti. Gelinen noktayı

devrim olarak niteledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir su altı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İsrail işgalcilerin işgal güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye modeli olduğunu belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Washington-Tahran hattında müzakere düğümü çözülemiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler dinlediniz. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabine toplantısında fon krizi soruşturması kapsamlı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları değerlendirilecek. Bir diğer başlıksa terörsüz Türkiye hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yaptı. Konuyla ilgili atılan adımlar, sahadaki gelişmeler, güvenlik birimlerinin raporları, terör örgütünün silah bırakma ve fesi süreci tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Kabinede ayrıca 1 Ekim'de açılacak mecliste yeni dönemde yürütülecek çalışmalarda istişare edilecek. Kabine toplantısında dış politika başlığındaysa ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesiyle Türkiye'nin yürüttüğü aktif diplomasi trafiği üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de telefonla görüştü. Erdoğan, Aliyev'le görüşmesinde şehitleri rahmetle yad etti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Sermaye Piyasası Kurulu da Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans

0: vardı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Özel ve Sarp Yener soruşturmada daha önce gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Masak çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mal varlıklarına tedbir kararı alınan kişilerin yapmak istedikleri devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT havale ve benzeri mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü işlem için gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi. Bu kapsamda İstanbul Başsavcılığınca şüphelilerin olağan dışı işlemlerinin başsavcılık ve MASAK'a bildirilmesi istendi. Ayrıca listedeki 42 kişi ve eşleri üzerinde kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespitiyle kayıtlı varlıkların listesinin başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 45 firmayla 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi.
1: Gereği neyse bir kere o yapılıyor ve yapılacak. Daha ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımıza da konu arz edildiğinde, sunulduğunda sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak, gereği yapılacak diye talimatını zaten verdi ve bu çerçevede de mesele devam ediyor. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Yasal düzenlemeler, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacaktır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda fon soruşturmasına dair konuştu. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edilecek dedi.
2: Tabii ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurul ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar. Dolayısıyla biz temiz toplum ve temiz siyasetin adresiyiz.
0: Ömer Çelik, fon krizinin Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk oluşturmadığını belirtti. Fatma Betül Sayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi.
2: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.
0: Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon kriziyle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.
2: Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler.
0: Adalet Bakanı Hakan Gürlek de sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.
3: Şundan kesinlikle emin olun, süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Ucu nereye giderse gitsin, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız.
0: İsrail işgalcilerin işgal güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine hedef alan saldırganlığın hiçbir gerekçesi ve izahı olamayacağını belirtti. Saldırıyı kınayan Kurtulmuş, tarih bu barbarca politikaların sorumlularını unutmayacak dedi. Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını en güçlü

0: bu şekilde kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerle bölgedeki gerilimi körüklediği belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrı yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonu kabul edilemez bir saldırı olarak niteledi. Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır, dedi. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik, Harem-i Şerif'e hedef alan İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de Mescid-i Aksa çevresindeki gerilim tırmanıyor. İsrailli işgalciler hukuksuz baskınlarına devam ediyor. Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yeni bir fiili durum oluşturmaya çalıştığını belirtti. Hamas, işgalcilerin baskınlarına polis koruması sağlanmasına tepki gösterdi. Soykırımcı kabine üyesi Smotrich de skandal bir açıklama daha yaptı. Smotrich, Gazze'deki yıkımın Batı Şeria'da da gerçekleştirilmesini istedi. Filistin yönetiminin ortadan kaldırılması çağrısını yineledi. Mısır, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ve Filistin yönetiminin zayıflatılmasını reddetti. Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoya saygı gösterilmesi ve gerilimi tırmandıran uygulamaların durdurulması çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye Süreci Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanacağını söyledi. Bu kapsamda terör örgütünün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespitinin ilgili kurumların koordinasyonu içinde titizlikle takip edildiğini vurguladı.
1: Meclisimiz bu konuya sahiplendi, bir rapor üretti. O raporun üzerine de bir kanun çıktı. Şimdi o kanunu uygulama aşamasındayız.
0: Terörsüz Türkiye kanunu kapsamında ilk aşamanın örgütün fesi ve silahsızlanma sürecinin sahada tespit edilmesi olduğunu vurguladı.
1: Bu bitmeden ikinci aşamaya geçilmiyor. Bu tespit ve teyit süreci şu anda devam ediyor. Sahada ilgili tüm kurumlarımızla bu süreçle ilgili çalışmalarımızı titizlikle koordinasyon içinde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tuzla Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye modeli olduğunu belirtti.
1: Burada çok önemli bir özelliği var bu sürecin. Üçüncü ülkeler yok. Bizimki Türkiye modeli. Bizde böyle bir şey yok. Bizim sürecimizi izleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisi. Kanun biliyorsunuz 467 milletvekilinin oyuyla çıktı. Tarihi bir oyla. Türkiye Cumhuriyeti kendi sorunlarını aklıyla, kendi aklıyla, kendi kurumlarıyla çözebilir. Bu mesajı da tüm dünyaya vermiş olduk. Başkasına bizim ihtiyacımız yok.
0: Terörün bedelini uzun yıllar Doğu ve Güneydoğu illerinin ödediğini ifade etti.
1: Terörün en büyük maliyetini Doğu, Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız ödedi. Bir hesap yaptık biz. 2.3 trilyon dolar bu memleket kayba uğramış. O paralar bu sebeple gitmeseydi, altyapı yatırımı olsaydı, eğitim, sağlık, ticaret, bugün Türkiye nerede olurdu?
0: Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ziyaretinde de konuştu. Savunma sanayisindeki gelişimi devrim olarak niteledi.
1: Geçen yıl bakın 10 milyar dolardan fazla savunma sanayinde ihracat yaptı Türkiye. Geçmişte paramızla alamadığımız ürünleri biz parası mukabilinde birçok ülkeye satar hale geldik.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dünyanın çetin bir döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinin etkin aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında İstanbul Maltepe'de bir dizi ziyarette bulundu.
2: Böylesine çetin bir dönemde Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzur ve güvenliğini korurken, uluslararası güvenlik mimarisinin de etkin aktörlerinden birisi haline gelmiştir.
0: Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Maltepe'de AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'nda konuştu. Uluslararası arenada Türkiye'nin konumuna dikkat çekti.
2: Ülkemizin bugün ulaştığı bu müstesna konumu, ihtilaflı meselelerin çözümündeki yapıcı tutumumuz ile uluslararası arenada yürüttüğümüz yoğun diplomasi trafiğinde de açıkça görüyoruz.
0: Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik liderliğine vurgu yaptı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliğinde başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere uluslararası platformlarda ülkemizin ortaya koyduğu çok yönlü yaklaşım, krizlerin çözümüne, barışa, adalete ve istikrara katkı sunmayı amaçlayan bir anlayışın da yansımasıdır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide üretim kapasitesindeki artışa dikkati çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, AK Parti Gazi Osman Paşa İlçe Başkanlığı'nda konuştu. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılar imza atacağız dedi.
3: Büyük mesafe kat ettik. Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, asırlık kazanımlarla buluşturduk. Bugün Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara. Otobüs üretiminde Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara. Çelik üretiminde Avrupa'da bir numara. Bugün Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara. Bu seviyelere kolay gelmedik. Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerine büyük kaynak ayırdık. Devrim otomobilini toprağa gömmüşlerdi. Devrim otomobili TOGG'la Türk milleti yeniden sahneye çıktı. Recep Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın önü kesilmişti. Şimdi Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milleti imzasını gökyüzüne. Ama bütün bunlar bir fragman, bir ön gösterim. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında inşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski cezaevi doktoru Turgay Tamer gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Turgay Tamer, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Yurt dışından dönen Marina Tamer'in eşi Turgay Tamer'i evlerinde yerde yatar vaziyette bulduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre Taner'in ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ekiplerin olay yerinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı. Soruşturmada Tamer'in eşi, olaya şahit olan komşular ve bina yöneticisinin tanık olarak ifadesinin alınacağı öğrenildi. Binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinin yapımını üstlenen Pana Film'in direktörü İhsan Karademir'in savcılık tarafından Silivri Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Karademir sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince

yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen iki kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Bu hafta Tahran'la yeni görüşmeler yapılmasını beklediğini söyledi. Trump, İran'la daha fazla görüşme bekliyorum, bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil, dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Washington'dan gelen sinyallerin tutarsızlığına dikkati çekti. ABD ile müzakerelere dönmek için nedenimiz yok, dedi. ABD Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar geliyor. Biz arabulucular aracılığıyla kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız, ifadelerini kullandı. Arakçı, ABD'nin somut adım atması halinde Hürmüz Boğazı'nı açmaya hazır olduklarını da kaydetti. Nükleer enerji konusunda da Arakçı %60 oranında uranyum zenginleştirilmesiyle ilgili bir soruya cevap verdi. Bunun yasa dışı olmadığını ve İran'ın barışçıl programı çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait otonom bir sualtı cihazını ele geçirdiğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin boğazdan geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale ettiği belirtildi. Gerekçe olarak gemilerin Tahran'ın belirlediği rotanın dışına çıkması gösterildi. İran ordusu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir saldırı başlatabileceğini kaydetti. Çatışmaya hazırız, denildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İsrail işgalcilerin işgal güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye modeli olduğunu belirtti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Washington-Tahran hattında müzakere düğümü çözülemiyor. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Milli Futbolcu Zeki Çelik İtalya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Montella, İtalya ile karşılaşmak zor olsa da kimse merak etmesin, yüreğim Türkiye için atacak, dedi. Rakibin disiplinli olduğuna dikkati çeken Zeki Çelik ise inşallah maçı kazanırız şeklinde konuştu. Fenerbahçe'nin olağan mali genel kurul toplantısında Saadettin Saran ve yönetiminin 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olarak açıklandı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji geçtiğimiz yılın şampiyonu Fenerbahçe tarifini 98-83 mağlup etti. Günün bir başka önemli mücadelesinde ise ülkemizi Euroleague'de temsil eden iki takım Anadolu Efes ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Anadolu Efes mücadeleden 95-81 galip ayrıldı. Türk Telekom Ankara Açık WTA 125'te Kupa Berfu Cengiz'in oldu. Milli tenisçi finalde Sırp Teodora Kostovic'i 2-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Berfu Cengiz böylece kariyerinin ilk WTA 125 şampiyonluğunu Ankara'da kazandı. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle:
Ankara 17, İstanbul 21, İzmir, Gaziantep ve Van 25, Afyonkarahisar 18,

0: Adana, Antalya ve Kahramanmaraş 27, Bolu 16, Samsun 23, Trabzon 22, Erzurum 24, Malatya 26, Diyarbakır 31 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 0-1. Kilometreleri arasında Aydın istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şeritler araç trafiğine kapalıdır. Ulaşım sol şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 36-37. Kilometreleri arasında tünel bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Ayhan, hatırladınız mı? 1960'lı yıllardan itibaren 60 yıla yakın maç anlatan spiker. 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen halen TRT'de zaman zaman program yapıyor, anlatıyor, sesini ve geçmiş maçları unutturmuyor. Nasıl oluyor da 65 yıl boyunca mikrofondan konuşmaya devam ediyor? Ajda Pekkan 80 yaşında ve konser veriyor. Rahmetli Müzeyyen Senar 88 yaşındayken vefatından 20 gün önce konser vermişti. Demek ki bu sanatçılarımızın ses organları oldukça sağlıklı kalmış ve seslerini korumuşlar. Ses, havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Sesin biçimlenmesini sağlayan organlarsa ağız, burun, dil, dişler, gırtlak, akciğerler ve bunları yöneten kaslardır. Ses için gerekli olan enerji, soluk verme sırasında ciğerlerden gelen hava akımıyla elde edilir. Eksik diş, sinüzit, faranjit, geniz ve burun eti güzel sesin oluşmasını engeller. Yine iyi bir ses için akciğerlerin ve nefes borusunun, hatta yemek borusu ve midenin sağlıklı olması gerekir. Daha kısa yolla ifade etmek gerekirse, iyi bir ses için sağlıklı bir beden şarttır. Bedenin yorgunluğu sesi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca uykusuzluk da bedeni, dolayısıyla sesi etkileyen bir faktördür. İyi bir konuşma sesinin özelliklerini İstanbul Radyosu'nun emekli spikerlerinden Bengül Erdamar şöyle sıralıyor. Birincisi işitilebilirlik. Biz buna sesin tonu da diyoruz. Sesin belli bir mekanda işitilebilir olma özelliğidir. Herkesi rahatsız edecek kadar yüksek değil ama yalnızca kendi duyabileceği kadar düşük de olmamalıdır. Elbette konu olan mikrofonsuz ses çıplak sestir. Kısacası belli bir mekanda herkes tarafından duyulabilen bir ses olmalıdır. İkincisi akıcılık. Konuşurken karşımızdakinin algılama hızına denk bir akıcılıkla konuşmalıyız. Bunun üzerindeki hız algılamayı güçleştirdiği gibi bazı seslerin yutulmasına da neden olacaktır. Böyle bir sesin de iyi bir konuşma sesi olduğu söylenemez elbette. Üçüncüsü hoşa giderlik. Biz buna sesin tınısı diyoruz. Tınaları tiz sesler, pes sesler, metalik sesler, burun sesleri gibi sözcüklerle ifade ederiz. Aslında en güzel sesler tiz seslerle pes sesler arasında orta kalınlıktaki seslerdir ki bunlara parlak sesler diyoruz. Dördüncüsü anlamlılık. Ses amacını anlatmalıdır. Bunun için güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gerekli.

0: atlamalıyız. Yanlış yerde nefes almak cümlenin akışını bozar. Nefes çalışmaları yapılmalı, kondisyon geliştirilmelidir. İkincisi, kendi imkanlarımızı bilmek gerekir. Bunun için dakikada kaç kelime konuştuğumuzu bilmeliyiz. Doğaldır ki bu sayı okunan metnin içeriğine göre değişecektir. Eğitim kültür programlarında edebi metinlerde dakikadaki kelime sayısı azalırken haberde, magazinde artacaktır. Haberde, magazinde tempo hızlıdır ama söylenenlerin anlaşılır olması da esastır. Ve son olarak sistemli çalışmak iyi bir ses için vazgeçilmez konudur. Her gün düzenli olarak yüksek sesle okumak büyük kazanç sağlayacaktır. Bu süre 3 ya da 5 dakika bile olabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün 1980'li yılların unutulmaz basketbol atmosferinden söz edeceğiz. 80'li yıllar basketbolun sadece bir spor dalı olmaktan çıkıp küresel bir kültür ve devasa bir eğlence endüstrisine dönüştüğü dönemdir. Bu 10 yılda özellikle Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA iflasın eşiğinden kurtulup dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri haline gelmesini sağlayan benzersiz bir yetenek havuzuna da ev sahipliği yapmıştır. Batı yakasında Lakers Showtime dönemini başlattı. Magic Johnson'ın oyun kurucu vizyonu basketbolun hızını ve estetiğini kökten değiştirdi. Bakmadan atılan paslar, tam saha baskı sonrası yapılan hızlı hücumlar ve Kerim Abdülcabbar'ın meşhur çengel atışlarıyla Lakers parkeyi adeta bir şov sahnesine çevirdi. Doğuda ise köklü geneliyle Boston Celtics, Larry Bird önderliğinde bu görsel şölenin karşısındaki en büyük güçtü. Bird'ün oyun zekası, şut yeteneği ve soğukkanlılığı Celtics'i zamanla sert ve disiplinli bir makineye dönüştürdü. Magic Johnson ve Larry Bird arasındaki bireysel rekabetse basketbolun kolektif bir oyun olduğunu da tüm dünyaya kanıtladı. 1980'lerin sonuna doğru oyunun karakteri biraz daha sertleşti. Detroit Pistons, Bad Boys yani kötü çocuklar lakabıyla fiziksel oyunun sınırlarını zorlayarak üst üste şampiyonluklar yaşadı. Isaiah Thomas'ın liderliğindeki bu ekip Lakers ve Celtics hegemonyasına son veren beklenmedik bir başka güçtü. Ancak 1984 yılında lige adım atan bir genç basketbolun çehresini tamamen değiştirecekti. Michael Jordan. Havada asılı kaldığı saniyeler ve kazanma hırsıyla ünlü bu genç adam 80'lerin mirasını devralarak 90'ların mutlak krallığına hazırlanmaya başlıyordu. Metin yazarı Özkan Pekesen,

0: Yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Farklı haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirilmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru evinde ölü bulundu. Kozinoğlu soruşturmasında Panafilm direktörü İhsan Karademir'in de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 sağır 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan bir tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı, çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu.

0: İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Karlı ve dondurucu bir yılbaşı gecesinde sokakta kibrit satmaya çalışan küçük kibritçi kızın hüzünlü hikayesini hatırlar mısınız? Peki ya çirkin ördek yavrusunun mutlu sonla biten masalını? Kurşun askeri ya da küçük deniz kızını tanımayan var mı? Bizim yol hikayelerimizle bu masalların ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Masallarla değil ama bu masalların yazarı Hans Christian Andersen'le ilgilenmesek gezgin hikayelerimiz eksik kalırdı. Çünkü dünyanın en tanınmış masal yazarı Andersen de bir doğu seyahati yapmış ve kısacık bir süre kaldığı İstanbul'u kendine has üslubuyla anlatmış. Yoksul bir aileden gelen Hans Christian Andersen, çocukluğunda kuklalar yapıp oynatır, büyüdüğünde sahne sanatçısı olmayı hayal edermiş. Bu hayalini gerçekleştirememiş ama yazdığı edebi eserlerle halkın ilgisini çekmeyi başarmış. Hayatı boyunca hayaller içinde yolculuk yapan Andersen, seyahat etmeyi ve yeni dünyalar tanımayı da çok severmiş. Seyahat etmek yaşamaktır diyen yazar, ömrünün sonuna kadar yaklaşık 30 yurt dışı seyahatiyle Danimarka içinde 80'den fazla gezi yapmış üretken bir seyyah. 1840-1841 yıllarında gerçekleştirdiği Doğu seyahati izlenimlerini içeren Bir Şairin Çarşısı adlı seyahatnamesi de onun yaptığı gezilerin bir meyvesi. ...31 Ekim 1840'ta ülkesi Danimarka'dan gemiye binen Andersen, Almanya, İtalya ve Yunanistan'dan sonra Anadolu kıyılarına ulaşır. Aslında parasının azlığı nedeniyle Atina'da seyahatini sonlandırmayı düşünmüştür. Ama ani bir kararla Pire'den kalkan buharlı gemiye binerek Ege Denizi üzerinden İzmir'e geçer.
2: Korkunç bir fırtına bütün gece denizi kasıp kavurdu. Gemimiz kasırgada bir serçe gibi titriyordu. Ama ben yorgunluğa yenik düşüp uyudum. Uyandığımda dalgaların gemiye yumuşakça vuruşunu duydum. Güvertede durdum. Önümde başka bir dünya uzanıyor. Asya kıyıları Sicilya kıyılarına benziyor ama çok daha bereketli. Böyle bir verimliliği daha önce hiç görmedim. Güneş gökyüzünde kor bir ateş gibi yanıyor. Homeros'un şarkılarının dünyaya yayıldığı kıyılar. Masalların yurdu olan doğuya buradan gireceğim.
1: Andersen, İzmir'de kıyıya adım atar atmaz modern bir tiyatro afişiyle karşılaşır. O sırada İzmir'de bir Fransız tiyatro topluluğu vardır ve o akşam iki oyun sahneleyecektir. Doğu'nun mistik dünyasını beklerken İzmir'de Avrupa kültürünün izlerini görmek onu şaşırtır ve heyecanlandırır. İzmir'de vebadan korunmak için kimseyle temas etmemek gerektiği söylenmiştir. Ancak İzmir'in ana caddesi çok dar ve kalabalık olduğu için bu pek de mümkün olmaz. Burunlarının ucu ve koyu renkli gözleri dışında hiçbir şey görünmeyen uzun tül peçelere sarılmış kadınlardan oluşan kalabalıklarla karşılaşır Andersen. Upuzun kervanlar oluşturan develerin sokaklarda çanlarını şıkırdatarak ağır başlı yürüyüşlerini masalsı bir dille anlatır yazarımız. Başlarında büyük siyah şapkalar taşıyan Ermenileri, süslü Yunanları, kirli Yahudileri ve ciddi Türkleri görür. Dünyanın farklı yörelerine ait giysiler rengarenk bir manzara oluşturmaktadır. Türkçe, Arapça, Yunanca, İtalyanca tüm diller kendi aralarında bağrışmaktadır. Yarı ahşap veya tamamen tahtadan yapılmış evlerin zemin katlarında çoğunlukla her türlü eşyanın satıldığı dükkanlar vardır. Yazarımız evlerin üst katlarındaki kafeslerin arkasında küçük bir huri topluluğu yaşadığını hayal eder. Andersen, İzmir'de çok kısa bir süre kalır. İstanbul'a gitmek için bindiği geminin güvertesinde uzun zamanlar geçirir. Hem manzarayı, Çanakkale Boğazı'nı seyretmekte hem de çevresindeki insanlarla ilgilenmektedir. Gemide bulunan bir Türk ailenin küçük kızıyla arkadaşlık eder.
2: Bana oyuncağını gösterdi. Kilden yapılmış, at şeklinde ve kulağının arkasında küçük bir kuş olan bir içme kabıydı. Türkçe konuşabilseydim hemen bununla ilgili bir masal uydurur ve anlatırdım ona. Kucağıma alınca küçük elleriyle yanaklarımı kavradı. Bana sevgi dolu bir şekilde baktı. Onunla danca konuştum. O kadar güldü ki kalbi yerinden fırlayacaktı. Daha önce hiç böyle garip bir konuşma duymamıştı. Sözlerimin onun için yaptığım Türkçe bir şaka olduğuna inanıyordu.
1: Fırtınalı bir gecenin ardından sabah güneşi, bulutlar ve sisle mücadele ederken nihayet İstanbul görünür. Andersen soğuk havaya aldırmadan güvertede manzarayı seyreder ve bin bir gece masallarını düşünür. O masallardan birinin içindedir adeta. Minareler, kubbeler ve servi ağaçlarının silüeti onu büyüler. Yazar için İstanbul, farklı ulusların, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı devasa bir Nuh'un gemisidir aynı zamanda.
2: Büyük, çeşit çeşit sarıklı ve çıplak kollu, yaşlı, solgun tenli Türkler birbirlerine bağırıyor, küreklerini sallıyor ve bizi teknelerine davet ediyorlar. Kıyafetlerimi bu teknelerden birine attım, ardından ben de tekneye bindim. İneceğim yerde kürekçiye değerinden henüz tam olarak emin olmadığım bir gümüş para uzattım. Başını iki yana salladı, cebinden çok küçük bir para çıkarıp gösterdi. Daha yüksek bir ödemeye hakkı olmadığını söyledi. Türkler çok dürüst insanlar. Burada kaldığım süre boyunca her gün bunun kanıtını gördüm.

0: Andersen, yabancı birinin öncelikle İstanbul'daki çarşıları ziyaret etmesi gerektiğini söyler. Böylece bu muazzam şehrin hayatına kolayca karışabilir, aynı zamanda manzara, ihtişam ve hareketlilik karşısında hayrete düşersiniz. İçine girdiğiniz bu dünya bir arı kovanı. Mısır çarşısı, iki sokağa yayılan bir eczane gibidir. Hindistan ve Arabistan'ın tüm baharatlarıyla şifalı otların kokuları insanı adeta sarhoş eder. Akşam belirli bir işaretle alıcılar ve satıcılar çarşıdan ayrılır. Bekçi tüm girişleri kapatır ve ertesi sabah belirli bir saatte tekrar açar. Satıcılar ertesi gün dükkanlarını bıraktıkları gibi bulurlar. Çünkü kimse burada hırsızlık yapmaya cesaret edemez. Gezdiği dini mekanlarda çok etkiler Andersen'i. Yetkililere verilen değerli hediyeler sayesinde bu mekanları ziyaret etmek eskisi kadar zor değildir. Bunun için haraç ödemeyi seve seve yapan bir elçi veya zengin bir adam bulunmaktadır ve yazarımız da zengin bir Amerikalı'nın mahiyetine katılır. Geziye katılanlar daha gösterişli olduğu için at sırtında gitmelidir. Çünkü Andersen'e göre Türkler gösteriş ve ihtişamdan hoşlanırlar. Böylece birkaç atlı askerin eşlik ettiği kafile önce Ayasofya'yı ziyaret eder. Burada silahlı adamlar tarafından takip edilerek yürümek, ibadet edenlerin öfkeli bakışları altında adeta lanetlenmiş ruhlar gibi muamele görmek Andersen için ilginç bir deneyim olur.
1: Ayasofya'dan sonra dolambaçlı küçük bir sokaktan geçerek her şeyin mermer ve altından yapıldığı muhteşem bir binaya ulaştık. Binanın etrafını saran merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Altın bir kafes arasındaki büyük pencerelerden içeri bakıyoruz. Ülkenin ilk paşası için bir gelin odası mı burası? Hayır, bir türbe. Şimdiki Sultan Abdülmecid'in babası Sultan Mahmud'un türbesiymiş.
0: Ziyaretçiler türbede hiç de hoş karşılanmazlar. İki din adamı ellerini kaldırıp onları durdurur ve Hristiyanların bir müminin mezarını görmemesi gerektiğini söyler. Ama ziyaretçiler gerekli izni almışlardır. Andersen'in yanındaki arkadaşı çizmelerinin üzerine geçirdiği terliklerle türbeye girince Türklerin öfkeli bakışlarını üzerine çeker. Andersen açılması zor olduğu için çizmelerinin kayışlarını keser ve Türkler gibi çoraplarıyla içeri girer. Sarıklı yaşlı bir adam omzuna hafifçe vurur ve başını nazikçe sallayarak bir şeyler söyler. Tercüman bu sözleri Andersen'e tercüme eder. İyi bir insansın, dine saygılısın ve Türk olmayı hak ediyorsun. Ertesi gün Pera'da semazenleri izlemeye gider. Dervişlerin kendilerine özgü kıyafetleriyle dönüşünü, çalan ney ve kudüm müziğini hipnotize edici bulur. Bu tören onda mistik duygular ve derin bir saygı uyandırır. Semazenleri yeryüzünden kopup gökyüzüne yükselen beyaz kuşlara ve rüzgarda savrulan çiçek yapraklarına benzetir. Ama başka bir gün Üsküdar'da yanlışlıkla girdiği Rufailer Tekkesi'nde tam anlamıyla dehşete düşer. Burada izlediği ayini bir korku masalı gibi anlatır.
1: Dans gittikçe daha da şiddetli hale geldi. Dansçılar insan değil, makine gibiler. Kelimeleri kısa ulumalara döndü. Ölüm iniltisi gibi. Dansçılara ne kadar bakarsam kendimi deliler arasında bir tabutta gibi hissediyorum.
0: Andersen, Türklerin kendilerini Avrupa'da yabancı saydıklarını, bu yüzden öldükten sonra vatanlarında, yani Asya'da dinlenmek istediklerini söyler. Osmanlı mezarlıklarının ürkütücü değil, aksine insanların gezindiği, çocukların oynadığı, huzurlu birer park gibi kullanıldığını anlatır. Türkler, doğan her çocuk için bir çınar ağacı, ölen her insan içinse bir servi ağacı diker. Bu nedenle mezarlıklar birer servi ormanıdır.
1: Uzun servi ağaçlarının altında mezar taşları yan yana duruyor. Taşların üzerine altın yazıyla ölülerin adı ve statüsü yazılmış. Ama kadınların mezar taşında sadece altınla süslenmiş bir lotus yaprağı oyması görülüyor. Ondan bahseden tek bir kelime bile yok. Bu ülkede kadın öldüğünde bile örtülü, yabancılardan gizleniyor.
0: Peygamberin doğum günü kutlamalarını da izleme imkanı bulan Andersen, İstanbul'un tamamen bir masallar şehrine dönüştüğünü görür. Akşamdan başlayan kutlamalar nedeniyle top sesleri eşliğinde uyur ve ertesi sabah aynı gürültüyle erkenden uyanır. Rossini ve Donizetti'nin neşeli müzikleri sokaklarda yankılanmaktadır. Sultan Abdülmecid'in de katılacağı büyük tören, Topkapı Sarayı ile Sultanahmet Camii'nin arasındaki alanda yapılacaktır. Saray bahçesinde top atışları yankılanır ve geçit başlar. Göz kamaştırıcı bir ihtişam eşliğinde atlar, bando ekibi, askeri ve sivil yetkililer halkın önünden yürürler. Rossini'nin William

telinden parçalar çalan müzisyenler birden susarlar. İstanbul'da orkestra şefi olarak çalışan Donizetti tarafından bestelenen bir marş çalmaya başlar. Bu, genç sultanın en sevdiği marştır. Sonunda Abdülmecit görünür. Andersen, izlediği manzarayı lambadaki cinin Alaaddin için yarattığı bir ihtişam gibi tanımlar. 19 yaşındaki Sultan Abdülmecid bütün bu ihtişama rağmen çok solgun ve zayıf görünüyor. Yüzünde acı dolu bir ifade var. Koyu renkli gözleri özellikle biz yabancıların üzerinde. Şapkalarımızı çıkarıp selam verdik ama o en ufak bir hareket bile yapmadı. Nedenini yanımdaki genç bir Türk'e sordum. Size dikkatlice baktı ya dedi. Bununla yetinmeliymişiz. En iyi selam kadar iyi bir şeymiş bu.

0: Andersen, 1841 yılının Mayıs ayında İstanbul'dan ayrılırken içine hüzün dolar. Karaya ilk çıktığında sokakların çamurundan ve düzensizliğinden yakınan yazar, ayrılık vakti geldiğinde kendini İstanbul'un büyüsüne ne kadar kaptırmış olduğunu fark eder. Bindiği gemi, etrafında oynaşan Yunus balıklarıyla İstanbul Boğazı'ndan çıkarken, yazarımız cami silüetlerini, kız kulesini ve parıldayan kubbeleri gözleri dolarak izler. Bu şehir, onun için dünyanın en güzel tablosudur.
1: Çocukken aklım binbir gece masallarında dolaşmadığı zamanlarda asma bahçeleri, çeşmeler ve coşkun suları olan garip saraylar hayal ederdim. İşte burada gerçek hayatta her ayrıntısını yaşadım bu hayali. Büyük ve zengin bir resim galerisinde bir resmin diğerinin yerini alışı gibi Boğaz'da binlerce resmin sergilendiği en büyük ustaların bize sunabileceği türden bir resim salonu.
0: Hans Christian Andersen, ülkesine döndüğünde Türk topraklarından da geçen seyahat hikayesini Bir Şairin Çarşısı adıyla yayınlar. Andersen'in hem masalcı hem de bir gazeteci edasıyla yazdığı bu eser, 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyasını farklı bir gözle görmek için harika bir kaynaktır.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyleyerek, idari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de, her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edileceğini vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail yönetimi Yahudilerin bayramını gerekçe göstererek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusu Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahalede bulundu. ABD Başkanı Trump, müzakerelere ilişkin bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Ay Yıldızlı ekip Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. İrlanda'dan İsrail'e Gazze protestosu. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail'le karşılaştıkları maçta rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. Milli satranççı Yağız Kağan Erdoğmuş'tan tarihe geçen rekor. Özbekistan'da yapılan 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nı yenilgisiz tamamlayan Büyük Usta unvanlı sporcumuz Yağız Kağan Erdoğmuş hem gümüş madalyanın sahibi oldu hem de elde ettiği 2731 puanla satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek Elo puanının sahibi oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Paris 27, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere Viyana 22, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, Saraybosna 18, Bakü 28, güneşli olmak üzere Kerkük 40, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için Memleket Treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, Memleket Treni radyonuzda.

Ankara'dan yeni bir haftadan merhaba değerli dinleyenler. 28 Eylül 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Tik tak, Türkiye'de saatler 16 geçiyor. Memleket treni yola çıkıyor. Bizlerle misiniz efendim? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Yeni haftaya nasıl başlıyorsunuz? Haydi bakalım. Böyle temponuzu artıracak güzel bir yolculukla bugüne daha güzel başlamanızı sağlayacağız. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca beraber olacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket Treni ismiyle Instagram ve Facebook'tan bizlere ulaşabilir ve bizleri takip edebilirsiniz. radyo.trt.net.tr adresi, efendim TRT Dinle uygulaması üzerinden internet aracılığıyla TürkSat 4A Batı paketi uydusu ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Hatırlatmış olalım. Pazartesileri ne yapıyoruz efendim? Ana baba okuluna gidiyoruz. Danışıyoruz biliyorsunuz. Neyi danışacağız bu hafta? Şiddet efendim. Okullardaki şiddet. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta üzücü bir olay daha yaşadık. Bunun üzerine dedik ki şiddet gerçekten bulaşıcı olabilir mi? Çocuklarımız birbirinden görerek, birbirinden duyarak ya da işte izlediği, gördüğü, duyduğu şeylerden kopyalayarak bunu bu şekilde zihnine kazıyor mu acaba? Bunları soracağız efendim. Bir okul saldırısı bir başka çocuğun zihninde nasıl bir iz bırakıyor? Medya ve sosyal medya bu sürecin neresinde? Bunları konuşacağız. Kimler etkilenmeye daha açık? Çocuklardan ve gençlerden. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le birlikte ana baba okulu köşemizde güzel bir sohbet sizleri bekliyor olacak değerli dinleyenler. Ajda Pekkan'la başlıyoruz. Bakın ne diyor efendim? Yeniden başlasın.

Efendim Profesör Doktor Kemal Sayar'ın bir alıntısını yapacağız yine sizlere. Başlığımız durup düşünmek. Durup düşünüyor muyuz acaba? Yoksa efendim böyle bazı mevzulara direkt girişiyor muyuz hiç düşünmeden? Bakalım ayrıntılarda neler gizli. Anlamak için durmak gerekir. Hız içinde yaşarken çok şey görür, çok şey duyarız. Fakat gördüklerimizin çoğu bize uğramadan geçer gider. Göz değer, gönül değmez. Modern insan önünden akıp giden görüntülerin seyircisidir. Her şeye bakar fakat pek az şeyi görürmüşüz değer dinleyenler. Oysa bir şey görmek ona bakmakla bitmez. Onun yanında bir müddet kalmayı, ona vakit vermeyi gerektirir. Kalmak bir tür ikramdır. Karşımızdakine vaktimizi, dikkatimizi, ömrümüzden bir parçayı ikram ederiz. Düşünce su gibi aktığı yerde değil durduğu yerde derinleşir. Bir insanı, bir sözü, başımızdan geçen bir olayı hemen yorumlamaya, hemen bir yere yerleştirmeye kalkmadan üzerinde biraz durduğumuzda ilk bakışta fark edemediğimiz ayrıntılar kendini göstermeye başlar. Bir yüzde okuyamadığımız bir keder, bir cümlenin altında gizlenen bir sitem, bir olayın bize fısıldadığı ders. Bunlar aceleci bir bakışa açılmaz. Bazı şeyler ancak zaman verildiğinde açılır. Tıpkı bazı çiçeklerin ancak gecenin sükunetinde açması gibi. Bugün asıl güçlük de burada. Sürekli yeni bir görüntüye, yeni bir habere, yeni bir düşünceye geçiyoruz. Parmağımız ekranı kaydırırken zihnimiz de bir şeyden ötekine savruluyor. Zihnimiz hep hareket halinde. Dikkatimiz ise giderek daha kısa sürelerle bir yerde kalabiliyor. Bir sohbetin ortasında telefona uzanan el, bir manzaranın önünde fotoğraf çekip yürüyüp giden adım, aynı huzursuzluğun tezahürleri. Hızın vaat ettiği şey çokluk, kaybettirdiyse derinlik. Çok şeye sahip olup hiçbirinin tadına varamayan bir zamanın çocuklarıyız.

Tefekkür bu akışın içinde durup gördüğümüz şeyle biraz vakit geçirebilmektir. Eskiler buna durup düşünmek demiş. Tefekkür dünyayı yavaşlatmak değil, kendimizi yavaşlatmaktır. Akıntıya kapılmış bir yaprak gibi sürüklenmek yerine akıntının kıyısında duran bir taş olabilmektir. Kalbe bir şeyin dokunması için önce o şeyin kalbe ulaşacak kadar orada kalmasına izin vermek. Dur ve düşün.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

Efendim, dünyanın haberi köşemizi bizden böyle sevindirici bir haberle başlayacağız. Milli boksörümüz Havva Nur Ketüda Avrupa şampiyonu oldu değerli dinleyenler. Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Ketüda altın madalya kazandı. Milli boksör büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Kendisi de çok mutlu oldu. Haberlerde ya da web sitelerinde mutlaka izlemişsiniz. Değerli dinleyenler, başarılarının devamını dileyelim. Bu arada boksta özellikle kadınlarda son zamanlarda, son yıllarda çok başarılıyız gerçekten. Daha güzel, daha iyi kızlarımız yetişsin istiyoruz. Onların izinden gitsin. Havva Nur'u da tebrik ediyoruz. Efendim, tütünle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toker Ergüder, tütünle mücadele kapsamındaki yeni düzenlemelerle 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanmasının, açık alanlarda da sigara içme alanları oluşturulmasının planlandığını söyledi. Değerli dinleyenler, bu tür bir kısıtlama biliyorsunuz farklı ülkelerde uygulamaya geçirilmişti. Bakalım Türkiye'de de uygulamaya geçirildiğinde neler olacak? Gelen nesiller için önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Umarım verimli bir şekilde uygulanır. Efendim, gebelik beyninin sırrı çözüldü. Ne demek efendim? Bilim insanları gebelik sırasında yaşanan unutkanlık ve zihinsel bulanıklığın yüksek östrojen seviyelerinin belirli bir beyin devresini etkilemesinden kaynaklanabileceğini belirlemiş. Araştırma fareler ve insanlar üzerinde elde edilen bulgulara dayanıyormuş değerli dinleyenler. Efendim, Pensilvanya'da bu yıl tespit edilen kızamık vakalarının sayısı 792'ye yükseldi. Salgın Amerika Birleşik Devletleri'nin 2026'daki en büyük kızamık salgını olarak kayıtlara geçti. Pensilvanya Sağlık Bakanlığı eyalette 39 ilçeye yayılan salgında 21 Eylül itibariyle 792 vakanın doğrulandığını açıkladı. 18 Eylül'den bu yana 25 yeni vaka kaydedildi. Salgın özellikle Lancaster County'de yoğunlaşırken eyalet genelindeki vaka sayısının artmayı sürdürdüğü bildiriliyor değerli dinleyenler. Türkiye'de yılın ilk 8 ayı en sıcak 14 dönem arasına girdi. Türkiye'de 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ortalama sıcaklık 14,9 derece olarak ölçülürken yılın ilk 8 ayı 1971'den bu yana en sıcak 14 dönem arasına girmiş değerli dinleyenler. Evet, hava sıcaklıklarını ve yağışları çok konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz sanki değerli dinleyenler. Efendim, İtalya'da hükümet yabancı öğrenci sayısını sınırlayan ve burka yasağı getiren düzenlemeyi onayladı. İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti İtalyan okullarındaki sınıflarda yabancı öğrenci sayısını %30'la sınırlayan ve burka yasağı getiren düzenlemeyi kabul etmiş değerli dinleyenler. Geçiyoruz İsviçre'ye. Bu yıl sıcaklar nedeniyle 600'den fazla kişi hayatını kaybetmiş İsviçre'de. İsviçre Federal İstatistik Ofisi haftalık ölüm rakamlarına ilişkin raporunu açıkladı. Raporda sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başladığı 1864'ten bu yana en sıcak geçen yaz mevsiminin bu sene yaşandığı, bunun şiddetli etkilerinin görüldüğü kaydedildi. Bu yaz yaşanan sıcak hava dalgaları İsviçre'de yaklaşık 600'den fazla ölüme neden oldu. İfadeleri kullanılan raporda kayıpların Haziran ve Eylül aylarında yaşandığına dikkat çekilmiş değerli dinleyenler. Efendim, gözleriniz yaşlanma hızınızı gösteriyormuş. İlginç bir haber, ayrıntılarını ben de merak ediyorum. Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacıları gözün arka kısmından alınan retina görüntülerinin biyolojik yaşlanmayı değerlendirmek için hızlı ve girişimsel olmayan bir yöntem sağlayabileceğini belirledi. Araştırmacılar aynı kronolojik yaşa sahip insanları

biyolojik olarak aynı hızda yaşlanmadığına dikkat çekiyor. Genetik özellikler, çevresel koşullar ve yaşam tarzı gibi faktörlerin bu farklılıkta rol oynayabileceği de belirtilmiş değerli dinleyenler. Efendim, Meta, Moose adındaki yeni kişisel yapay zeka asistanını teknoloji ile deneyimi olmayanlar da dahil olmak üzere herkes için tasarlanmış bir ürün olarak tanıtıyor. Teknoloji devi Şirin ve oyuncak bebeğe benzeyen yapay zeka asistanı Moose'un tasarımıyla insanların ilgisini çekmeyi umuyormuş değerli dinleyenler. İskoçya'nın ücra adalarından North Ronaldsay'de 30 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez bir bebek dünyaya gelmiş efendim. İlginç bir haber. Orkney'in en kuzeyindeki ada olan North Ronaldsay yalnızca 4,8 kilometre uzunluğunda ve 3,2 kilometre genişliğinde bulunuyor. Adada bu kadar uzun süredir neden hiç çocuk doğmadığına ilişkin olarak bunun doktor veya hastane olmaması ve yalnızca yerleşik bir hemşire bulunması gibi sağlık tesisi eksikliğinden kaynaklanabileceği belirtilmiş değerli dinleyenler. İlginç bir haber gerçekten. Efendim, PISA sonuçlarını çok konuştuk çünkü Türkiye gençlerimiz bir atak yaptı biliyorsunuz PISA sonuçlarında. Avrupa'ya bakacak olursak PISA sonuçları tarihin en düşük seviyesinde başlıklı bir haber var. Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirmiş değerli dinleyenler. Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla sokaklarda beslenmesinin il genelinde yasaklanmasına karar verildi. Yasaklanmasa bile efendim bir kontrol altında tutulması gerektiği bir gerçek. Ankara'da da benzer sorunlar yaşıyoruz sokak hayvanlarıyla ilgili. Hem onların sağlığı için değerli dinleyenler, hem bizim güvenliğimiz için bir kural getirilmesi çok mühim. Erzurum'da da böyle bir şey yapılmış. Efendim, uzmanlar sigara kullanımının kalp damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu, kalp krizi ve inme riskini 2 ila 4 kat artırabildiğini bildirmiş. Sürekli altı çiziliyor efendim. Tütün ve mamullerinin kalp krizi ve inme riskini artırdığını artık biliyoruz. Kalp damar hastalıklarına yol açtığını biliyoruz. Lütfen, solunum yolu hastalıkları çok iyi biliyoruz değil mi? KOAH'ı. Çok ciddi rahatsızlıklar bunlar. Sağlıklı, kaliteli bir yaşlanma istiyorsak tütünden uzak duracağız değerli dinleyenler. Avrupa Birliği gençlere toplam 41 bin ücretsiz seyahat bileti dağıtacak. Bu biletlerin 7 bini Almanya'dan başvuracak gençlere ayrıldı. 2008 doğumlular 1 ila 15 Ekim tarihlerinde yoğut.europa.eu üzerinden başvuru yapabilecek. Kısa testi başarıyla tamamlayarak seçilen gençler bir aylık süre içinde tren başta olmak üzere çevre dostu ulaşım araçlarıyla 7 güne kadar ücretsiz seyahat edebilecek. Son haberimiz Sırbistan'dan, orman yangınları ile ilgili efendim. 52 gün sonra söndürülebilen bir orman yangınından bahsedeceğiz. Çok acı maalesef. Sırbistan İçişleri basına yaptığı yazılı açıklamada Avrupa Birliği ülkeleri Çekya, Slovakya ve Romanya'nın da söndürme çalışmalarına katıldığı Deli Blato kumları bölgesindeki orman yangınının 52 gün sonra tamamen söndürüldüğünü belirtti. Bölgede 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınını Sırbistan tarihindeki

60'tan fazla itfaiye eriyle 170 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktararak söndürme çalışmalarına katılan herkese teşekkür etmişler değerli dinleyenler. Balkanlar da çok yeşil biliyorsunuz. Sırbistan'da 52 gün süren bir orman yangını gerçekten çok çok üzücü. Ne efendim o yeşilliklerin içinde ne canlar gitmiştir değil mi? Can kaybı yaşanmadı diyoruz ama biz insan sayısı olarak söylüyoruz. Çok çok üzücü gerçekten ormanlar bizim ciğerimiz diyoruz ya boşuna demiyoruz. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. 10.35 Türkiye saati az sonra Anababa Okulu'nda. Şiddet gerçekten bulaşıcı mıdır değerli dinleyenler? Bunu konuşacağız. Bir okul saldırısı zihinlerde nasıl bir iz bırakıyor? Medya ve sosyal medya bunun neresinde? Çocuklar, gençler birbirlerinden etkileniyorlar mı şiddet konusunda, zorbalık konusunda? Bunu konuşacağız. Ayrılmayın.

0: Ana Baba Okulu köşemize hoş geldiniz efendim. Her pazartesi buradayız biliyorsunuz. Çocuklarımız ve gençlerimiz toplumun en kıymetli parçaları, bizlerin en kıymetlileri. Onlar için buradan bir şeyler yapmaya tabii ki gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta gündemde maalesef Manisa'da Turgutlu'da bir saldırı oldu biliyorsunuz. Yine bir genç elinde bir tüfekle işte soruşturmalar başlatıldı, tutuklamalar oldu. Yaralılarımız oldu. Onlarla takip ettik, çok ilgilendik ve daha da üzücü olmaması için tabii ki hepimiz dua ettik. Yenisi gelmesin tabii ki istemiyoruz ama şöyle de bir gerçek var biliyorsunuz yurt dışında Amerika'da özellikle bu olaylar çok gerçekleşiyordu. Bir figür olarak sürekli medyada yer alması, bu haberin konuşulması ve bunların dilden dile anlatılması gençlerin arasında şiddet gerçekten bulaşıcı mıdır? Bu soruya yanıt arayacağız bugün. Geçtiğimiz hafta da akran zorbalığına biraz giriş yapmıştık efendim. Birleştirerek zorbalık, şiddet üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden'i ağırlıyoruz. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk. Merhabalar.
0: Şiddet hiç olmasa da hiç konuşmasak değil mi hocam?
1: Kesinlikle keşke hiç olmasa, keşke önlemeyi konuşmasak. Yani daha iyi şeyler konuşsak keşke gerçekten. Hani en azından okullarda bunları konuşmuyor olsak. Evet, hayatın bir parçasında hani kavga dövüş onları görüyoruz ama hani bu kadar bir şiddet, bir katliam gibi olacak seviyeye ulaşabilecek bir riskleri doğuracak bazı olumsuz olaylar tabii ki bizleri derinden üzüyor.
0: Çok. Anne babaları,
1: Evet.
0: öğretmenleri, eğitimcileri hepimizi çok etkileyen bir kere okul dediğimiz kurum çocuğumuzun evden daha çok vakit geçirdiği bir yer değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: en çok güvendiğimiz ve en çok dediğiniz gibi en çok orada hani günün çoğunu geçirdiği ve gözü kapalı emanet etmek istediğimiz bir yer. İster istemez de bu tür bir şey hem aileler için hem çocuklar için de hani devam etmesi anlamında da zor bir süreç. Yani okulun o sonraki normal uyum sürecine gelme anlamında olumsuz yönlerde barındırıyor. Tabii aklımızın orada kalmaması gereken bir süreç. Hem
0: Evet.
1: öğretmenlerimizin güvenliği hem çocuklarımızın güvenliği her anlamda önemli.
0: Çok önemli. Şimdi tabii sadece okullar değil, geçtiğimiz yıllarda başka maalesef ki simge isimler haline geldi. Cinayetler oldu. Gençlerimizin 14-15 yaşında çocuklarımız onları öldüren kişiler de bu yaşlarda. Sürekli aslında şiddeti konuşuyoruz hocam. Geçen hafta zorbalığı da konuştuk. Gerçekten bulaşıcı mı şiddet?
1: Yani tabii bu şiddetin bu özellikle bu okuldaki saldırıların nasıl geliştiğine bakıldığı zaman genellikle hani bu tarz bir bulaştan bahsediliyor. Özellikle 13 gün 14 gün gibi bir pencere aralığı var. O süreçte etkilenme, ondan ilham alma ya da işte ne yapacağını bilemeyen bir gencin, aynı buhranı yaşayan bir gencin kendini örnek alabileceği ve kafasında kurgulamasına yol açabilecek süreçleri tetikleyebildiği ile ilgili çalışmalar var aslında. O yüzden bu süreçte evet bu olaylar bizim canımızı yakıyor, üzüyor ama bir yandan da bu haberlerin çok fazla da paylaşılmaması, çok fazla detaylara girilmemesi öneriliyor. Detay verdikçe, çok içeriğine girdikçe, ne yaşadığı, ne olduğu anlatıldıkça benzer mesela zorbalık yaşamış bir gencin bu saldırıyı gerçekleştiren ve zorbalık yaşamış bir genci başka bir zorbalık yaşayan ve aynı şekilde ne yapacağını bilemeyen bir gence aslında maalesef ilham kaynağı olabiliyor.

0: O yüzden de hani bir yol haritası çizme gibi, bir onu başlatma, cesaretlendirme gibi. Çünkü özellikle akran zorbalığı dediğimiz durum, tabii ki ne oluyor? Çocuk orada bir sessizleşiyor, kendi içine kapanıyor, silik bir karakter, istenmeyen, dışlanan, hiç kimsenin tanımadığı ya da olumsuz tanıdığı bir profilden. Şimdi bir anda haberlerde herkesin tanıdığı ve bildiği ve hakkını sanki tırnak içinde tabii ki sanki hakkını arıyormuşçasına bir durumla bu davranışı gerçekleştirdiği ve bunun konuşulması ve sanki buradaki düzeni kendince bir nevi sağlamış gibi bir durumu örnek alıp gerçekleştirme gibi durumları aslında reklam gibi bir nevi bir örüntü, bir rol model alma, bunun aslında başlatıcısı olma gibi faktörler olabiliyor. O yüzden de özellikle Amerika'da yapılan çalışmalarda bu 14 günlük dönem çok çok önemli, bir başka saldırı olmaması adına diye belirtilmiş ve söylenmiş. Bu yüzden de hani tabii ki bir yandan da şunu da konuşmamız gerekiyor. Yani evet, bunlar detaylı konuşulmasın, haberlere yansımasın ama şu anlama gelmiyor. Tabii ki bunu kolluk kuvvetleri, bakanlıklar, devlet düzeyinde yetkililer inceleyecekler, nerede ne var, bunlar analiz edilecektir, o başka bir şey. Ama en azından ergenlerin ve çocukların bu tarz bir senaryoyu kafalarında daha meşrulaştırmaması, yani bu gerçekleştirilebilir, yapılabilir bir eylem haline getirmemesi için bu çok çok önemli. Ve tabii bizim aslında geçen hafta da konuştuğumuz gibi akran zorbalığı süreci, yani belki bu seneki olaylara baktığımız zaman çoğunda, yani biz belki 2026 yılı dışında bu kadar okul saldırısı gibi bir süreci çok konuştuğumuzu hatırlamıyorum ben son 15 yıldır. Çok çok böyle tek tük, böyle ufak tefek belki olaylar olmuşsa bile bu kadar büyük çaplı, yani çok kişinin çok,
1: Silah
0: evet,
1: kullanılan
0: bu
1: değil
0: kadar
1: mi?
0: silah, büyük silahların kullanıldığı, birçok çocuğumuzun, gencimizin maalesef etkilendiği bir süreci çok yaşamamıştık. O yüzden bu sene biraz bu anlamda daha fazla bir etkilenmemiz de oldu. Bir farkındalığımız da oldu. Ama işte akran zorbalığı kısmında şuna bakmamız gerekiyor. Bu akran, yani şöyle bir durum, hani akran zorbalığına maruz kalan bir çocuk bir genç risklidir den öte, akran zorbalığı önlenmesi, bunun aslında korunması kısmına bakmamız gerekiyor. Hani şöyle bir şey de olmasın, akran zorbalığına uğrayan çocuklar tehlikelidir, işte de meyillidir gibi değil. Tam tersine bizim burada bakmamız gereken yer bunun önlenmesi. Yani sistem, okul, rehberlik, bakanlık düzeyinde bu sürecin aslında nasıl ele alındığı kısmı çok çok önemli. Yani evet, yani o çocuk belki sessiz, belki orada zorbalığa uğradı ama kendince eğer durum anlaşılmadıysa, çözülmediyse bu sefer maalesef olumsuz olaylardan ya da işte sadece Türkiye'deki değil Amerika'daki ya da yurt dışındaki başka olaylara örnek alaraktan ne yapacağı ile ilgili bir senaryo kendini o kahraman, o fail olarak görüp canlandırıyor büyük bir ihtimal. O yüzden bizim bakmamız gereken kısım zorbalığın engellenmesi aslında. Yani okuldaki çocukların, gençlerin her birinin kendi iletişim becerilerinin, kendini ifade etmesi, konuşması, haksızlığa uğramaması gibi konuların aslında ele alınması çok çok önemli. Burada da çok çok önemli nokta okula düşüyor. Çocuklarla, öğrencilerle iletişimin çok açık ve şeffaf olması ve oradaki gerçekten disiplinin herkese uygun bir şekilde uygulanabilmesi. Çünkü en büyük baktığımız zaman buradaki defekt disiplinsizlik aslında. Disiplinin çok böyle herkese eşit bir şekilde uygulanmıyor olması. Ya da işte bazı çocuk ve gençlerin belki gözden kaçıyor olması ya da sistemin iyi çalışmıyor olması. Yani bunların biraz daha irdelenip bakılması ve buradaki aslında defektlerin, açıkların gözden geçirilmesi belki silsile bağlamında, hani bir domino taşı gibi etkisi oluşturmaması anlamında daha öncelikli bir yerden başlamamız gerekiyor.
1: Çok haklısınız hocam. O küçük dediğimiz, belki görmezden geldiğimiz, hatta bazen anne babaların böyle hoşuna giden, böyle büyük büyük konuşurlar ya çocuklar. Küçük o zorbalıklar kökünden aslında çözülmeli ki, işte o dediğiniz gibi, o kar topu gibi büyüye büyüye, değil mi?
0: Evet.
1: 15-16 yaşına geldiğinde görüyoruz ki daha büyük hale geliyor. Peki hocam, ama şunu görüyorum ben, genelde

0: Yani bizim ülkemizdekiler evden başlayan bir sıkıntı var. Yani hani hep bunu konuşuyoruz ama yurt dışındaki olaylarda hani dediğiniz gibi silik, işte belki etrafından kabul görmeyen, bazen karşı cinsten ilgi görmeyen ve özellikle bu arada hep erkeklerin bu şekilde erkek çocukların şiddet uyguladığını görüyoruz. Zannetmiyorum, ben hiç kız çocuğu duymadık değil mi? Bir ateşli silahla bir okula saldırı düzenlediğini. Bunu da soracağım size tabii ki. Ama yani bizim ülkemizde biz geçen yıldan beri konuşuyoruz bunu. Zannediyorum üçüncü oldu. Genelde evle ilgili bir problem var. Yani bu silahı da sağlama yeri de ev. İlginç bir şekilde, ki tutuklamalar da öyle zaten. Anne, baba, dede, şimdi görüyoruz. Acaba toplumda erkek çocuğuna yüklenen başka bir kimlik mi var?
1: Aslında zorbalık şeyleri erkek kız oranları aslında benzer. Ama yani
0: Bu
1: bilmiyorum.
0: şekilde saldırı anlamında hep
1: Evet,
0: erkek çocuklarını
1: saldırı
0: konuşuyoruz.
1: anlamında erkekler. Kızlar yani geçen şey yayında da konuşmuştuk. Erkekler tabii ki biraz daha burada şiddet meyilli gibi duruyor ama kızlar bir şekilde konuşarak çözebiliyor ya da bir şekilde bunu
0: Daha mı
1: kendini
0: iletişimleri var
1: belki orada
0: acaba?
1: kendini daha iyi savunabiliyorlar. Belki öyle bir durum olabilir. Bir de erkeklerin erkeklere yaptığı şakalar bazen çok
0: Daha
1: uçlarda
0: sert
1: olabiliyor. Daha sert
0: belki.
1: ve daha can acıtıcı bir şey olabiliyor. Farklı bir süreçlere gidecek durumda olabiliyor. O yüzden belki bu durum olabilir. Ama yani baktığımız zaman bilmiyorum siz deyince aklıma şey geldi. Yani hani aileden başlıyor dediniz ya. Yani düşünüyorum bizim ülkemizde emniyet kemerinin takılması bile
0: Ne
1: yani
0: kadar zaman aldı
1: ne
0: değil mi?
1: kadar zaman aldı değil mi? Ya yani şu an cezalarla falan son 3-4 yıldır herhalde böyle düzene
0: Ya da
1: girdi.
0: hocam şey, arabalar artık öttüğü için falan hala
1: Evet
0: da
1: evet
0: öyle
1: evet
0: yani,
1: evet.
0: değil mi?
1: Ya da işte onunla ilgili tokalar vardı bir ara satılıyordu.
0: Evet.
1: Sadece toka takıyorsunuz ses gidiyor. Ya yani şimdi hani çocuklar ergenleri konuşuyoruz ama hep işte bizim yine gündemimiz anne babalar. Şimdi baktığınız zaman ben hatırlıyorum yani 2000'lerin başında biz polislerin işte emniyet kemeri takıp takmadığıyla ilgili ceza yazdığını haberde görüyorduk.
0: Evet.
1: Emniyet kemeri 1900 neredeyse 70'lerden 50'lerden beri olan bir şey. Ama bizim bunu hayatımızda almamız ve anlamamız yani
0: 2000'leri mi
1: teknolojiyle
0: oldu sanki hocam?
1: bilimin bu kadar ilerlemesine karşın bizim bunu içselleştirmemiz yani belki o dediğiniz gibi ses belki rahatsız ediyor gibi. Ama o durumun mantığın aslında faydasını başımıza gelmeden anlamıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani bir kaza geçiriyor. Emniyet kemeri beni korudu. Ya da emniyet kemeri takmayan bir kişi
0: İyi
1: camdan
0: ki
1: çıktı
0: takmışım
1: gibi.
0: diyoruz değil mi?
1: İyi ki diyoruz. Yani bizim maalesef bir böyle olaylardan ders çıkarma gibi bir şeyimiz var.
0: Doğru.
1: O yüzden
0: Çok
1: hani
0: haklısınız.
1: şimdi siz silah deyince bu tarz tüfekli ateş silahların hani ortalıkta durması da bir şey olmaz gibi bir yaklaşımımız var. Hani
0: Doğru. Çok
1: yani
0: haklısınız.
1: yukarıda duruyor ne yapacak bir şey olmaz bizim çocuğumuz hani
0: Nereden
1: gibi.
0: alacak?
1: Hani niye
0: Nereden
1: alsın
0: görecek?
1: gibi hani. Ya belki o kısımda bizi biraz da hani kendimiz
0: İhmalkarlık var.
1: evet belki biraz o rahat davranıyoruz belki sorumsuz davranıyoruz. Bu sorumsuzluğun içerisinde de maalesef sorumluluk bekliyoruz yani. Sorumluluk sahibi çocuklar, gençler bekliyoruz. O yüzden hani baktığımız zaman aslında süreç hani öğretmen, çocuk, ergen, aile aslında bütün hepsine düşüyor bu süreç yani. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Hani bir yandan bakıyorsunuz hala şunu mesela görüyoruz, duyuyoruz. Ya benim çocuğum zorbalığa uğramasın. Evet. Zorbalığa uğramasındansa zorba olsun ya da işte ne bileyim kendini korusun. İşte ya yani zorba olsun değil de kendini koruyabilsin. İşte ne bileyim işte biri karışırsa hakkını savunabilsin. Hani böyle bir yaklaşım da var hala maalesef.
0: Orada biraz ayarı kaçırıyoruz galiba hocam.
1: İşte öyle
0: Evet,
1: olunca
0: hakkını
1: da
0: savunsun
1: ha
0: ama.
1: yani orada herkes kendi tarafından baktığı için
0: Evet.
1: bu sefer tamam zorbalığa kimse uğramasın ama kimse de yani şiddet yanlısı olmasın.
0: Evet.
1: Ama baktığımız zaman hani bu
0: Özür dilemeyi de
1: maalesef
0: bilsin değil mi?
1: evet yani Anadolu'da hala maalesef bu var mesela aman çocuğum ezilmesin de işte 2-3 şikayet gelsin. Bazen bunu da öğrenen aileler de görüyoruz. Ya
0: Evet.
1: hocam bütün sınıfı böyle elinden geçirmiş böyle bir şey yapmış işte kimse karışmıyormuş. Bununla bazen gurur duyan aileler de var. Yani tabi burada hem kültür hem sosyodemografik düzey hem yaklaşım. İşte o yüzden okul burada bir standart ve okuldaki o standardın her yerde aynı olması gerekiyor. Bir yandan bunun devlet okulu, özel okul gibi bağlamı var. Bazen bakıyorsunuz özel okullar bu tarz durumlar.

0: hiç uğraşmak yerine diyor ki bu o çocuk bizlik değil, biz yapamayız, siz başka okula gidin. Ama bu çocuk başka okula gidince de o zorbalık başka okula gitmiş oluyor. Yani zorbalık çözmüş olmuyoruz.
1: İşte bulaşıyor hocam.
0: Bulaşıyoruz,
1: Devam ediyor.
0: bulaştırıyoruz. Yani o okul kendince daha yani yaşanabilir bir hale mi geliyor bilmiyorum. O okul kendini kurtarmış oluyor belki maalesef. Ama yani çocuğu kurtarmıyoruz, toplumu kurtarmıyoruz. Sadece
1: Sorun devam ediyor.
0: yani bana dokunmasın, ne yapıyorsa yapsın gibi bir duruma gidiyor bu iş. O yüzden gerçekten hepimize düşüyor görev. Yani biz burada konuşuyoruz. Aslında burada konuştuğumuz durum da aslında sorumluluk almak aslında baktığımız zaman. Siz sorumluluk alıyorsunuz, biz sorumluluk alıyoruz. Ama okullar, öğretmenler, bakanlık yani süreç aslında her zaman söylüyorum. Türkiye'de sistem çok iyi ama kullanmıyoruz. Yani
1: Evet.
0: gerçekten Türkiye'de sistem inanılmaz derecede yani Avrupa standartlarında her şey ona uygun yapılıyor. Ama uygulama kısmında kimse ya aman ben girmeyeyim bu işe, o olmasın, bu olmasın. İşte şimdi bir sürü şey çıkacak, onun yazısı evrağa çıkacak, o olacak, bilgi vereceğiz, bize soracak bakanlık. Maalesef bunları da görüyoruz yani hani o yüzden
1: Çok haklısınız.
0: biraz yani evet toplumun bilinçlendirilmesi ama bence haberlerin gerçekten anne babalar ne yapmalı, öğretmenler ne yapmalı kısmının bence öne çıkarılması bu haberler kısmında daha önemli olabilir.
1: Daha önemli olabilir. Çok önemli bir şey söylediniz. Haberler kısmıyla ben de bitirmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta da gördük. Şimdi failin mesela elinde tüfekle kaldırımdan yürüdüğü görüntüler. Bence medya organlarına çok iş düşüyor. Yani şimdi evet anne babalar bunları izletmeyebilir. Kapatabilir. Mutlaka mutlaka görünüyor hocam. Yani bu
0: Kesinlikle.
1: görüntünün görünmesinin kime ne faydası var? Değil mi?
0: Evet,
1: Bu
0: kesinlikle.
1: haber verilmesin mi? Tabii ki verilsin. Yaralılarımız konuşulsun. Bakanımızın yaptığı açıklamalar konuşulsun. Tabii ki bunlar önemli. Zaten zaman zaman yayın yasağı gelmesinin sebebi de bu,
0: Evet,
1: değil mi?
0: kesinlikle.
1: Biz biraz yasak kelimesini duyunca hemen böyle bir ateşleniyoruz. Hayır, yayın yasağı dediğimiz şey işte bu görüntülerin verilmemesi
0: Evet.
1: aslında,
0: Yani
1: değil mi?
0: sanki niye konuşulmuyor, konuşulmak engellenmiyor aslında. Tam tersine
1: Evet.
0: olumsuz reklamın önüne geçilmek
1: Evet.
0: ve olumsuz etkilenmenin önüne geçmek. Ama dediğiniz gibi o görüntü mesela nasıl çıktı, nasıl yayıldı? Yani bunun yani
1: Bunu
0: onu görmesek de biz bunu
1: verenin
0: tahayyül
1: amacı ne?
0: edemez miydik? Yani bu durumu anlayamaz mıydık? Dediğiniz gibi yani bizim aslında buradaki süreç evet bu olay keşke olmasaydı, keşke bunlar yaşanmasaydı ama haberler kısmında ben şunu da mesela bilmiyorum son bir haftadır haberlere de tek tük böyle çok da televizyon açıp bakmıyoruz ama böyle gündem ya da akşam saatlerinde konuşulan şeylerde yine de mesela şey kısmı hani okullar ne yapmalı işte anne babalar ne yapmalı kısmı ile ilgili bilmiyorum çok denk gelmedim
1: Yine
0: belki
1: çok
0: de
1: şey yoktu, değil mi?
0: yani deprem olsa depremi böyle bir ay konuşuyoruz
1: Evet.
0: ama deprem öldürüyorsa bu da toplumu öldürüyor yani
1: Evet.
0: deprem insanları
1: Çok haklısınız.
0: yaralıyorsa bu da insanların birbirine güvenini okula güvenini, sosyal ve psikolojik aslında ruh sağlığımızı etkiliyor. Ne yazık ki o kısımlarla ilgili sanki biraz belki de yapılmış yayınlar vardır. Onları tabii bilmiyorum ama en azından böyle hani akılda kalıcı şey belki o olması gerekiyor. Belki akılda kalıcı iyi bir akademisyenin, iyi bir belki o herkesin fikir alışverişi yaptığı bir program olsa belki en azından bu paylaşılır ve herkes ne yapacağını bilir. Yani
1: Bir katkı olur hocam.
0: aynen. Nasıl çocuklar 112'nin ne olduğunu biliyorlar şu an.
1: Evet.
0: Acil durumda aradıklarında en azından burada da ne yapılacağını ve belki rehberliklerin belki burada zorluğu var. Belki okulların bu noktada yol gösterme imkanı var. Bununla ilgili en azından bir çalıştay yapılabilir. Belki de planlanmıştır bilmiyorum ama en azından haberlerde bir nebze olsun bunun ele alınması ile ilgili süreçlerin konuşulması en azından o haberlerin görselleştirilmesi yerine önlenmesi anlamında çok çok etkili olacağını düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Tabii haberlerin yanı sıra maalesef sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ve haberler oluyor ki bazen doğru da olmuyor. İşte ölenler var deniyor, şöyle oldu deniyor, okulun içinde oldu deniyor. Dezenformasyon diyoruz ya, bu da çok büyük bir problem. Bilginin doğruluğunu makamlardan teyit etmeden bir kere paylaşmayacağız. Biz bir de paylaşıyoruz hocam. O da çok yanlış geliyor bana. Hemen birbirimize mesaj atıyoruz. Böyle de olmuş, şöyle de olmuş diye. Bu da çok tabii ki sakıncalı. Dediğiniz gibi keşke zorbalıkla nasıl mücadele edebileceğini çocuklarımıza ufak tefek de olsa hocam. Mutlaka vardır bunun ufak tefek reçeteleri. Nasıl cevap verebilir? Nasıl yapabilir? Bunları konuşulsa belki dediğiniz gibi ufak yaşta çözülmüş olacak. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.

0: Neler olacak? Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Fon krizi soruşturması devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı'yla koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail yönetimi Yahudilerin bayramını gerekçe göstererek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusu Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahalede bulundu. ABD Başkanı Trump, müzakerelere ilişkin bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Apple'a 5,7 milyar dolarlık ceza. ABD'de mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ve spor, A-Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Ay Yıldızlı ekip Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. İrlanda'dan İsrail'e Gazze protestosu. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail'le karşılaştıkları maçta rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. Milli satranççı Yağız Kağan Erdoğmuş'tan tarihe geçen rekor. Özbekistan'da yapılan 46. FIDE Satranç Olimpiyatını yenilgisiz tamamlayan Büyük Usta ünvanlı sporcumuz Yağız Kağan Erdoğmuş hem gümüş madalyanın sahibi oldu hem de elde ettiği 2731 puanla satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının sahibi oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Paris 27, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere Viyana 22, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, Saraybosna 18, Bakü 28, güneşli olmak üzere Kerkük 40, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu

0: Sabah Ajansı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün ve hafta başlangıcı diliyoruz. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız ve son bölümde de stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman'la birlikte gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet Gazetesi ile turumuza başlıyoruz. Kabinenin gündemi yoğun, bakanlar sunum yapacak. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. 455 binden fazla yatırımcı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Şimşek ve Adalet Bakanı Gürlüğün kabineye sunum yapması bekleniyor. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemlerle görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise terörsüz Türkiye süreci olacak. Pasihiş-Mekke İttifakı ABD'nin 1998 Ulusal Güvenlik Raporu'nda Avrasya'nın birleşmesine asla izin verilmeyeceğini ilan ettiği ortaya çıktı. Raporu gündeme getiren Danimarkalı akademisyen Niels Hahn'a göre planın panzehiri Mekke İttifakı. Eski ABD Başkanı Reagan'ın 38 yıl önce kaleme aldığı raporda Avrasya küresel güç dengesinin merkezi olarak konumlandırılırken düşman devletler dünyanın can damarı Avrasya'ya hakim olursa ulusal güvenlik çıkarlarımız tehlikeye girer ifadesi yer aldı. Raporda ayrıca ABD'nin Avrasya'nın birleşmesini engellemek için iki dünya savaşına girdiğinin altı çizildi. İsrail ve Yunanistan, Türkiye çevresindeki bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla ABD için kilit öneme sahip üçüncü taraf ülkeler olabilir. Nitekim bunun işaretlerini şimdiden görüyoruz diyen Han şöyle devam ediyor. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan kilit ülke Türkiye, Avrasya'nın barışçıl ekonomik entegrasyonundan büyük ölçüde fayda sağlayabilir dedi. Heyecan verici bir keşif daha başlığını da aktaralım. Göbekli Tepe'de kazıların başlamasından bu yana ilk kez bütünlüğü korunmuş halde insan mezarları ortaya çıkarıldı. Mezarda bir kadın, bir erkek ve bir kız çocuğuna ait kemikler tespit edildi. Yeni bulguların Göbekli Tepe'nin yalnızca bir inanç kompleksi değil, insanların yaşadığı ve ölülerin gömüldüğü çok işlevli bir neolitik yerleşim olarak değerlendirileceği belirtiliyor.

turumuza Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Yanlış yapan hesap verecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon kriziyle ilgili tüm iddiaların araştırılacağını belirterek, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Olumsuz etkilenenlerin durumlarının titizlikle değerlendirildiğini aktaran Bakan Çelik, çalışmalara ilgili kurumlarca yapılacak diye konuştu. Çelik, kimse milletin birikimine çökemez, bunların tekrarlanmaması adına bütün tedbirlerin alınması için çalışmalara başlandı dedi. Fon krizi iddialarıyla gündeme gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya tüm görevlerinden affını istedi. Ömer Çelik, Kaya'nın talebinin Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiğini kaydetti. Sayın Kaya artık MYK, MKYK üyesi değil dedi. Boğaz'da gurur geçişi, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi. Aralarında Savorana'nın da bulunduğu 13 gemi ve 2 denizaltılı kortej Boğaz sahilindeki vatandaşlar tarafından selamlandı. Sıfır atık 9 yılda küreselleşti. Emine Erdoğan öncülüğünde 2017'de başlayan sıfır atık hareketi 9 yılı doldurdu. Küresel farkındalık yaratan bu hareket bugüne kadar 7 uluslararası ödüle layık görüldü.

0: Hürriyet gazetesiyle devam edelim turumuza. S-400 devri onayımızla mümkün. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye devredilmesiyle ilgili konuştu. Her türlü teklifi değerlendiririz. Şu anda yorum yapmayacağım ama evet, bu mümkün olabilir. Ancak yalnızca bizim onayımızla sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu davranması ve Rusya ile dostane ilişkileri olması gerekir. O ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden kesin olarak emin olmalıyız, dedi. Rusya ölü prensleri de cepheye sürdü. Rusya 5. yılına giren Ukrayna Savaşı'nda askerlerin moralini yüksek tutmak ve savaşa desteği güçlendirmek için yüzlerce yıl önce ölen prens ve azizleri de devreye soktu. CNN'e göre Moskova 14. yüzyılda savaş kazanmış, Prens Dimitri Donskoy'un kılıcını kullandığı sağ eline ait parçayı Ukrayna'nın doğusundaki birliklerine yolladı. Daha önce de 13. yüzyılda yaşamış Novgorod prensi ve savaş kahramanı Prens Alexander Nevski'nin kalıntıları cepheye taşınmıştı. Uzmanlara göre uygulamanın arkasında vatan savunması anlatısı yatıyor. Bakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın Türkiye'nin Körfez'deki savaştan olumsuz etkilenen Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor. Daha önce de S-400'lerin de Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddia edilmişti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesinin manşeti: Netanyahu o kürsüden kovulmalı, BM bize tehdit etmesine izin vermemeli. Netanyahu'nun Gazze'deki soykırıma rağmen BM'de konuşturulması, üstelik Lübnan'daki katliamda kullandığı çağrı cihazını kürsüde gösterip herkese tehdit etmesi tepkileri yol açtı. 2024'teki o saldırıda yaralanan Türk Lübnan vatandaşı Ahmet Umeyrat, Netanyahu'nun devlet temsilcilerinin önünde tehdit etmesi kabul edilemez, Netanyahu cezasını çekmeli, İsrail'de BM'den atılmalı, dedi. Turizmde 65 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ülkemizin bacası sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun bir şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız, dedi. Nükleer Kanada ile asırlık ilişki getirecek. Nükleer yatırımlarda teknoloji transferi ve yakıt tedarikinde dışa bağımlılığın azaltılmasını ön plana alan Türkiye, bu alandaki Kanada ile işbirliğine önem veriyor. DEİK Türkiye Kanada İş Konseyi Başkanı Mehmet Yılmaz, görüşmeler için kritik aşamaya girdik. İşbirliği gerçekleşirse Kanada ile en az 100 yıl sürecek köklü ilişkimiz olacak, dedi. Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Otizmli küçük kız kendi masalını yazdı. Doktorların bir daha konuşamaz dediği otizmli masal, anlı eğitimli İngilizce, Rusça ve Portekizce öğrendi. Küçük kızın müthiş başarısı otizmli çocuklar olan ailelere de umut oldu. 10 bin Gazze'linin cenazesi enkaz altında. Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımında 74 bin aşkın Filistin hayatını kaybetti. İngiliz basını vahşi saldırılarla yerle bir edilen binaların 61 milyon tonluk enkazı altında 10 bin kişinin daha olduğunu belirtti. Spor dünyasından bir haberle turumuzu noktalayacağız. Çizmeyi devir, tarihe geç. Uluslar A Ligi'nde Fransa'yı elinden kaçıran bizim çocuklar ikinci sınavında İtalya'yı konuk ediyor. Bursa'daki dev heyecan 21.45'te başlayacak. Milliler tarihinde ilk kez çizmeyi devirip zafer gecesi yaşamak istiyor.

0: dış basın.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı'nın Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olduğunu söyledi. Anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığı sorusuna ise Pezeşkian, bu adım kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir yanıtını verdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere ilişkinse Tahran'ın Washington'a güvenmediğini dile getirdi. Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz diyen Pezeşkian, İran'ın son önerisine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu netleştirmesini beklediklerini vurguladı. Pezeşkian, ABD'yi savaşın saldırganı olarak nitelendirerek İran'ın yaklaşık 200 yıldır herhangi bir ülkeye saldırmadığını belirtti.

0: 7 Oğut Ahronot gazetesine konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, ateşkese rağmen saldırılarla hedef aldıkları Gazze şeridindeki yıkımın bir benzerinin Batı Şeria'da da yapılmasını istedi. Filistin yönetimini ortadan kaldırmaları gerektiğine inandığını söyleyen Smotrich, Gazze'de Sarı Hat'ta ve Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin ilhak edilmesini çok isterim ifadelerini kullandı. Bu bölgelerin ilhakının yalnızca vaat edilmiş topraklardaki yasa dışı yerleşimler için olmadığını savunan Smotrich, bir savaş başladığı sınırda biterse düşmanın yeniden savaşa girmesini ne engelleyebilir ki, bir bedel ödemesi gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İran Silahlı Kuvvetleri, Tahran tarafından belirlenen güzergahın dışında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalışan gemilere müdahalede bulundu. Haberde son iki gün içerisinde Tahran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahale edildiği ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'ın elinde olduğu vurgulandı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Vadepol'un Moskova'ya Avrupa'ya yönelik tehlikeli gerilim tırmanışından vazgeçme çağrısını reddetti. Lavrov, Berlin'i Ukrayna'nın ana sponsoru olmakla suçladı. Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında dünya liderlerine hitap etmeden kısa süre önce Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul'la bir araya geldi. Görüşmede Alman Bakan, Moskova'ya Avrupa'ya yönelik tehlikeli gerilim tırmandırma yolundan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Vadepul ayrıca Kremlin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda gerçekten istekli olduğunu göstermesi halinde Berlin'in Rusya ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu belirtti. Lavrov ise genel kurulda yaptığı konuşmada Almanya Başbakanı Merz'in ülkesinin Avrupa'da yeniden önde gelen bir askeri güç olması gerektiği yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Lavrov, Şansölye Merz, Almanya'nın Avrupa'da yeniden önde gelen bir askeri güç olması gerektiğini söylüyor. Berlin bunun nelere yol açabileceğinin farkında mı? İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini öğrenmediler mi dedi. Irak Haber Ajansı'na göre Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni dolar sevkiyatı yapılacak. Irak hükümeti sözcüsü Aboudi, Başbakan Zeydi'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Aboudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını ifade etti. Söz konusu anlaşmanın, Irak'ın dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesi ve dolar kullanımını düzenleme alanında kaydettiği ilerlemenin ardından sağlandığı kaydedildi.

0: Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, Dışişleri Bakanı Wadepul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yapay zekanın hızlı gelişiminin yarattığı risklere karşı uyarılarda bulundu. Wadepul, yanlış ellere geçmesi halinde yapay zekanın ülkelerin ekonomilerini çökertebilecek ve geçim kaynaklarını tehdit edebilecek bir teknoloji olduğunu dile getirdi. Yapay zekanın yanlış bilgiler yayma ve bu yolla güveni zedeleme potansiyele sahip olduğunu belirten Wadepul, önemli altyapı sistemlerinin de tehlikeye atılabileceğini ifade ederek, en kötü senaryoda bu teknolojinin küresel barış ve güvenliği belirleyen kararları etkileyebileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Wadepul, diğer yandan yapay zeka teknolojisinin bilim ve ekonomiyi ilerletme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu da aktardı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre başkent Brüksel'de bir grup, gıda yardımına duyulan ihtiyacın artmasını ve yardım kuruluşlarının kaynaklarının azalmasını boş tabaklarla protesto etti. Organizatörler, Belçika'da yaklaşık 500 bin kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Eylemciler, temel ihtiyaç ürünlerinin satın alınması için ayrılan federal bütçenin 2025'teki 27 milyon avrodan 2026'da 15 milyon avroya düştüğünü ifade etti. Yardım kuruluşları, ihtiyaç artarken kaynakların azalmasının gıda dağıtımını daha da zorlaştırdığını vurguluyor. Birleşik Krallık yayın organı Independent'ın haberine göre Uluslar B Ligi 3. gruptaki İsrail-İrlanda Cumhuriyeti maçına konuk takımının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto için gerçekleştirdiği eylemler damga vurdu. Macaristan'ın Debrecen kentindeki maça İrlandalılar siyah bant takarak çıktı. İrlanda kalecisi Bazunu Gazze'deki katliamı protesto için kadroda yer almadı. İrlanda milli takım kaptanı O'Shea, rakip kaptan Salomon'un elini sıkmadı. İrlandalı futbolcular seremonide İsrail Ulusal Marşı çalarken başlarını öne eğdi. Maçı İrlanda 3-0'lık skorla kazandı. İrlandalı futbolcular attıkları gollerden sonra kollarındaki siyah bandı öptü. Dış basında öne çıkan gelişmeleri aktardık. Söz yeniden İpek Önder'de.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi de ABD muhabiri Tuna Şahan'la bizlerle birlikte.
3: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakere masasına dönüp dönmeyeceğine ilişkin tartışmalar yeniden gündemde. Buna karşın iki ülke arasında bir anlaşmaya varılma olasılığı ise bir hayli azalmış durumda. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, İran'ın geçen hafta sunduğu 7 günlük ateşkes planını reddettiğini açıkladı. Tahran'ı Washington'a sunduğu plan iki aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada İran, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi sağlayacak ve boğazdan geçmek isteyen gemi ve tankerlere tehdit etmeyecek, Amerika Birleşik Devletleri de İran'a yönelik ablukayı kaldıracaktı. İkinci aşamada ise Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımları hafifletmesi öngörülüyordu. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada İran'ın bu teklifini reddettiğini açıkladı. Trump, İran'a uyguladıkları ablukanın sonuç verdiğini ve İran ekonomisini zayıflattığını belirterek ablukayı kaldırmak için hiçbir nedenleri olmadığını söyledi. Trump, İran eğer istiyorsa bu savaşı bitirebilir diyerek Tahran'ın bütün konularda taviz vermesini beklediklerini ima etmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu da söyledi. Trump, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılacak kongre ara seçimlerinden sonra İran Savaşı'nın biteceğini söyledi. Birleşik Devletler Başkanı, kim bilir belki de daha erken biter ifadesini kullandı. Trump bu sözlerine açıklık getirmezken, Amerikan basınına konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir Amerikalı yetkili, Trump'ın sözlerini açıklığa kavuşturdu. Söz konusu Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin amacının Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimlere kadar İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıp Tahran'ı taviz verdirmeye çalışmak olduğunu, eğer bu işe yaramazsa Kasım'daki seçimlerden sonra bombardımana

0: devam edilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Taraflar arasında gerginlik devam ederken aracılar vasıtasıyla telefonla veya yüz yüze bir görüşme ayarlanması için çalışmalar devam ediyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: ABD muhabiri Tuna Şahin'e aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de stüdyomuzda Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bizlerle birlikte. Sayın Duman, hoş geldiniz. İyi
2: Teşekkür
1: haftalar
2: ederim.
1: efendim.
2: Size de sağ olun.
1: Efendim, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantıları vardı New York'ta. Sayın
2: Evet.
1: Cumhurbaşkanı da New York'ta önemli temaslarda ve ikili görüşmelerde bulundu. Onlardan biri de Irak Başbakanı Ali Zeydi ile gerçekleşti. Bu ikili temaslarından birisi. İki liderin görüşmesinin ardından yayınlanan ortak açıklama dikkat çekiciydi. Irak'ın güvenlik alanındaki ilerlemesine bağlı olarak Türk kuvvetlerinin Başika ve Zilkan yerleşkesine belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda Irak Federal hükümetine kademeli olarak teslim edileceği belirtildi. Şimdi bu açıklamalardan yola çıkalım. Türkiye'nin Irak'taki Başika Zilkan'daki askeri varlığının Irak'a kademeli olarak devretme kararı ne anlama geliyor efendim? Ve tabii bu kararın Ankara-Bağdat ilişkileri ve Sincar'daki güvenlik yapılanması açısından da önemini sormak isteriz.
2: Hatırlayacak olursanız geçen hafta sizle yaptığımız toplantıda şeyde toplantı diyorum
1: Söyleşide,
2: programda evet
1: evet.
2: programda Irak'ın önümüzdeki süreçte daha fazla konuşulabilir bir yer olacağını
1: Evet.
2: söylemiştik.
1: Tüm Orta Doğu'nun merkezi olduğunu da
2: Evet,
1: kuvvetli bir
2: evet.
1: şekilde, değil mi? Altını
2: Evet, şimdi merkez
1: çizmiştik,
2: ülkesi
1: evet.
2: olarak ifade etmiştik ve hani önümüzdeki süreçte Irak hareketlenecek ifadelerinde bulunmuştuk. Tabi bu hani böyle müneccim gibi bir tavırla değil. Bu hani hem gündemin şekillenmesi hem yaptığımız analizlerle doğru orantılı ki bugün de gördük ki bu hafta itibariyle iyice hareketleniyor Irak.
1: Evet.
2: Dün ilk kez uzun süre sonra Irak'ta IŞİD'in bir eylemiyle karşılaştık ki hemen böyle Kerkük-Erbil yolu üzerindeki Altınköprü ilçesinde terörle mücadele güçleriyle IŞİD militanları arasında, teröristler arasında çatışmalar çıktı. Ki tam bu dönem ABD askerlerinin tamamen Irak'tan çekileceği döneme denk geldi. Şimdi hani siz bana Başika'yı sordunuz, ben niye bunu anlatıyorum diyeceksiniz. Aslında bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Çünkü burada ABD askerlerinin tamamen Irak'tan çekilmesiyle aynı zamanda da Irak'ta bir silahsızlanma süreci var.
1: Evet.
2: Bu
1: 30
2: silahsızlanma
1: Eylül.
2: süreci 30 Eylül olarak ifade
1: Evet.
2: edilmişti ama Irak Başbakanı Zeydi'nin ABD ziyaretinde bunun Haziran 2027'ye uzatıldığını gördük ki zaten şunu söyledi Zeydi ya evet biz 30 Eylül'ü söyledik ama 30 Eylül bir son tarih değildi zaten. Bununla ilgili bir süreç yaşatmamız gerekiyor. Şimdi Şii milis grupların silah bırakması meselesindeki temel unsurlardan bir tanesi de Irak'taki tüm askeri yabancı askeri unsurların Irak'tan çıkmasıydı. İşte burada nokta Başika'ya bağlanıyor. İşte bunlardan bir tanesi de temel şartlardan bir tanesi de Başika'daki üssün Irak'a devredilmesiydi ki Türkiye zaten bunu 2024'te yapılan mutabakatla beraber ifade etmişti. Yani burası bir Irak üssüdür. Türkiye ve Irak ortak bir burada eğitim faaliyeti gerçekleştirmektir denmişti. Zaman zaman burada Türk askeri varlığının sayısı arttı, azaldı ama buradaki amaç yani orada herhangi bir yerleşik yapı kurmak değil. Orada Irak güvenlik güçlerine eğitim vermek amacıyla bulunuyordu. Tabii ki buradaki Türk askerinin aynı zamanda Irak'ın kuzeyinde özellikle terörle mücadele kısmında da Türkiye'ye sağlamış olduğu lojistik bir avantaj vardı. Bu lojistik avantaj da Başika üssüyle beraber gerçekleşiyordu. Şimdi hani bugünden yarına işte Başika üssünün Zilkan da deniyor. Yani Başika bir ilçe, Musul'a bağlı bir ilçe burası. Zilkan da oranın bir nahiyesi. Orada hemen böyle dağın eteklerinde kurulu bir yapı vardı ki IŞİD sonrası süreçte kuruldu. Yine bu Türkiye'nin hani doğrudan Irak'ın kuzeyinde İşte biz burada üs kuruyoruz dediği bir üs değildi. Irak güvenlik güçleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye orada bir eğitim üssü kurmuştu. Çünkü 2014'te IŞİD'in Irak topraklarını ele geçirmesiyle beraber Irak güvenlik güçlerinin yetersizliği ortaya çıkmış ve Türkiye buradaki üsle beraber oradaki Musul'daki önce milis olarak kurulan daha sonrasında güvenlik gücü

0: haline getirilen işte Ninova muhafızları denen, yani Musul bekçileri de olarak ifade ediliyor. Oradaki aşiret güçlerini eğitmek için orada bulunuyordu ki o dönemdeki Savunma Bakanı, şimdi ismini hatırlayamadım ama Savunma Bakanı'nın da burayı ziyaretini görmüştük. Bu üssü ziyaretini görmüştük. Buradaki eğitimleri ziyaret ettiğini görmüştük. Yani aslında hani Irak'la yapılan bir anlaşmanın sonucundaydı ama tabii daha sonrasında Irak'taki farklı siyasi dengelerin ortaya çıkartmış olduğu meseleler burayı bir tırnak içerisinde söylüyorum mesele haline getirdi. Bir sorun haline getirdi. Ama Türkiye hiçbir zaman burada hani Musul topraklarında işte yerleşik bir yapı kurmayı hedeflemedi ki zaten hani yapılan açıklamada da kademeli olarak buradaki üssün Irak'a devredileceği ifade ediliyor. Şimdi buradaki kademeli olarak devredilme meselesi çok önemli. Yani burada bir şarta bağlandığını görüyoruz çekilmenin. Bu şartta ne? Şimdi Suriye'de bir terörsüz Türkiye süreciyle ilgili süreç devam ediyor. Daha önce de konuştuk. Şubat ayında Dışişleri Bakanımızın bir televizyon programında işte artık Suriye'de süreç bitti. Mesele artık Irak. Irak'ta da aynı süreci ilerletmek istiyoruz demişti ki bundan sonrasında hem Dışişleri Bakanı'nın hem Savunma Bakanı'nın hem de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerini fazlasıyla görmüştük. Irak'taki terörsüz Türkiye sürecinin ilerletilmesiyle ilgili. Nitekim buradaki üssün devredilmesi de işte bu terörsüz Türkiye sürecinde atılacak adımlarla da ilgili olacak. Zira burada biraz mesele Sincar'a bağlanıyor. Şimdi
1: İkincil kandil olarak
0: evet
1: anılır, değil
0: evet
1: mi?
0: yani tabii terörsüz Türkiye sürecinden bahsederken Irak'la ilgili sadece işte Kandil ve Sincar değil. Yani bu işin mahmur ayağı da var. Mahmur'un dışında işte Süleymaniye'deki terör örgütü varlığının oradaki siyasi ve sosyal örgütlenmeleri var. Sivil toplum örgütlenmeleri var. Yine Kerkük'teki varlığı var. Yani atılacak daha büyük adımlar var. Ama iki ana merkez vardı. Bir tanesi Kandil, bir tanesi Sincar. Çünkü Sincar'ı bir model haline getirmişti terör örgütü PKK. Belki de ilk yerleşik yapıyı, ilk yerleşik yönetimsel yapıyı Sincar'da oluşturmuşlardı. Sincar İnşa Meclisi gibi bir ifadeyle işte IŞİD sonrası çünkü bölgeye PKK yerleşmişti. PKK'ya bağlı unsurlar da oradaki Yezidilerden, Sincar daha çok Yezidilerin yaşadığı bir yerde, Yezidilerden YBŞ isminde bir güç kurmuştu. Nitekim Zeydi ABD'ye gitmeden buradaki Yezidilerle görüşerek YBŞ'nin fesinin karar verildi ve YBŞ'nin tamamen silah bırakması yönünde bir karar alındığını açıkladı. Buradakilerle görüşerek ve buradaki YBŞ unsurları Irak'ın içerisine nasıl ki SDG Suriye'de entegre olduysa Irak'ın içerisine entegre olacağı yönünde bir sürecin başladığı ifade edildi. Şimdi bu hani hem ABD ziyareti öncesinde hem de ABD ziyaretinde atılan adımlarla artık Sincar'ın bir meseleye bağlandığını görüyoruz. İşte biraz önce anlattığım tüm unsurlar da bu anlamıyla birbirlerine bağlı hareket ediyor. Yani ABD'nin Irak'tan çekilmesi, Irak'taki Şii milis grupların silahsızlandırılması, işte onların şartı olarak işte sadece ABD askerlerinin değil, Irak'taki tüm yabancı askerlerin Irak'tan çıkartılması ki bu konuda özellikle başka üssüne bastırılıyordu. Evet, başka üssü meselesi gündeme gelince işte Türkiye'nin de şartları var. Özellikle terörsüz Türkiye kapsamında Sincar'ın bu noktada ifade edilmesi. Bunların hepsine birbirine bağlantılı gelişmeler. Bugünden yarına hani evet üssü devrediyoruz ya da işte Sincar tamamen artık boşalıyor ve tamamen Irak güvenlik güçleri devralıyor gibi bir şey söylemek çok doğru olmaz. Çünkü 2020'de Sincar'da bir anlaşma yapılmıştı. IKBY vardı bu işin içerisinde. İşte Bağdat vardı. Birleşmiş Milletler'in gözetiminde yapılan bir anlaşmaydı ve Türkiye de destek vermişti. Ancak burada adımların atlamadığını görmüştük. Şimdi yeniden merkezi hükümetin kontrolünde bir süreç başlatılıyor ama çok kolay bir süreç değil. Çünkü merkezi hükümet de çok stabil böyle hani çok kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıda değil halen. Düşünün Mayıs'ta işte hükümet kuruldu. 23 tane bakan var kabinede. Bunun sadece 14'ü atanabildi. 9 tane bakanlık halen boş duruyor. Bunların ataması yapılamadı. Diğer taraftan çok ciddi bir ekonomik problemle karşı karşıya. İşte dolar dinar dengesi, Irak'ta dinar kullanılıyor. Dolar dinar dengesi son günlerde çok ciddi anlamda doların lehine değişmiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim.

0: 1 dolar daha öncesinde, ki ben de bir ay evvel Irak'taydım, o zamandan artmaya başlamıştı. Yani 1 dolar 1480 dinardı. Bugün itibariyle 1 dolar işte 1700'lere kadar çıktı. Geri düştüğünü görüyoruz. İşte 1580'e kadar düştüğünü görüyoruz ama Irak sabit kur rejimi normalde uyguluyor. Çok ciddi baskı var. Ki Ağustos ayından itibaren de ABD bankalarına, Irak bankalarına para gitmiyor. O yüzden Irak merkezi hükümeti de ciddi anlamda maaş ödemesi konusunda, memurların maaşını ödeme konusunda dahi problem yaşıyor. İşte sosyal medya haberlerinde de görebiliyorsunuz. Irak gibi petrol zengini bir ülkede benzin bulunamıyor vesaire. O yüzden hani hükümet üzerinde de ciddi baskı var. Şimdi bu noktada hükümet önceliklerini buna göre belirlemeli. Biraz önce de söyledim, ABD askerleri işte 2 gün sonra çıkıyor ama
1: Bunun hem siyasi hem de
0: çıkmadan önce,
1: ekonomik
0: evet,
1: yansımaları olacak o zaman.
0: çıkmadan önce IŞİD'in yeniden
1: Evet.
0: bir eylem sürecine geçtiğini görüyoruz. Yani belki tekil bir eylem olabilir, bunu bilmiyoruz şu an itibariyle ama bundan sonraki sürecin takibi çok daha önemli olacak. O yüzden hani Irak'ın neye öncelik vereceği de hem başka üssü, hem Sincar meselesi, hem terörsüz Türkiye ile çok bağlantılı olacak. Daha önce de mesela işte terör örgütü PKK ile ilgili adımlar atılmaya çalışılmış ya da işte bununla ilgili kararlar alınmıştı ama hiçbir zaman terör örgütü PKK Irak'ın bir önceliği haline gelmemişti. Çünkü terörle mücadele vardı. İşte evet, PKK da bir terör örgütü ama Irak açısından öncelikli bir terör örgütü değildi. El-Kaide vardı, daha sonrasında IŞİD vardı.
1: Haçlı Şabi gibi bir unsur var.
0: Şimdi ondan sonra Haçlı Şabi çıktı. Haçlı Şabi'nin PKK ile bağlantılı unsurlarla bir teması oldu. İşte bu YBŞ
1: Evet.
0: Haçlı Şabi'den maaş alıyordu. Diğer taraftan tabii Irak'ın Bağdat-Erbil dengesi gibi bir meselesi var. Aralarında halen tam bir uyum kurulabilmiş değil. Bağdat'ın kendi içerisinde problemler var. Bir taraftan da ekonomik baskı, İran Savaşı bu işin içerisine girdiği düşünüldüğünde hani çok kolay atılacak adımlar değil ama Türkiye'nin de artık kademeli ve hani İngilizce tabirle step by step diyorlar, işte adım adım meseleleri çözme yönünde inisiyatif aldığını
1: Evet.
0: görüyoruz bu noktada. Bu aşamaya gelinmiş olması bile çok önemli. Terör örgütü PKK artık Irak'ta yasaklı bir örgüt. Bunu zaten hani Muhammed Şah-Sudani hükümeti de alınan kararlarla ifade edilmişti. Şimdi Sincar'dan sonra da atılacak adımlar var. İşte Kandil'deki üst düzey PKK'lıların ne olacağına dair konuşmalar yapılıyor. Diğer taraftan Mahmur Kampı gibi bir meselesi var Irak'ın. Birleşmiş Milletler Kampı. Ama buna rağmen tamamen özerk bir yapısı var. Erbil ile Bağdat arasında kalan bir yer burası. İşte Mahmur Kampı'nın yaratmış olduğu sıkıntılar nedeniyle Mahmur'da yaşayan, yani Mahmur kimliğine sahip insanların IKB'ye girişi çıkışı yasaklanmıştı. Böyle problemler var. Bu kamp dağıtıldığında buradakilerin hepsi Türk vatandaşı aslında baktığınızda. 90'larda oraya yerleşen Türk vatandaşları. 13 bine yakın insan var. Bunların nasıl bir geri dönüşü olacak? Hatırlayacak olursanız İran'ın işte savaşta İran'dan Irak'a yerleşen İranlıların yönelik kampı kapatmışlardı. Bu MEK olarak ifade edilen örgütün. Onlar daha sonrasında işte bir kısmı ülkesine dönebildi, bir kısmı dönemedi. Şimdi bunlar ne olacak? Bu da ayrıca çözülmeyi bekleyen bir mesele. Yani bu konuda atılacak adımlar var ama dediğim gibi hani düğümleri, hani o kadar çok düğüm var ki bu işin içerisinde. Türkiye düğümleri tek tek açarak bu işi
1: Lobiler
0: çözmeye
1: yerine
0: çalışıyor.
1: olacak değil mi?
0: Evet.
1: Kademeli bir geçiş
0: O
1: olacak.
0: yüzden önümüzdeki sürecin hani Irak'ı bizimle daha
1: Evet.
0: fazla konuşacağımız bir sürece
1: Evet.
0: getirecek.
1: Evet tabii Irak'la birlikte bir de sürecin Suriye ayağı var. Buna
0: Evet,
1: ilişkin
0: evet.
1: gelişmeleri de yakından takip ediyor olacağız. Efendim Yemen'deki Husilerin de saldırıları devam ediyor. Son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarının arttırmasını yine bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi açısından yorumlamanızı rica edeceğiz. Riyad'ın karşılık verme kapasitesi ve tabii bu saldırıların Körfez güvenliği açısından oluşturduğu riskler neler?
0: Ya artık savaşın belki de en coğrafyasının değiştiği noktaya gelmeye başladık. İşte Hürmüz'ü konuşmaktansa artık daha çok
1: Babil
0: Babilmendebi,
1: Mendebi. Evet,
0: Kızıldeniz'i
1: evet.
0: konuşmaya başlıyoruz. Tabii işin biraz daha batıya kaymasıyla beraber, yani coğrafi olarak yani işte Hürmüz'den daha batıya kaymasıyla beraber

0: beraber tabii son dönemde Mekke İttifakı'nın da daha fazla konuşulmaya başladığını görüyoruz. Bir tarafta Suudi Arabistan'a yönelik yapılan saldırılar var. Suudi Arabistan'da buna karşı bir hazırlık içerisinde ama şu an doğrudan bir savaş içerisine de girmediğini görüyoruz. ABD'nin bu konuda daha sessiz bir tavrı var. Sonuçta bir tarafta hani ABD, İsrail, İran savaşının bir parçası aslında. İşin ilginç tarafı, daha önce sizinle konuşmuştuk İran'ın vekil savaşları üzerinden daha çok hareket ettiğini. Artık meselenin biraz daha vekil unsurlara doğru kaydığını görüyoruz bununla ilgili olarak. Bu noktada Husiler ön plana çıkmaya başladı. Önümüzdeki süreçte yine Kızıldeniz gündeme gelir ya da işte Doğu Akdeniz gündeme gelirse Hizbullah'ı da yeniden aynı şekilde görebiliriz. Zaten Irak'ta biraz önce konuştuğumuz Şii milis meselesi de doğrudan bununla ilgili. Şii milislerin de ABD-İran savaşına müdahil olduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi esas mesele burada Yemen'deki statünün de yavaş yavaş hani değişeceği yönündeki yapılan yorumlar. Çünkü Yemen aslında hiçbir zaman tek bir Yemen olmadı. Yani 1990'lara kadar iki Yemen vardı. Bölünmüş bir Yemen vardı. Bir kısmında işte Husiler, bir kısmında şu anki yönetim. Şimdi Yemen'in de yeniden hani bu ikili yönetime doğru gidebilir mi konuşmaları da fazlasıyla yapılıyor. Çünkü Husiler çok ciddi bir toprak kazanımı içerisinde. Evet, şu an tamamen Babülmendebi kontrol edebilecek kadar bir toprağa sahip değiller. Yani toprak ele geçirmiş değiller. Ama buna yönelik işte elde edilen adalarla ya da işte kıyı şeridindeki sağlanan hakimiyetle Yemen'deki tahakkümünü de güçlendiren bir Husi varlığı var. Şimdi bunların giderek güçlendirmesi bu meseleyi, Kızıldeniz'i ve Babülmendebi bizim tekrar daha fazla konuşmamıza sebebiyet veriyor. Tabii önümüzdeki süreç hem İsrail seçimleri hem ABD seçimleri de gündeme getirildiğinde buranın da daha yoğun geçebileceğini söylemek mümkün. Tabii ABD ve yani işte İsrail'in uygulamış olduğu buradaki politik tutum da son derece önemli. ABD'nin son dönemde her ne kadar işte Mekke İttifakı'na destek verdiğini vesaire konuşsak ve söylesek de en son işte BM Genel Kurulu sırasında Abraham Anlaşmalarına katılan devletlerin ABD'de, ABD Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde bir toplantı yaptığını gördük. Şimdi biliyoruz ki Abraham Anlaşmaları işte İsrail'le normalleşmeyi öngören anlaşmalar. Bu işin içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri var ki başı çeken ülkelerden bir tanesi. İşte Kazakistan var, Bahreyn var. Bu ülkeler burada bir araya geldi. Fas var, ilişkileri normalleştiren. ABD'nin en önemli öngördüğü meselelerden bir tanesi de Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılmasıydı ki Abraham Anlaşmaları kapsamında İsrail ve Suudi Arabistan arasında görüşmeler oluyordu. Şimdi sanki bu konuda da Orta Doğu'da yeniden bir ittifaklaşma durumu söz konusu. Suudi Arabistan'ın Mekke İttifakı'na girmesiyle beraber ABD'den de İsrail'den de daha fazla baskı yediğini görüyoruz. Diğer taraftan tabii işte Husilerin meselesi de Suudi Arabistan'ın bu konuda biraz daha zorluyor. Her ne kadar şu an itibariyle teknik askeri destek yardımı açıklamış olsa da Mekke İttifakı'nın üyeleri. Yani bu konuyla ilgili atılacak çok daha fazla adım var. Yani daha bir kurumsallaşma çalışmaları var. Geçtiğimiz günlerde ABD'de Dışişleri Bakanımız James Jeffrey'nin sorusuna çok bence nitelikli cevap verdi. NATO bile 5. maddeyi kullanarak kaç kere müdahale etti diye bir soru sordu eski ABD'nin büyükelçisine. Çünkü köşe yazılarında da görüyoruz işte Mekke İttifakı kağıttan kaplan mı şeklinde. Bu sürecin hani atılması kolay değil. Yani bir kere öncelikle işte parlamentolar içerisinde bir sürecin yaşanması lazım. Daha sonrasında bölge ülkelerinin bir araya gelmesi lazım. Bu işin ittifakın genişleyip genişlemeyeceği meselesiyle ilgili kararlar alınması lazım. Bu karar alınırsa işte Mısır, Ürdün, Irak ve Suriye gibi ülkelerin katılımı da söz konusu olabilir. Bunlar da konuşuluyor. Bunların katılımı olursa nasıl bir süreç olacak? O yüzden hani bugünden yarına bununla ilgili adım atmak kolay değil ama bundan sonraki meselenin biraz daha Babil Mendeb ve Yemen kesiminde odaklandığını önümüzdeki süreçte görebiliriz. Özellikle seçimlere yaklaşırken İran bu yani İsrail'de seçimler yaklaşırken İran'ın bu meseleyi biraz daha kullanabileceğini, sağcı bir yönetim isteyen Netanyahu'nun da elini güçlendirebilmek için bu baskıyı da artırabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü yapılan anketler İsrail seçimlerine dair halen Netanyahu'nun tam anlamıyla kendini sağlama alamadığı bir süreç.
1: Muhalefet partilerinde değil mi liderleri bir araya gelerek
0: Evet.
1: Netanyahu'ya karşı da ortak hareket etme kararı aldı geçtiğimiz
0: Aynen
1: günlerde.
0: öyle, aynen öyle.
1: Akılları da tabii şöyle soru da geliyor. Koalisyonlar değişse bile İsrail'de güvenlik perspektifi değişir mi acaba?
0: Yani çok kolay olmayacak bence. Yani çünkü temel mesele sadece yöntemlerle ilgili oluyor ya da atılan adımlarla ilgili oluyor. Temelde yani İsrail'in o işte biraz daha uluslararası ilişkiler tabiriyle yani irredentist, yayılmacı politikaları ve Filistin'i yok sayma politikaları hangi yönetim gelirse gelsin devam ediyor. Buradaki temel problem o. Yani 1967 sınırlarına dayalı işte başkentinin Doğu Kudüs olduğu bir Filistin devleti kabul edilmediği sürece ki İsrail'de hem yerleşimci terörünü yükseltiyor hem Gazze'de ateşkese rağmen Gazze'deki soykırımını, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Belki süreç içerisinde bir yumuşama olacak ama İsrail'in ben politikalarında, güvenlik politikalarında çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Her ne kadar küresel baskı da artsa, işte bölgede bir savaş ortamı olsa da bu konuda çok erken bir adım beklemiyorum ama tabii ki hani bir hani sol tandanslı ya da daha böyle liberal eğilimli siyasi yapıların hükümeti kurması belki hani dış politikadaki ilişkileri yumuşatabilir. Bunlar konuşuluyor ama İsrail'in sert güvenlik politikalarında ben kısa vadeli bir dönüşüm olacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz.
0: Ben
1: Anadolu
0: teşekkür ederim.
1: Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Bilgay Duman bizlerle birlikteydi. Sabah Ajansı'nda yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Alfred Hitchcock'un 1954 yılı yapımı Arka Pencere adlı filminden söz edeceğiz. Bacağı kırık olduğu için dairesine hapsolan bir foto muhabirinin karşı apartmandaki komşularını izleyerek vakit geçirmesini konu alan bu film, izleyiciyi de ayağı kırık Jeffers'le birlikte adeta o pencerenin önüne oturtur. Alfred Hitchcock bu filmle sadece bir cinayet gizemi sunmaz. Aynı zamanda insan doğasının merakını ve başkalarının hayatına duyduğumuz o önlenemez ilgiyi de sorgular film boyunca. Tek bir oda içinden çekilmesine rağmen Arka Pencere sinema tarihinin en geniş ve detaylı setlerinden birine sahiptir. Jeffers'in penceresinden gördüğümüz her bir başka pencere aslında farklı bir hayat hikayesini, farklı bir film türünü, farklı bir insan ilişkisini temsil eder. Yalnız bir kadının dramı, yeni bir evli çiftin komedisi ya da ustaca işlenmiş bir cinayetin gerilimi, hepsi vardır bu pencerelerde. James Stewart ve Grace Kelly'nin unutulmaz performanslarıyla taçlanan bu film, kısıtlı alanın yaratıcılığı nasıl tetiklediğinin de en sarsıcı örneklerinden biridir. Bakmak ve görmek arasındaki o ince çizgi, Arka Pencere'de hayatta kalma mücadelesi olarak sinema tarihinin unutulmazları arasındaki yerini korumaya bugün de devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikada

önemli gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştiriliyor.

yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı. Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar oldu. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail yönetimi Yahudilerin bayramını gerekçe göstererek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusu Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahalede bulundu. ABD Başkanı Trump, müzakerelere ilişkin bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Apple'a 5,7 milyar dolarlık ceza. ABD'de mahkeme teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Ay Yıldızlı ekip Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. İrlanda'dan İsrail'e Gazze protestosu. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail'e karşılaştıkları maçta rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. Milli satranççı Yağız Kağan Erdoğmuş'tan tarihe geçen rekor. Özbekistan'da yapılan 46. FIDE Satranç Olimpiyatını yenilgisiz tamamlayan Büyük Usta unvanlı sporcumuz Yağız Kağan Erdoğmuş hem gümüş madalyanın sahibi oldu hem de elde ettiği 2731 puanla satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek ELO puanının sahibi oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Paris 27, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere Viyana 22, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, Saraybosna 18, Bakü 28, güneşli olmak üzere Kerkük 40, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri haritaların bile ürpererek çizdiği uzak diyarlara, Rusya'nın dondurucu soğuğundan Selanik'teki Marsper kapanının boğucu duvarlarına uzanan hüzünlü bir yolculuğa davet ediyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu

programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı

hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün aynı gökyüzüne farklı cephelerden bakan, aynı bekleyişi, farklı iklimlerde yaşayan iki ayrı yüreğin fısıltılarına kulak vereceğiz. 77. ve 78. mektuplarımız sadece cepheden gönderilmiş satırlar değil, insanın iç dünyasında kopan fırtınaların, bastırılmış korkuların ve zamana yayılan hasretin belgesidir. Birinde iki uzun yıl boyunca evinden tek bir haber dahi alamamasına rağmen ailesini üzmemek için kelimelerini özenle seçen, acısını satır aralarına gizleyen bir evladın sabırlı direnişi vardır. Donmuş topraklar üzerinde yürürken bile yüreğini sıcak tutmaya çalışan bir bekleyişin hikayesidir bu. Diğerinde ise tel örgüler ardında sıkışıp kalmış bir askerin kalbindeki bütün sevdiklerine tek tek selam gönderir gibi yazdığı, ruhunu esaretin ağırlığından azat etmeye çalışan manalı satırlar vardır. Bir selamla annesinin ellerine dokunmak, bir cümleyle babasının duasına sığınmak, bir kelimeyle evinin eşiğine varmak ister adeta. Çünkü bazen bir mektup, insanın sadece haberi değil, nefesidir. Hayata tutunduğu ince bir bağdır. Her iki mektupta da farklı coğrafyalar, farklı ortamlar, farklı acılar vardır. Ama hasret aynıdır, gurbet aynıdır, bekleyiş aynıdır. Peki ya vuslat? Tabii ki en önemlisi, her iki yürekte de sönmeyen bir dönüş ümidi vardır. Sayın dinleyicilerimiz, şimdi önce iki yıldır hiçbir haber alamamanın sessiz yangınıyla kavrulan, yine de ailesine güçlü görünmeye çalışan Mehmet'in kalbinden süzülen o mektuba kulak vereceğiz. Mehmet'in umudu. Vladivostok yakınlarındaki Berbaya Ruçka ordugahından Mehmet için günler, İzmir'deki ailesinden gelecek bir haberin umuduyla geçiyordu. İki yıldır Türkiye'den tek bir mektup alamamış, bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Ancak o, bu zorlu süreçte hayata tutunmanın bir yolunu bulmuştu. Japonların idaresi altında rahat bir ortamda olduklarını ve elbiselerin bile mükemmel olduğunu yazıyordu. Bu, ailesini endişelendirmemek için söylediği sözlerden biriydi. Mektubunda babasına olan hasretini ve özlemini dile getirdi. Muhterem pederim, burada Japonların idaresi altında pek rahatız. Merbusatımız dahi mükemmeldir. Bu sadece bir teselli değil, aynı zamanda ailesinin onu merak etmesini istemeyen, onlara olan sevgisini ve bağlılığını gösteren bir hareketti. Ancak mektubun en dikkat çekici kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Fakat iki seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım. Bu sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mehmet, mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Vladivostok civarında Berbaya Ruçka ordugahı 10 Ağustos 1919. Muhterem pederim, bu mektubu gönderdiğim tarihe kadar vücutça hamdolsun sıhhatteyim. Burada Japonların idaresi altında pek rahatız. Merbusatımız dahi mükemmeldir. Size pek çok yazdım fakat iki seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım. Validem hanımın ellerinden buğz eder, hayır dualarını talep ederim. Biraderim Ahmet Efendi'ye, daim Hacı Osman Efendi'ye dahi selamlar, cümle akraba ve talukatlarımıza ve tanıdıklarımıza dahi selamlar. Bergamalı Hacı Ali Efendi'ye dahi selam ederim. Mahdumum, Muhyiddin'den malumatım yoktur. Oğlunuz Mehmet. İzmir vilayeti dahilinde Bergama kazasının Hamzalı karyesinden, Kılıçoğullarından pederim Mustafa Ağa'ya. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım, Isparta 2015.
Değerli dinleyiciler.

Öğrencilerimiz bir tarafta Rusya'nın ayazla yoğrulmuş geceleri buz kesen topraklarından yükselen bir ses. Kelimeleri umutla cilalanmış, gerçeğin acısını satır aralarına saklayan bir evladın sessiz direnişi. Mehmet ailesinin yüreğine keder düşmesin diye kendi yorgunluğunu, korkusunu ve yalnızlığını içine gömerek yazıyordu. Donmuş parmaklarıyla tuttuğu kaleme sıcak bir ev özlemini, soba başında edinmemiş sohbetleri ve yarım kalan bir hayatı sığdırıyordu. O, gerçeği değil, ailesinin dayanabileceği kadarını anlatıyordu. Diğer taraftaysa Selanik'in gurbetini iliklerine kadar hisseden başka bir yürek, Naif. O, esaretin sadece bedenle yaşanmadığını çok iyi biliyordu. Bu yüzden zincirleri kelimelerle kırmaya, tel örgüleri dualarla aşmaya çalışıyordu. Bir mektuba kalbindeki bütün sevdiklerini tek tek dizmişti adeta. Annesinin adını yazarken sesini duyar gibi oluyor, babasının ismini anarken ellerini semaya kaldırıyordu. Kardeşlerine, akrabalarına, komşularına, hatta belki bir kapı eşiğinde kendisini bekleyen hatıralara bile selam gönderiyordu. Her yazdığı isim onu esaretten bir adım daha uzaklaştırıyor, her selam onu evine biraz daha yaklaştırıyordu. Çünkü o mektup yalnızca bir haber değil, bir yolculuktu. Kalpten kalbe uzanan, tel örgü tanımayan bir yolculuk. Şimdi içinde özlemin, vefanın ve dualarla büyüyen bir özgürlüğün saklı olduğu o satırlara doğru ilerliyoruz. İşte karşınızda Naif'in yüreğinden yola çıkan o selam kervanının hikayesi. Naif'in selam kervanı. Selanik'in Marsper kapanında, birinci kapan 9. takımın daracık sınırları içinde esir düşen Naif için zaman artık takvim yapraklarıyla değil, hasretin ağır adımlarıyla ölçülüyordu. Günler gelen bir haberle değil, semaya açılan ellerle, içten dökülen dualarla geçiyordu. Tel örgülerin gölgesi altında, taş zeminde yankılanan ayak sesleri arasında onun kalbi çoktan başka diyarlara yürümüştü bile. Elinde titreyen kalemiyle yazdığı mektup yalnızca bir kağıda dökülen cümleler değildi. O satırlar, yurduna doğru uzanan bir yol, babasının kapısına kadar varmak isteyen bir yürek yolculuğuydu. Babasına hitap ederken söylediği şu sözler, Naif'in iç dünyasının en saf aynasıydı. Gözün nuru, yüreğin sevinci ve mutluluğu gibi olan babam Hasan'a mahsustur. İşte bu ifade sıradan bir sesleniş değil, bir evladın kalbinde taşıdığı sonsuz bağlılığın, hürmetin ve içten sevginin kelimelere dönüşmüş haliydi. O satırda hem bir çocuğun sığınışı vardı, hem de bir adamın vakur duruşu. Naif mektubunda ailesinin sağlığı için içtenlikle dua ederken, onların yüreklerine endişe düşürmemek için kendi halini yumuşatarak anlatıyordu. Allah'ın lütfuyla hayırlı haldeyiz derken, aslında yokluğa, açlığa, belirsizliğe ve esaretin her gün yeniden kurduğu ağırlığa karşı da bir direnç gösteriyordu. Çünkü bazen insan karşısındakini ayakta tutabilmek için kendi yarasını gizlerdi. Naif de bunu yapıyordu. Acısını satır aralarına saklıyor, ailesine dayanabilecekleri kadar bir gerçek sunuyordu. Fakat mektubun en dokunaklı yanı, sona doğru uzanan o uzun selamlar silsilesiydi. Orada artık kelimeler değil, yürekler konuşuyordu. Babasından sonra annesine, amcalarına, dayılarına, halasının çocuklarına, akrabalarına, komşularına, hatta adını anamadığı ama kalbinde yer eden herkese tek tek selam gönderiyordu. Her isim onun için bir duraktı. Her selam onu evine biraz daha yaklaştıran manevi bir adımdı. Sanki kalem değil de kalbi yürüyordu o satırlarda. Bu selamlar sıradan bir nezaket listesi değildi. Bu, Naif'in ruhundan yola çıkan uzun bir selam kervanıydı. Tel örgülerden, nöbet kulelerinden, karanlık koğuşlardan geçerek dağları, denizleri, yolları aşan bir kervan. Her selam bir duaya dönüşüyor, her dua onu esaretin dar sınırlarının ötesine taşıyordu. Bedeni kapalıydı belki ama ruhu özgürdü. Kalbi hala sevdiklerinin sofrasında, evinin eşiğinde, annesinin duasındaydı. Naif o mektupla yalnızca haber göndermiyor, varlığını, unutulmadığını ve unutmadığını ilan ediyordu. Ben buradayım diyordu satır satır.
Hala sizin evladınızım, hala sizin kardeşinizim, hala sizin naifinizim. Ve işte bu yüzden o mektup bir kağıt parçası değil, esaretten özgürlüğe uzanan, dualarla yürüyen bir selam kervanıydı. Şimdi o mektubun orijinal halini sizlerle paylaşıyorum. Hu, rüzgardan daha narin, hastanın kalbine gerek enfiyetten yani şifadan daha tatlı olan selamdan sonra, gözün nuru, yüreğin sevinci ve mutluluğu gibi olan babam Hasan'a mahsustur. Allah ömrünü uzun kılsın. Amin. Bizi sorarsanız biz Selanik'teyiz. Allah'ın lütfuyla hayırlı haldeyiz. Bizim için merak etmeyiniz. Merfi'ye, anneme, bebeklere, amcam Hüseyin'e, amcam oğlu Sıddık'a, amcam oğlu Muhammed'e, amcam Yasin'in çocukları Kasım, Casim, Ali, İbrahim'e, amcam Yunus'a, dayım Seyit Mustafa'ya ve evine, dayım Seyit Ali'ye ve Salih oğlu İsa'ya, Ali Mahmut Şeyh'e ve evine, amcamın oğlu Abdullah Hamza'ya, halamın oğlu Abdullah'a, okuyan ve dinleyene ve ayrıca selam etmediklerimize bin selam olsun. Bize mektup yazar iseniz, Selanik civarında Marsper kapanında 1. kapan 9. takım 3666 numaralı Hasanoğlu Naif. Duanızı talep eden Hasanoğlu Naif. 28 Zilhicce 335. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süheyda Basım, Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, bugün savaşın yalnızca cephede değil, bekleyen yüreklerde de nasıl sürdüğüne bir kez daha tanıklık ettik. Kurşunların sustuğu yerde bile hasret konuşmaya devam ediyordu. Uzak coğrafyaların ayazında, demir kapılar ardında ve tel örgüler gölgesinde, insan ruhunun nasıl ayakta kalabildiğini bu iki mektubun satır aralarında hissettik. Mehmet'in 2 seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım diye titreyen feryadı, sadece haber bekleyen bir evladın sesi değildi. O cümlede unutulma korkusu vardı. O cümlede kapısı çalınmayan bir evin sessizliği, sobası yanmayan bir odanın soğuğu, uzayıp giden gecelerin çaresiz sabrı vardı. Mehmet'in kalemleri, gurbetin içinde bıraktığı o derin boşluğu bütün çıplaklığıyla yüzümüze tuttu. Öte yandan Naif'in selam kervanıysa bu karanlığın içinden yürüyen bir umut alayı gibiydi. O tel örgüleri selamlarla aşmış, mesafeleri dualarla eritmişti. Gönderdiği her selamla sevdiklerinin kapısını bir bir çalıyor, annesinin sofrasına, babasının duasına, kardeşlerinin hayaline yeniden konuk oluyordu. Naif'in mektubu bize şunu fısıldıyordu. Beden tutsak edilebilir ama sevgi asla. Bu iki mektup sadece eski bir defterin sayfalarında kalmış hatıralar değildir. Onlar, yokluğun ortasında bile insan kalabilmenin, unutulma korkusuna rağmen bağ kurabilmenin, karanlığa rağmen ışık taşıyabilmenin canlı şahididir. Bir milletin en zor zamanlarda bile kalbinde sevgi, dilinde dua, yolunda umut taşımayı nasıl başardığının sessiz ama sarsıcı belgeleridir. Bugün Mehmet'in bekleyişinde sabrı, Naif'in selamlarında vefayı, her iki satırda da tükenmeyen bir dönüş umudunu gördük. Ve bir kez daha anladık ki savaş insanı yorar, esaret bedeni ezer ama umut yaşadığı sürece ruh esir düşmez. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun
başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta Savaş Mektuplarının 79. ve 80. mektuplarında bu uzun ve hüzünlü yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yeni hasretlere, yeni sabır imtihanlarına ve yepyeni insanlık hikayelerine birlikte tanıklık edeceğiz. Esen kalın. Yüreğiniz umuttan, kalbiniz vefadan kopmasın.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Solistlerden Birer Türkü programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Ekonomiye açılan pencere, ekonomi penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı ekonomi penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Bir dakika. Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdekse sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
3: Bir dakika.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Deniz, insanlığın en eski ulaşım yollarından biri. Bin yıllardır deniz yolunu kullanarak seyahat ettik, ticaret yaptık, keşiflerde bulunduk. Uzun seyirlerde denizcileri en çok zorlayan ne fırtına vardı, ne dalgalar, ne de tehlikeli karanlık sular. En sorunlu konu mutfaktı, yani yemek. Bugün sizi insanlık tarihinin en macera dolu yolculuklarından birine, denizlerdeki mutfağa ya da daha doğrusu mutfaksız yıllara götüreceğiz. Konumuz antik dönemlerde gemilerde beslenme. Amacımız sadece ne yediklerini değil, bu yemeklerin nasıl zorluklarla hazırlandığını, denizcilerin midelerini nasıl mutlu tuttuklarını anlatmak. Düşünün, aylarca denizin ortasındasınız. Market yok, taze ekmek yok, yemek siparişi verebileceğiniz bir uygulama hiç yok. Peki denizciler ne yiyip ne içiyor? İşte cevabı. Antik çağda Akdeniz'in maviliklerinde seyreden Fenike, Yunan ve Roma gemilerinde tayfaların beslenmesi oldukça basitti. Gemilerde uzun süre saklanabilen yiyecekler tercih edilirdi. Özellikle küflenmeye dayanıklı bakliyatlar ilk sıradaydı. Buğday, arpa, tuzlanmış balık, zeytin, kuru incir ve üzüm vazgeçilmezlerdi. Ekmek ise genellikle sert ve bayattı. Ocağın olmadığı gemilerde ekmek depolanıyor, yolculuk uzadıkça da tazeliğini koruması mümkün olmuyordu. Uzun süren deniz yolculuklarında bir diğer önemli sorun içme sularının saklanmasıydı. Temiz içme suyu en büyük problemlerden biriydi denizciler için. İlk dönemlerde su pişmiş toprak amforalarda taşınır, ağızları bal mumu ve reçineyle kapatılırdı. Bazı gemilerse yağmur suyunu depo edecek düzeneklere sahipti. Orta çağda fıçı ve variller kullanılmaya başlandı. Bu daha fazla su demekti ama bir kusuru vardı. Ahşabın içi küf yapıyordu ve su kullanılamaz hale geliyordu. Ancak buna rağmen mürettebatın bu suyu içmekten başka çaresi yoktu. Çoğu zaman sudan kaynaklı olarak denizciler tifo, dizanteri ve kolera gibi hastalıklara yakalanırdı. Ama denizciler çözümü buldu. Suya katılan bir miktar sirke bozulmayı geciktiriyordu. Antik çağ denizcilerinin yüzen çiftlikleri vardı. Kümes hayvanları en yaygın olanlardı. Tavuk, ördek, kaz ve güvercin ideal adaylardı. Keçi ve koyun da geminin sakinlerindendi. Yüzen çiftlikler sadece et için değil, taze süt, gübre ki gemide küçük saksı bitkileri yetiştirilirdi ve yumurta için de önemli bir kaynaktı. Orta çağda ticaret yollarının genişlemesiyle gemi mutfağı biraz daha çeşitlendi. Ama yine de temel prensip aynıydı. Dayanıklılık. İnsanoğlunun keşfetme duygusu, sınırları zorlamasını, ufkun ötesini merak etmesini ve bilinmezlerle dolu yolculuklara çıkmasını getirecekti. Okyanuslara açılmaya başladı insanoğlu ve açıldıkça süresi uzayan seyirler, kara görmeden ayları bulan yolculuklar başladı. Bu durum zaten sorunlu olan beslenmeyi daha güç hale getirmeye başladı. Yetersiz beslenme yüzünden denizci kayıpları başladı. Ama insanoğlu bu zorlukları da aşacak, yeni yöntemler bulmayı başaracaktı. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Mavi Sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Türkiye'de saat 13.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştiriliyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa bozucu işlemlere ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü belirterek, Adalet Bakanlığı'yla koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini vurguladı.

ve Filistin halkının onurunu hedef alan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedef alan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail yönetimi Yahudilerin bayramını gerekçe göstererek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusu Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye müdahalede bulundu. ABD Başkanı Trump, müzakerelere ilişkin bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Apple'a 5,7 milyar dolarlık ceza. ABD'de mahkeme, teknoloji şirketi Apple'ın iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketin yaklaşık 5,72 milyar dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ve spor, amirli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa Brüksel'de karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak. A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Ay Yıldızlı ekip Fransa'ya 1-0, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi. İrlanda'dan İsrail'e Gazze protestosu. İrlandalı futbolcular UEFA Uluslar B Ligi 3. grupta İsrail'le karşılaştıkları maçta rakip takımın milli marşı okunurken protesto amacıyla yere baktı ve Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı taktı. Milli satranççı Yağız Kağan Erdoğmuş'tan tarihe geçen rekor. Özbekistan'da yapılan 46. FIDE Satranç Olimpiyatını yenilgisiz tamamlayan büyük üste unvanlı sporcumuz Yağız Kağan Erdoğmuş hem gümüş madalyanın sahibi oldu hem de elde ettiği 2731 puanla satranç tarihinde 15 yaşında ulaşılan en yüksek elo puanının sahibi oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Paris 27, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, az bulutlu olmak üzere Viyana 22, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, Saraybosna 18, Bakü 28, güneşli olmak üzere Kerkük 40, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Karadeniz'e yaslanır yeşil yamaçları. Derinlerde saklıdır alın teri. Kömürün karası siner taşlarını. Maden ocağında yankılanır bir emek sesi. Zonguldak'tır burası. Kömürün, emeğin ve Karadeniz'in şehri. Bugün Karadeniz'in kıyısında dağların denize doğru uzandığı, ormanların maden ocaklarıyla iç içe geçtiği bir şehirdeyiz. Zonguldak. Türkiye'nin sanayi tarihinin önemli merkezlerinden biri olmasının yanında kömür madenciliğiyle özdeşleşen güçlü bir şehir kimliğine sahiptir. Bugün Karadeniz'in kıyısında dağların denize doğru uzandığı, ormanların maden ocaklarıyla iç içe geçtiği bir şehirdeyiz. Zonguldak, Türkiye'nin sanayi tarihinin önemli merkezlerinden biri olmasının yanında kömür madenciliğiyle özdeşleşen güçlü bir şehir kimliğine sahiptir. Zonguldak adının kökeni konusunda kesinleşmiş tek bir görüş bulunmaz. Şehrin adının ortaya çıkışıyla ilgili farklı tarihi ve etimolojik açıklamalar vardır. En yaygın görüşlerden biri, Zonguldak adının Fransızca ve

yerel kullanımların etkisiyle ortaya çıktığı yönündedir. Osmanlı döneminde bölgede kömürün bulunması ve maden işletmelerinin gelişmesiyle birlikte Fransız madencilik şirketleri bölgeye gelir. Özellikle Ereğli Şirketi Osmaniyesi'nin faaliyetleri sırasında Fransızların bölgedeki varlığı artar. Bir başka görüşse Zonguldak adının bölgenin eski yerleşimlerinden Sandraka veya Zonguldak gibi tarihi adlarla bağlantılı olduğu yönündedir. Ayrıca bazı kaynaklarda çevredeki Zonguldak adlı yerleşim veya mevki adının zaman içerisinde bugünkü şehir adına dönüştüğü belirtilir. Zonguldak adının kökeni konusunda farklı görüşler bulunsa da şehrin bugünkü kimliğinin oluşmasında kömür madenciliğinin belirleyici olduğu konusunda tarihi kaynaklar birleşir. Zonguldak, Batı Karadeniz bölümünde Karadeniz kıyısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz bulunurken doğusunda Bartın, güneyinde Karabük ve batısında Düzce illeriyle komşudur. Şehrin coğrafi yapısında dağlar ve vadiler belirgin bir yer tutar. Karadeniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe yükselti artar. Dağların denize paralel uzanması nedeniyle kıyı kesiminde düzlük alanlar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Zonguldak'ın yerleşim dokusu vadiler ve yamaçlar üzerinde gelişir. Zonguldak'ın tarihi gelişiminde en önemli dönüm noktası ise taş kömürünün keşfedilmesi olur. Şehrin tarihi geçmişi ise yalnızca kömür madenciliği ile sınırlı değildir. Zonguldak ve çevresi antik çağlardan itibaren farklı uygarlıkların hakimiyetinde bulunur. Bölge antik dönemde Bitnia ve Paglagonya arasındaki geçiş alanlarında yer alır. Karadeniz kıyısındaki konumu nedeniyle deniz ticareti açısından da önem taşır. Zonguldak'ın ilçeleri farklı tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıkar. Ereğli, antik dönemde Herakleia Pontica adıyla bilinen önemli bir Karadeniz kentidir. Antik limanı ve tarihi kalıntılarıyla bölgenin en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Devrek, özellikle geleneksel bastonculuk sanatıyla tanınır. Devrek bastonu, ustaların el işçiliğiyle şekillendirdiği ahşap gövdesi ve süslemeleriyle Zonguldak'ın en bilinen el sanatlarından biridir. Çaycuma, Filyos çayının oluşturduğu verimli alanlarıyla tarımsal üretimde öne çıkar. İlçeye bağlı Filyos ise antik çağdan günümüze uzanan tarihiyle dikkat çeker. Buradaki Filyos antik kenti Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılarıyla bölgenin önemli tarihi alanlarından biridir. Zonguldak, Karadeniz kıyısında yer alan konumu kadar yerin altında ve üstünde barındırdığı doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Şehirde bir yanda maden ocaklarının oluşturduğu sanayi mirası, diğer yanda mağaralar, şelaleler, ormanlar ve uzun kıyı şeridi bulunur. Şehir merkezindeki Zonguldak Maden Müzesi, kentin kömür madenciliği ile kurduğu ilişkinin en önemli duraklarından biridir. Müzede madencilik tarihine ilişkin araçlar, belgeler ve çeşitli materyaller sergilenir. Zonguldak'ın nasıl bir maden şehrine dönüştüğünü anlamak isteyenler için önemli bir başlangıç noktasıdır. Zonguldak'ın yer altındaki en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri Gökgöl Mağarası'dır. Yaklaşık 3350 metre uzunluğundaki mağaranın ziyareti açık bölümlerinde sarkıtlar, dikitler, travertenler ve yeraltı sularının oluşturduğu doğal şekiller görülür. Zonguldak, mağara oluşumları açısından Türkiye'nin zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Şehrin kıyı açılan yüzünde ise Fener bölgesi öne çıkar. Karadeniz'e bakan konumu, deniz feneri ve kıyı manzarasıyla Zonguldak'ın şehir hafızasında önemli bir yere sahiptir. Kapuz plajı da şehir merkezine yakınlığı sayesinde özellikle yaz aylarında tercih edilen kıyı noktalarından biridir. Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin rotasında Harmankaya şelaleleri de yer alır. Birden fazla şelaleden oluşan bu alan ormanlık arazi ve yürüyüş parkurlarıyla dikkat çeker. Zonguldak'ın merkez çevresinde bulunan Değirmen Ağzı şelaleleri de benzer şekilde doğa yürüyüşleri için kullanılan alanlardan biridir. Karadeniz'in tarihi liman kentlerinden Karadeniz Ereğli ise Zonguldak'ın mutlaka görülmesi gereken ilçelerinden biridir. İlçenin antik dönemlerdeki adı Herakleia Pontica.

antikadır. Burada bulunan cehennem ağzı mağaraları, antik dönem mitolojisiyle ilişkilendirilen tarihi ve doğal oluşumlardır. Ereğli Kalesi, müzeleri ve Alemdar Gezi Müzesi de ilçenin tarihi kimliğini tamamlar. Çaycuma'nın Filios beldesi ise antik kentle Karadeniz kıyısını aynı rotada buluşturur. Antik adı Tieion olan Filios'ta kale, tiyatro, su kemerleri ve antik limana ait kalıntılar bulunur. Filios çayının denize ulaştığı bu bölge antik çağlarda önemli bir ticaret merkezi olarak kullanılır. Devrek denildiğinde ise doğa kadar geleneksel bastonculuk da akla gelir. İlçedeki Bastoncular Çarşısı, el işçiliğiyle üretilen Devrek bastonlarını görmek isteyenlerin uğrak noktalarından biridir. İlçenin ormanlık alanları ve bostan düzü de doğal güzellikleriyle öne çıkar. Alaplı'nın Gümeli bölgesi de yaylaları ve yaşlı ağaçlarıyla dikkat çeker. Gümeli, Bölüklü ve Bacaklı yaylaları Zonguldak'ın yüksek kesimlerindeki doğal güzellikleri ortaya koyar. Gümeli'deki anıt porsuk ağacı da bölgenin dikkat çekici doğal varlıkları arasında yer alır. Zonguldak'ın kültürel kimliğinin merkezinde hiç kuşkusuz taş kömür ve madencilik bulunur. Zonguldak'ın kendine özgü işçi kültürünün oluşmasında maden ocaklarının önemli rolü vardır. Şehrin en güçlü simgelerinden biri madenci feneridir. Yer altında çalışan madencinin en temel araçlarından biri olan fener, zaman içerisinde Zonguldak'ın sembollerinden biri haline dönüşür. Bugün madenci heykellerinde, anıtlarda ve çeşitli hediyelik eşyalarda bu sembolle karşılaşılır. Zonguldak'ın ilçeleri ise farklı el sanatlarıyla tanınır. Devrek bastonu bunların en bilinenidir. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip baston yapımcılığı, usta-çırak ilişkisi içerisinde günümüze kadar taşınır. Ahşabın işlenmesi, sap ve gövdenin şekillendirilmesi, ardından çeşitli süslemeler yapılmasıyla ortaya çıkan bastonlar, Devrek'in kültürel simgelerinden biri olur. Ereğli'nin Elpek bezi, Zonguldak'ın geleneksel dokuma kültürünün önemli örneklerindendir. Keten ve pamuk iplikleriyle dokunan bu yöresel kumaş, geçmişte giyim ve ev tekstilinde kullanılır. Günümüzde ise geleneksel dokuma kültürünü yaşatan ürünler arasında yer alır. Zonguldak'ın tarihi kimliği anlatılırken, adı mutlaka anılan isimlerden biri Uzun Mehmet olur. Uzun Mehmet, Zonguldak ve çevresinde taş kömürünün bulunmasıyla ilgili anlatılarda önemli bir yere sahiptir. Rivayetlere göre Ereğli'nin Kestaneci köyünden olan Uzun Mehmet, askerlik yaptığı sırada kendisine verilen kömür örneklerinden yola çıkarak bölgede benzer taşları aramaya başlar. Anlatıya göre Karadeniz Ereğli çevresindeki Niren köyü yakınlarında siyah taşlara rastlar ve bunların verilen kömür örneklerine benzediğini fark eder. Daha sonra bulduğu taşları yakarak kömür olduğunu anlar. Bu olay, Zonguldak kömür havzasının keşfiyle ilgili tarihi anlatının temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bugün şehir merkezinde bulunan Uzun Mehmet Anıtı da tarihi anlatının şehirdeki en görünür simgelerinden biridir. Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Uzun Mehmet Anıtı'nın şehrin önemli turizm noktaları arasında gösterilir. Bugün Zonguldak'ta madencilik kültürünün izlerini sürerken Uzun Mehmet'in adı da kömürün keşfiyle özdeşleşmiş tarihi bir isim olarak yaşatılır. Zonguldak mutfağı Karadeniz'in bereketiyle Anadolu'nun sade ve doyurucu yemek kültürünü bir araya getirir. Bunlardan biri mancar yemeğidir. Karadeniz'in nemli ve yağışlı ikliminde doğal olarak yetişen çeşitli yabani otlar, yöre insanının mutfağında önemli bir yere sahip olur. Zonguldak'ta da farklı mancar türleri toplanarak temizlenir, haşlanır ve çeşitli şekillerde pişirilir. Soğan ve yağ ile hazırlanan sade mancar yemekleri, özellikle kırsal kesimde mevsimlik beslenme kültürünün bir parçasıdır. Mancar, doğadan yararlanma bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının bir örneğidir. Hangi otun ne zaman toplanacağı, nasıl temizleneceği, nasıl pişirileceği ve hangi malzemelerle bir araya getirileceği yöresel mutfak bilgisinin parçalarını oluşturur.
Zonguldak mutfağındaki bu eski tarifler bugün sofralarda daha az yer alsa da şehrin kültürel hafızasında

yaşamaya devam eder. Zonguldak'ın kültürel hayatında madencilik, sanat ve kent kimliği bir arada yer alır. Bu anlayışın şehirdeki önemli buluşmalarından biri Zonguldak Kara Elmas Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival döneminde konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, sergiler ve çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenir. Farklı sanat dallarını ve farklı toplulukları bir araya getiren etkinlikler, Zonguldak'ın yalnızca bir maden kenti olarak değil, kültür ve sanat hayatı bulunan bir şehir olarak da tanınmasına katkı sağlar. Sevgili dinleyiciler, Zonguldak'tan yükselen bir türküyle Bir Şehir programını burada sonlandırıyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Gökten ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde erken dönem Anadolu Türk mirası Niksar Danışment Hanedanı'nın başkenti adıyla UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilen Tokat'ın Niksar ilçesine konuk olacağız. Anadolu topraklarının Türk-İslam kültür coğrafyasına dahil olması sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Tokat'ın Niksar ilçesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından şekillenen ilk Türk devletlerinin mimari, sosyal ve

idari yapılanmasını günümüze ulaştıran en köklü merkezlerden biridir. Danişmentliler Devleti'ne başkentlik yapan Niksar, bünyesinde barındırdığı anıtsal yapılarla Anadolu'nun erken dönem Türk-İslam kentsel dokusunu, eğitim hayatını ve savunma mimarisini en berrak şekilde yansıtan tarihi bir açık hava müzesi niteliği taşır. Stratejik konumu, ticaret yolları üzerindeki önemi ve verimli arazileri sayesinde tarih boyunca cazibe merkezi olan yerleşim, Türk hakimiyetiyle birlikte yepyeni bir mimari kimliğe bürünür ve bu kimliğini asırlar boyunca korur. Danişmentliler, Malazgirt zaferinin hemen ardından Melik Ahmet Danişment Gazi tarafından kurulan ve Anadolu'nun bilimsel, kültürel, mimari dönüşümünde öncü rol üstlenen bir hanedan olarak bilinir. Niksar, bu hanedanın siyasi ve askeri merkezi haline gelmesiyle birlikte yoğun bir imar faaliyetine sahne olur. Kentin savunma mekanizmasının kalbini oluşturan Niksar Kalesi, antik dönem izleri taşımakla birlikte asıl karakterini Danişmentli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki büyük tahkimat, genişletme çalışmalarıyla kazanır. Anadolu'nun en büyük kalelerinden biri olma özelliği taşıyan yapı, iç kale ve dış kale olmak üzere kademeli bir savunma sistemi sunar. Kale içinde ve çevresinde yer alan sarnıçlar, zindanlar, askeri depolar ve idari yapılar erken dönem Anadolu Türk devletlerinin savunma stratejilerini ve askeri mühendislik başarılarını belgeler. Niksar'ın dünya kültür mirası açısından taşıdığı üstün evrensel değerin en önemli sütunlarından birini şüphesiz Yalba

Hasan medresesi oluşturur. 1151-1152 yıllarında danışmentli hükümdarı Nizamettin Yağbasan tarafından inşa ettirilen bu yapı, Anadolu'nun ilk kapalı avlulu medresesi olma özelliğine sahiptir. Mimari açıdan merkezi kubbeyle örtülü geniş bir kapalı avlu etrafında sıralanan odalardan oluşan medrese, tıp ve astronomi gibi müsbet bilimlerin okutulduğu bir yüksek öğretim kurumu olarak işlev görür. Yağbasan Medresesi sadece mimari formuyla değil, Anadolu'da Türk-İslam ilim geleneğinin kurumsallaşmasına yaptığı öncü katkıyla da benzersiz bir yere yerleşir. Yapının yalın taş işçiliği, anıtsal giriş kapısı ve mekan kurgusu erken dönem Türk mimarisinin süslemeden ziyade işleve, yapısal bütünlüğe önem veren karakteristik felsefesini açıkça yansıtır. Kentin dini ve sosyal yaşamının merkezinde yer alan Melik Gazi Türbesi de danışment mirasının en saygın anıtları arasında bulunur. Şehrin fatihi ve devletin kurucusu olan danışment Ahmet Gazi'ye ait olan türbe, yüzyıllar boyunca halkın ve yöneticilerin manevi sığınağı haline gelir. Taş ve tuğla malzemenin uyumla kullanıldığı türbe mimarisi, Türkistan gelenekleriyle Anadolu harcının kaynaşmasını simgeler. Bunun yanı sıra kent dokusu içinde yer alan Ulu Cami, Çöreği Büyük Camii ve Kırk Kızlar Kümbeti gibi çok sayıda anıtsal eser, kentin inanç turizmi ve sanat tarihi açısından zenginliğini ortaya koyar. Çöreği Büyük Camii'nin portalinde yer alan özgün taş kabartmalarla Kırk Kızlar Kümbeti'nin tuğla işçiliğindeki geometrik düzenlemeler erken dönem Türk sanatının bezeme repertuarının ne denli zengin olduğunu gözler önüne serer. Niksar sadece tekil anıtlarıyla değil, bu anıtların bir araya gelerek oluşturduğu geleneksel, kentsel morfolojiyle de dikkat çeker. Sokak dokusu, geleneksel konut mimarisi, tarihi ticaret merkezi, arastaları, köprüleri ve su yapıları bir ortaçağ Türk başkentinin sosyoekonomik işleyişini eksiksiz şekilde resmeder. Roma ve Bizans altyapısının üzerine inşa edilen Türk şehircilik anlayışı, eskiyi tamamen yok etmek yerine onunla eklemlenen, uyum sağlayan ve onu dönüştüren bir hoşgörü mimarisi geliştirir. Kent içindeki tarihi çeşmeler, hamamlar ve nehir üzerinde yükselen taş köprüler, erken dönem Türk toplumunun su medeniyetine, kamu hizmetlerine ve şehircilik altyapısına verdiği ehemmiyeti somutlaştırır. Restorasyon ve koruma projeleri bu kentsel dokunun özgünlüğünü korumayı amaçlar. Anadolu'nun Türk-İslam kimliğiyle yeniden şekillenmesi sürecinde sivil mimarinin ve ticari hayatın merkez üssü haline gelen Niksar, köklü çarşı kültürü, geleneksel zanaat kolları ve kentsel lojistik ağlarıyla dönemin sosyoekonomik canlılığını eksiksiz yansıtır. Danişmentliler döneminden itibaren kentin kalbini oluşturan tarihi arastalar, bedestenler ve ticaret hanları, kenti çevreleyen surların koruyucu gölgesinde güvenli bir ekosistem oluşturur. Dönemin ticaret yollarının kavşak noktasında yer alan yerleşim sadece yerel üretimin takas edildiği bir pazar yeri olmaktan çıkar, aynı zamanda uzak coğrafyalardan gelen kervanların konakladığı, mal indirdiği ve kültürel etkileşimde bulunduğu anıtsal kervansaraylara da ev sahipliği yapar. Kent dokusuna eklemlenen tarihi hamamlar ve kamu binaları, ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal hayatın, temizlik kültürünün ve toplumsal kaynaşmanın da en önemli mekanları olarak öne çıkar. Bu bütüncül yapı, erken dönem Türk şehirciliğinin insan odaklı gelişim modelini açıkça kanıtlar.
Niksar, taşıdığı bu özelliklerle 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilerek uluslararası saygınlığını daha

0: da arttırmıştır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık, 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'la görüşecek. Hakan Fidan'ın gündemi

İbrahim Yumaklı, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Konferansı'na katıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gauteng eyaletinde Velada bölgesinde 8 saldırgan uzun namlulu silahlarla bir eğlence mekanına ateş açtı. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Cape Town kentinde ise sabah erken saatlerde silahlı saldırganlar yiyecek ve içecek servisi yapılan eğlence mekanını basarak müşterilere ateş açtı. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Cape Town kentindeki bir başka saldırıda ise bir otomobil hedef alındı. Saldırıda 4 kişi öldü. Polis saldırılarla ilgili soruşturma başlattı. Ülkede 30 Mayıs'tan bu yana en az 12 toplu silahlı saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail ibadet özgürlüğünü hiçe saydı. Filistin'de yine bir camiye baskın düzenledi. Baskına gerekçe olarak caminin hoparlöründen çıkan ezan sesinin yüksek olmasını gösterdi. Soykırımcı İsrail kabinesi üyesi Ben Gvir'in nefret söyleminin ve skandal açıklamalarının sonu gelmiyor. Ben Gvir, son olarak 1996'dan beri hapishanede tutulan Filistinli bir esiri tehdit etti. "Seni öldürmek istiyorum. Buradaki cehennemden ben sorumluyum," dedi. Teknofest Güneydoğu'ya sayılı günler kaldı. 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde yapılacak etkinliğe Kadim Şehir Şanlıurfa ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. Uzaydan bilime, havacılıktan gastronomiye birçok deneyim merkezi etkinlik boyunca ziyaretçilere açık olacak. Ve spor. Amilli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28, parçalı bulutlu

başta olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27 ve Kerkük güneşli 40 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: At, şalçı ak atına binip hücum etti. Bir eri okla vurdu, iki eri kovalayıp vurdu. Türk milleti ayaklanıp ölelim diyerek hücum etti. Orduyu orada bozduk. Kültigin, bayır kuların ak aygırına binip hücum etti. Bir eri okla vurdu, iki eri kovalayıp birbiri ardınca vurdu. Türk milleti o atı orada öldürdü. Türkler doğuştan savaşçıdırlar. At sırtında doğar, at sırtında büyürler. Düşmanı gördüklerinde ganimet peşindeki yırtıcı kuşlar gibi saldırırlar. Ancak yenileceklerini anladıklarında rüzgarın önündeki toz bulutu gibi dağılırlar. Bu bir korkaklık değil, onları pusuda bekleyen kardeşlerinin yanına çekmek için yaptıkları bir hiledir. Eski Türkler bozkır yaşamının zorlu koşulları içinde güçlü bir askeri teşkilat ve etkili savaş taktikleri geliştirir. Atlarıyla hızlı hareket edebilen, disiplinli ve dayanıklı savaşçılardır onlar. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la eski Türklerde savaş araçları ve savaş taktikleri üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Türkler tarih boyunca savaş sanatındaki ustalıkları, disiplinleri ve taktikleriyle öne çıkar. Türk Savaşı'nın baş aktörleri ve özelliklerini sorarak başlayalım isterseniz sohbetimize. Sonra bunların üzerine detaylı konuşacağız çünkü bugünkü programımızda.
1: Buyurun. Tabii Orkun Bey, Türklerin savaştaki en büyük yardımcı unsuru attı. Hepimizin bildiği gibi baş aktör attı. Neden? Türk savaş sisteminin, hatta Türklerin bütün yaşamının aslında vazgeçilmez unsuruydu at. Sosyal hayatlarında, siyasi hayatlarında, askeri hayatlarında merkezinde yer alıyordu. Hız ve manevrası Türk atının çok üstün ve üst bir düzeydeydi. Dayanıklılığı vardı. Bozkır atları Orkun Bey küçük bedenliydi ama o bozkırın sert yapısına çok uygun atlardı ve toynaklarıyla karın altında bile yiyecek bulup yeme özelliğine sahiplerdi. Doğal adaptasyonları vardı. Diğer atların aksine bozkır atları gittikleri her yere kolay bir şekilde uyum sağlıyorlardı ve askeri teçhizat olarak da kullanılıyordu. Aynı zamanda bir taşımacılık unsuru olarak da attan istifade ediliyordu. Diğer bir savaş unsuru neydi bizim için? Ok ve yay. Bunları daha sonra detaylandıracağız Türklerin icat ettiği oklar ve yaylar savaşta ön plana geçmelerinin yardımcı unsurlarından bir tanesiydi. Yakın dövüşte kullandıkları mızraklar, kamalar ve kılıçlar yine Türklerin icat edip farklı bir versiyona dönüştürdüğü, savaşta kullandıkları önemli unsurlardandı. Zırh ve miğfer de yine Türklerin savaş kazanmada baş aktörlerinden bir tanesiydi Orkun Bey.
0: İlerleyen dakikalarda bu bilgileri sizden rica edeceğiz. Öncelikle Türklerin savaşlarda çok hızlı hareket ettiklerini söylüyoruz hep. Türk atlılarının kuşlar gibi uzaklaşıp kasırgalar gibi aniden belirmesi, o dönemin ağır orduları karşısında nasıl bir psikolojik ve askeri üstünlük sağlıyordu hocam?
1: Evet Orkun Bey, bu sizin de zikrettiğiniz gibi sadece fiziksel bir üstünlük değildi. Aynı zamanda da hem psikolojik hem de askeri olarak bir üstünlük sağlıyordu Türk ordularına. Nasıl? Bizim uzaktan savaş ve alan kontrolümüzü genişletiyordu. Şöyle ki diğer ordular Türk ordularını imha edilemez olarak görüyorlardı. Niçin? Türk askerleri kuşlar gibi uzaklaşabildikleri için o ağır zırhlarla hareket eden orduların onları yakalaması ve imha etmesi güçleşiyordu. Bunun dışında ateş gücü ve hareketlilik kabiliyeti çok üstün. Neden? Atı çok iyi kullanıyorlar ki atı zaten ehlileştiren Türklerdir. Bunu tekrar söyleyelim. Türk atlıları dört nala giderken o ağır zırhlı diğer askeri birlikler onları yakalayıp yine imha edemiyorlar.

0: Yani öne geçemiyorlardı. Bunun dışında bizim lojistik bir üstünlüğümüz vardı. Bozkırtların ne kadar güçlü olduğunu söyledik. 300 kilometre yol kat edebilme gücüne sahiplerdi. Yani yine düşman kuvvetleri yakalamakta güçlük çekiyorlardı ki zaten yakalayamıyorlardı çoğu zaman. Psikolojik üstünlük dedik. Ne bu? Türklerin ne zaman ne yapabileceğini kestiremedikleri için düşman kuvvetleri o sinir harbiyle, o bekleme işte ne zaman taarruza geçecekler o bekleme harbiyle beraber sinirleri bozuluyordu. Dolayısıyla savaş taktiklerine kanalize olmalarını yine engellemiş oluyorduk. Bir moral çöküntüsü oluyordu. Neydi o? Türkleri takip etmeye çalışıyorlardı. Kuşlar gibi uçuyor dedik. Kasırga gibi esiyorlar. Ve onları takip etme hem bedenen bir yorgunluğa sebep oluyordu onlarda. Hem de psikolojik olarak yine bir çöküntüye uğruyorlardı. Bu da onları yine geri plana atıyorlardı. Ve bizim en önemli unsurumuz kurt taktiğini kullanmamız. Tam düşmanın o geri çekildiğimizi ve pes ettiğimizi düşündüğü sırada tekrar Türklerin taarruza geçmesi onlarda yine bir moral bozukluğuna sebebiyet veriyordu. Bu da bizim savaşları kazanmamızda çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
1: Kurt taktiği değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: kurt taktiği.
1: Peki. Türklerin aslında at üzerinde iki elini kullanarak ok atabilme kabiliyeti var. Bunu biliyoruz. Yalnız bunu gerçekleştirmek için Türklerin eğer ve üzengiyi iyileştirmesi hatta mükemmelleştirmesi gibi bir durum söz konusu. Bir süvarinin at üzerinde her iki elini kullanarak ok atabilmesini sağladı çünkü bu. Bu hareketli atış kabiliyeti sanırım Dünya Savaş tarihini de biraz

0: teknolojik bir devrim haline geldi. Şimdi atın üzerinde hem gidip hem ok fırlatmak yayla ya da kılıç savurmak zor bir şey. Çünkü atı da kontrol etmen lazım. Malumunuz odur ki atı kontrol etmek de zordur. Ama Türkler eyeri ve üzengiyi öyle kullanışlı bir hale getiriyorlar ki tam hareket kabiliyeti oluşturuyorlar kendilerine. Bu sayede ki bunu yapan çok nadir bir toplumuz, geriye dönerek de ya da hiç dönmeden de iki ellerini bırakarak çok kolaylıkla ok fırlatabilme kabiliyetine erişmiş oluyorlar. Çünkü eğri de üzengiyi de o işte süvarinin at üzerinde rahat bir şekilde hareket edebileceği bir forma sokuyorlar. Ve bunu sayesinde hem atışları daha uzak menzillere ulaşmış oluyor hem de atı kontrol etmeden rahatlıkla vuracakları noktayı vurmaya başlıyorlar. Ki bizim bu dönüştürdüğümüz formu diğer toplumlar da örnek alıp daha sonrasında üzengilerini kendi toplumlarına uygun bir şekilde daha rahat hareket edebilmek için dönüştürmüşlerdir Orkun Bey.
1: Çavuş okları denen ıslıklı oklar var. Bunlardan itibaren kullanılan bu oklar sadece birer mühimmat mıydı hocam, yoksa başka bir işlevi de var mıydı bu okların?
0: Evet var ve şöyle ki Hun Hakan Metehan tarafından icat ediliyor Orkun Bey bu ıslıklı oklar ya da çavuş okları. Tabii ki sadece bir mühimmat değil, yine savaşın o psikolojik etkisini de arttıran bir unsur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Sevk ve idare aracı olarak kullanılıyor. Şöyle ki ıslıklı oklar, tabii o dönem işte telsiz yok, havai fişek yok, iletişim kurabilecek. Islıklı oklar sayesinde Türk ordusu yönünü belirliyor. Uzaktaki birlikle haberleşmiş oluyor. Ve aynı anda senkronize olarak ordu düşmana saldırıyordu. Bunun hepsini ıslıklı oklar sağlıyordu. Bunun dışında psikolojik bir savaş unsuru dedik. Neden? Görünmez bir tehdit. Onlar havada uçarken oklar tiz bir ıslık sesi çıkarıyorlar Orkun Bey ismiyle müsemma. O da düşmanı psikolojik olarak bir dezavantaj olarak onların psikolojilerini bozuluyor. Ve nereden gelecek Türkler, nereden saldıracak diye düşünürken o savaşa olan odakları yine azalmış oluyordu. Ve bir kaos yaratıyordu. Çünkü ıslıklı okla beraber nereden geleceği belli olmayan atlı Türk süvarileri saldırıya geçmiş oluyordu. Kemikten ve ağaçtan yapılan bir oktan bahsediyoruz. Ucu sivri olan ve rüzgarda o hızla beraber ıslık sesi çıkarıyor ve tiz bir ses, tekrar söylüyorum, rahatsızlık veren bir sesten. Bir de Orkun Bey bunun sayesinde haber ulaştırıyorlardı uzaktaki birliklere. O okun ucuna not yazılmış küçük bir kağıdı da bağlayıp uzaktaki beyliklere, süvarilere durum hakkında, savaşın durumu hakkında da yine haber veriliyordu.
1: Oktan bahsediyoruz. Tabii aklımıza atacağız oku, yay geliyor değil mi? Türkiye'nin yapımının yıllar sürdüğü, katmanlı bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu da yayları hem menzil ve hem de yayın attığı okun delme gücü bakımından çok farklı kılıyor bu yaylar. Düşmana karşı nasıl bir avantaj sağlıyordu bu yaylar?
0: Türk yayı diye geçen yaylar yapımı gerçekten çok zor ve büyük bir ustalık gerektiriyor ve yıllar sürüyor Orkun Bey. O dönemi düşünelim. Aslında bu belki bir dezavantaj olabilecekken avantaja geçiyor. Neden? Onların o sağlam yapısı sayesinde yaylar çok daha uzak menzillere fırlatılıyor ve zaten kullanılan oklar, özel oklar, işte ıslıklı ok olabilir, ucuna zehir bulaştırılmış oklar. Yani o okun vurup da delemediği bir zırh ya da öldüremediği hiç kimse yok tarih sahnesinde. Ve onların muhteşem bir şekilde o düşmana gidip ulaşmasını ve onu mağlup etmesinin tek sebebi de Türk yayının muhteşem dizayn edilmiş olması ve at üzerinde de ergonomik bir şekilde kullanılabilmesi yine. Türk yayının öyle özel bir yapısı var ki at üzerinde o manevra yapmayı engellemiyor ve hiç dönmeden de geriye dönmeden de atış yapmayı ve yine düşmanı vurmayı sağlayan bir yapısı var. En ulaşılmaz mesafelere ulaşan bir yaydan bahsediyoruz. Orkun Bey yine biz tarih metinlerde okuyoruz bunu. Yani 500 ile 800 küsür metreye ulaşan bir uzaklığı gidip vurabilme yeteneğine sahip. Yine ergonomik yapısından dolayı ve Türk yayının tabii ki okla birleşince olağanüstü bir delme yapısı var. Çok güçlü zırhları da o zehirli oklarla beraber vurup düşmanı mağlup ediyor.
1: Evet. Okun ve yayın dışında bizim kılıcımız da farklıydı hocam değil mi? Kavisli bir yapısı vardı, biraz hafifti. Bu özellikleriyle de bozkırın hızlı savaş tarzına da sanırım hızlı hareket edilmesi hususunda uyum sağlıyordu. Ayrıca Türklerin zırh konusunda da ayrı bir seviyeye olayı taşıdığını biliyoruz. Bunun düşman üzerindeki algısından bahseder misiniz sevgili dinleyicilerimize?
0: Şöyle ki Orkun Bey, batıdaki kılıçlar düzdür ve bu yüzden de hareket kabiliyeti biraz daha kısa.

0: kısıtlıdır. Ama Türk kılıcı diye bahsedilen ve yenilmezlik algısı oluşturan kılıç daha kavisli bir yapıdadır. Bu yüzden işte o rüzgarla beraber ya da atın üzerinde hareket ettirilmesi daha kolay bir forma getirmiştir Türkler. Bu da Türklerin savaş doktrininin bir parçası aslında. Şöyle ki Türk kılıcı hız ve kesiciliğinin birleşimiyle beraber muhteşem bir yapıya ulaşmış. O kavisli yapısı, eğri yapısı, hafif olması. Bakın hafif olması da çok önemli. Çünkü siz Bozkır'da zaten engebeli bir yapıdan bahsediyoruz. Dört nalı atın üzerinde giderken ağır mühimmatla beraber çok kolay bir savaş meydana getiremezsiniz. Bu yüzden kılıç hafif, kavisli bir yapısı var ve çok keskin bir kılıçtan bahsediyoruz. Bu da o savurma hareketlerinde süvariye daha ergonomik bir
1: Evet.
0: hareket edebilme alanı
1: Manevra
0: sağlıyor. Evet,
1: kabiliyetini
0: manevra
1: daha da
0: kabiliyeti daha
1: güçlendiriyordur.
0: geniş bir alana yayılmış oluyor. Zırhların çok güçlü olduğundan bahsettik. Burada da yine bir yenilmezlik algısı Türk ordusuna yükleniyor. Şöyle ki Türkler sadece saldırı anında değil, o savunmada da teknolojik üstünlüğe sahipler. Zırhları yine Orkun Bey hareket edemeyecekleri derecede ağır değil. Ama çok biliyorsunuz demircilikte biz zaten çok üstün bir noktadayız millet olarak. Yaptıkları o demirden yaptıkları ya da çelikten yaptıkları zırhların o kullandıkları işte malzemenin birleşimiyle beraber evet delinme unsuru çok düşük. Küçük bir seviyede fakat aynı zamanda da hafif. Çünkü at üzerinde rahatlıkla hareket edebilmeleri gerekiyor. Yine Türklerin o kullandığı zırhla beraber psikolojik etki de yaratıyor düşmanda. Şöyle ki Orkun Bey, savaş meydanında güneşin de vurmasıyla beraber o zırhların parlaması, çıkardıkları ses, o kılıçları savurmadaki rüzgarla beraber oluşan sesle beraber düşman zaten bütün bunların birleşimiyle de psikolojik olarak bir çöküşe geçmiş oluyor.
1: Evet. Programımıza girerken bahsetmiştiniz. Dünya savaş literatüründe de geçen bazı taktiklerimiz var değerli dinleyenler. Ciddi bir disiplin ve komuta zinciri gerektiren kurt oyunu. Bunun bir diğer adı hocam Turan taktiği midir?
0: Evet Orkun Bey.
1: Veya sahte ricat mı diyoruz?
0: Sahte ricat kurt oyununu destekleyen, tamamlayan başka bir oyun Orkun Bey.
1: Nedir efendim
0: Birbirlerini
1: bunların
0: tamamlıyorlar.
1: stratejileri nelerdir?
0: Şöyle sizin de zikrettiğiniz gibi bunların ikisi de dünya savaş literatürüne geçmiş olan iki taktikten bahsediyoruz. Sahte ricat Orkun Bey geri çekilme demek. Kıymetli Türk ordusu vakti zamanında savaşın başında yenilmiş gibi yapıp geriye çekiliyor aniden ve tam o düşmanın süngüsünü düşürdüğü anda tekrar bastırıp düşmanı mağlup etmiş oluyor. Yani bir yanıltma. Bu yüzden oyun diyoruz zaten. Düşmana aslında bir yanıltma var ve tekrar taarruza geçip düşmanı mağlup ediyorlar. Bunun dışında kurt oyunu ya da hilal taktiği ya da Turan taktiği sahte ricatla birleştiği zaman yani o geri çekilmeyle birleştiği zaman bir kıymeti var ki birbirini tamamlayan iki hareketten bahsediyoruz. O sahte ricatla geri çekilmeyle düşmanı kandırıyor Türk ordusu geriye çekilmiş ve pes etmiş gibi ve sonrasında kurt oyunu taktiğiyle yani Turan taktiğiyle etrafını çevreleyip düşmanı mağlup etmiş oluyor. Ki bunu bizden sonra da Türkler bu sayede savaş kazanıyor deyip yabancı milletlerin ordularının da örnek almışlığı var. Burada tamamen Türk ordusunun zekası yani dahiyane zekasını görmüş oluyoruz aslında. Neden başarılı oluyor bu iki taktikte Orkun Bey? Kusursuz bir disiplin var. Komutana sorgusuz sualsiz itaat etme var ordunun komutanına ve ıslıklı oklar burada devreye giriyor çünkü haberleşmek için kullanılıyor ve bu taktiklerin başarı oranını arttırmış oluyor ve bizim atı çok hızlı kullanmamız da bu iki taktiğin başarıya ulaşmasında önemli unsur.
1: Programın girişinde ben bir bölüm aktardım sevgili dinleyicilerimize okudum. Bu bölüm Çin yıllıklarındandı. Hatta sonunda da diyor ki Çin kaynakları bu bir korkaklık değil, onların pusuda bekleyen kardeşlerinin yanına çekmek için yaptıkları bir hiledir diyor.
0: Evet.
1: Bunu da artık herkes tabii ki birkaç savaştan sonra öğrenmişler hocam.
0: Evet, Çin yıllıkları da bu konuda mükemmel bir kaynak. Bütün tarafsızlığıyla bunu dile getirmişler. Gerçekten de Türkler önce düşman kuvvetlerini geri çekilmeyle bir yanılgıya uğratıp tekrar oklarla, haberleşme teknikleriyle bütün o kardeşlerini, süvarilerini yanlarına
1: Evet.
0: çekerek mağlup etmişler.
1: Aynı zamanda diyerek devam edelim. Türklerin savaş öncesinde keşif birlikleriyle düşmanı savaş meydanını analiz etme sürecinden de söz etmenizi rica edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu keşif stratejisini uyguladığını biliyoruz. Çanakkale cephesinde düşmanın nereden çıkarma yapacağını ve taktiklerini önceden analiz etmesiyle hatta savaşı değiştirmiş, savaşın kaderini ve Çanakkale'yi de geçilmez yaptığını biliyoruz. Atamızı bir kez daha rahmetle andıktan sonra bu konu hakkında ne söylersiniz?
0: Evet, öncelikle kıymetli Cumhuriyetimiz

0: Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ben de rahmet ve minnetle anıyorum. Şöyle ki Orkun Bey, tarih sahnesinde her zaman büyük Türk komutanları, Atatürk de dahil olmak üzere, savaş meydanını bir satranç gibi düşünelim, oyun gibi düşünelim. Bu şekilde bir okuma yapmışlar savaş sahnesinde, savaş yapılacak meydanda. Ve bu okuma sayesinde, yani keşif sayesinde ordunun gözü kulağı olmuşlardır. Buna Atatürk'ün yaptıkları da dahil. Bakın, tarih sahnesinden Atatürk'e kadar. Türklerde ileri bir keşif yeteneği var. O savaş meydanlarında savaşın yapılacağı alanı, düşmanın neye sahip olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu, hangi mühimmata sahip olduğunu savaştan önce çok ileri bir okuma tekniğiyle okuyup o süvarilerin hepsine bu bilgilerin komutan tarafından verildiği ve buna göre, işte satranç oyununu bu yüzden benzetiyoruz. Buna göre o savaş meydanında aslında bir oyun oynuyor Türkler düşman kuvvetleriyle. Keza kurt oyunu ya da işte o geri çekilme bunun en büyük ispatlarından bir tanesi. Biz o Cumhuriyet döneminde ya da öncesine de geldiğimiz zamanda da Atatürk de aynı şeyi yapıyor. Savaş meydanını çok iyi okuyor ve buna göre kurmaylarını emirlerde bulunuyor. Ki sizin de zikrettiğiniz gibi Çanakkale'de bunun zaten destanı yazılıyor. Arıburnu'nda ve Conkbayırı'nda Atatürk'ün o ileri görüşlülüğü, savaş meydanını, düşmanı iyi tanıması ve onların sahip olduğu mühimmatları da bilmesi sayesinde bizim kazandığımız bir zafer haline geliyor ki tarihin bütün dönemlerinde böyleydi. Türklerin keşif yeteneği sayesinde savaşta daha başlamadan öne geçme hususu söz konusuydu.
1: Hocam, yapmış olduğumuz tarihi okumalarda Türk ordusunun disiplininden ve sessizce hareket etme kabiliyetinden bahsedilir. Gece baskınları ve beklenmedik manevralar düşman üzerinde nasıl bir etki yaratıyor?
0: Evet Orkun Bey, buradaki baş aktör yine at ve biz keçeyi sadece çadırları sıcak olsun diye alta döşememişiz. O gece baskınlarında düşmanı habersiz yakalayabilmek için atın ayaklarına Türkler keçe bağlıyorlar Orkun Bey. Toynakları ses çıkarmasın, daha sessiz bir şekilde ilerleyebilmek için baş aktör bu. Sessizliğin yarattığı bir dehşet var. Zaten bozkır, uçsuz, bucaksız bir alan. Türkler atlı olmalarına rağmen gece düşmanları, o artık yorgun düşmüş, belki de aç bir şekilde biraz dinlenmeye çekilen düşmanı gecenin karanlığında hazırlıksız bir şekilde yakalayıp kuşatıp kendilerini bir avantajlı duruma düşürüyorlardı. Bir de şöyle bir şey vardı. Islıklı oklar burada yine çok önemli. O gecenin karanlığında herkesin artık çökmüş olduğu bir vaziyette ıslıklı oklarla psikolojik olarak da düşmanı ne yapacağını şaşırtan bir hale getirdikleri için de yine onları mağlup etme yeteneğine sahiplerdi. Yine düşmanın uykuda olmasından istifade ediliyordu. Ve Orkun Bey, burada karşı tarafın dezavantajı şu. Türkler çok rahat bir şekilde organize oluyorlar. Gecenin karanlığı ya da gündüz fark etmiyor. Ama düşmanda bir panik havası olduğu için, işte o gecenin o rahat bırakılmış halinden dolayı Türkler bundan da istifade ederek düşmanı mağlup ediyorlardı.
1: Evet. Her Türk asker doğar diye bir sözümüz var hocam. Geçmişten getirdiğimiz ve genlerimizde kodlu olan bir gerçeği yansıtan bir sözdür bu. Eski Türklerde ekonomik ve sosyal hayattaki karşılığını sormak istiyorum size. Sonrasında da kadınlar da gerektiğinde savaşa katılıyordu. Türk toplumunun mücadeleci karakteri üzerinde bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, her Türk asker doğar, tarihin ilk sahnesinden günümüze kadar hala böyle. Neden? Biz ordu millet anlayışıyla yetişmiş bir milletiz. Bizim için askerlik paralı bir şey de olmadığı için, gönüllülük esasına dayandığı için bir Türk zaten doğar doğmaz asker oluyor. Neden? Tarihin sahnesinde yetişmemizde bizim. Zaten Türkler savaş olmasa da günlük hayatında avcılık yapmak zorunda. Savaşa hazırlıkla alakalı o eğitimleri zaten günlük hayatları içerisinde de yapıyorlardı. Bu yüzden bir savaş anında kolay kolaylıkla adapte olabiliyorlardı. Bu birinci önceliğimiz. Kadınlardan bahsettiğiniz, şöyle ki Türk kadını zaten savaşçı bir karakter ve eşitlikçi yapıda olduğumuz için biz eşine bir şey olduğu zaman ya da ihtiyaç halinde hem yönetime ortaktı, hem strateji belirleyebiliyordu, hem de savaşta da yine ön saflarda düşmanla savaşma, onunla bir mücadele hali içerisine girmeye hazırlıklıydı. Neden? Çünkü her Türk zaten asker doğuyordu. Bu tarih sahnesinden bugünümüzde hala böyle. Halen herhangi bir şeyde hem Türk kadını hem Türk erkeği hemen organize olup gerekli şeyleri yapabilecek donanımda Orkun Bey.
1: Peki son olarak Türklerin zekalarının ürünü olan savaş stratejileriyle kazandığımız savaşlara örnek vererek sohbetimizi sonlandıralım.
0: Tabii Orkun Bey, birkaç tane sayalım. Malazgirt Meydan Muharebesi'ni burada sayacağız. Turan taktiğiyle düşman bozguna uğratılıyor. Mohaç Meydan Savaşı dünyanın en kısa savaşlarından bir tanesi. Yine Türklerin mükemmel zeka sayesinde 2 saat gibi bir sürede kazanmış.

0: yapmış oluyoruz. Bunun dışında Nibolu Muharebesi var. Yine Yıldırım Bayezid'in ve Türk ordusunun o efsanevi hızıyla kazanılmış bir savaş. Keza Mirya Kefalon da böyle. O da yine Türklerin hızlı at kullanabilmeleri, Turan taktiği sayesinde kazanılmış
1: Evet.
0: zaferlerden bir tanesi.
1: Eski Türklerde savaş araçları ve taktikleri, bozkır yaşamının gerektirdiği hız, çeviklik ve disiplin esasına dayanır değerli dinleyenler. Atlı birliklerle uygulanan stratejiler, kadınların savaşa aktif olarak katılması, eski Türklerin askeri başarılarının sadece teknik donanımla değil, aynı zamanda güçlü bir disiplin, toplumsal yapı ve ortak mücadele ruhuyla şekillendiğini gösterir. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında eski Türklerde savaş araçları ve savaş taktiklerini anlatmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgun'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

0: müzik tutkusu sona erdi. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Özdemir Nutku'nun başvuru kaynağı niteliği taşıyan Dram Sanatı adlı kitabından söz edeceğiz. Uzun yıllar boyunca akademisyen ve yönetmen olarak tiyatromuza hizmet eden Özdemir Nutku, bu eserinde tiyatronun mutfağından sahnesine kadar uzanan geniş bir yelpazede dramatik yapının şifrelerini paylaşır. Kitap, tiyatroyu sadece sahnede sergilenen görsel bir eylem olarak değil, insanlık tarihi kadar eski olan ve sürekli dönüşen entelektüel bir eylem olarak ele alır. Nutku bu kapsamlı çalışmasında dram sanatının doğuşunu, gelişim evrelerini ve bu süreçte ortaya çıkan kuramsal yaklaşımları analitik süzgeçten geçirir. Kitap, dramaturjinin temel taşlarını oluşturan eylem, karakter, çatışma, zaman ve mekan gibi ögeleri derinlemesine incelerken, bu kavramların sahne üzerinde nasıl birer dinamik güce dönüştüğünü net bir biçimde ortaya koyar. Nutku, teorik anlatımları havada bırakmaz ve dünya tiyatrosunun klasikleşmiş oyun metinlerinden verdiği somut örneklerle kuramı pratikle harmanlar. Eser, Aristoteles'in klasik tragedya kurallarından modern dönemin epik ve absürt tiyatro yaklaşımlarına kadar uzanan geniş bir düşünsel çizgiyi takip eder. Yazarın akılcı, titiz ve akademik derinliği yüksek olan üslubu, en karmaşık dramaturjik süreçleri bile anlaşılır kılar ve okuyucuya bir oyun metninin nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair kılavuzluk eder. Dram sanatı, bir oyun yazarının metni kurgularken dikkat etmesi gereken yapısal dengeleri, bir yönetmenin sahneleme aşamasında metni nasıl yorumlayacağını ve bir oyuncunun role hazırlanırken karakterin iç çatışmalarını nasıl analiz edeceğini de adım adım gösterir. Bu yönüyle kitap, sadece tiyatro öğrencileri ve akademisyenler için değil, sahne üzerinde üretim yapan yönetmen, oyuncu ve dramaturglar için de önemli bir rehber özelliği taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık, 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'la görüşecek. Hakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babil Mendeb Boğazları'nda seyir sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yılların en büyük sınavının iklim değişikliği olduğunu söyledi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarda bulunan İbrahim Yumaklı, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Konferansı'na katıldı. Güney Afrika

müşterileri ateş açtı. Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Cape Town kentinde bir başka saldırıdaysa bir otomobil hedef alındı. Saldırıda 4 kişi öldü. Polis saldırılarla ilgili soruşturma başlattı. Ülkede 30 Mayıs'tan bu yana en az 12 toplu silahlı saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail ibadet özgürlüğünü hiçe saydı. Filistin'de yine bir camiye baskın düzenledi. Baskına gerekçe olarak caminin hoparlöründen çıkan ezan sesinin yüksek olmasını gösterdi. Soykırımcı İsrail kabinesi üyesi Ben Gvir'in nefret söyleminin ve skandal açıklamalarının sonu gelmiyor. Ben Gvir son olarak 1996'dan beri hapishanede tutulan Filistinli bir esiri tehdit etti. "Seni öldürmek istiyorum, buradaki cehennemden ben sorumluyum," dedi. Teknofest Güneydoğu'ya sayılı günler kaldı. 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde yapılacak etkinliğe kadim şehir Şanlıurfa ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. Uzaydan bilime, havacılıktan gastronomiye kadar birçok deneyim merkezi etkinlik boyunca ziyaretçilere açık olacak. Ve spor. Amilli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25. Sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27 ve Kerkük güneşli 40 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: İçimde söylemek istediğim çok şey var sanki. Çok büyük şeyler. Bunları ifade etmenin yolunu bulamıyorum. Bazen öyle geliyor ki bütün dünya, bütün hayat, her şey içimde duruyor ve sözcüsü olmam için feryat ediyor. Hissediyorum ama anlatamıyorum.
1: Söyleyecek sözü olup da dili dönmeyen bir adamın itirafını bir kitapta okumuştum. O, bilinmezliğin eşiğinde çoğumuz durmuşuzdur. Bir dönüm noktasında, bir veda anında. Sevdiğimiz birinin gözlerine bakarken içeride koca bir fırtına kopar. Dudaklardan ancak birkaç söz dökülüverir. Hissetmekle dile getirmek arasındaki o mesafe belki de insanın en eski çelişkisidir. Bu sözlerin sahibi okulu yarıda bırakmış, elleri nasırlı, dili güverte argosuna alışık, 20'li yaşlarda bir denizci. Karşısında kibar ve eğitimli, üniversiteli bir genç kız oturuyor. Denizci ilerleyen sayfalarda aradaki o sınıfsal mesafeyi aşmaya ant içecek, aşacak da. Asıl mesele karşı kıyıda onun neyin beklediği. Jack London bu adamı, Martin Eden'i, 1909'da okurun karşısına çıkardı. Halatları çözüyoruz. Rotamız Kaliforniya, Oakland kıyıları.

Roman önce Pacific Monthly dergisinde okurla buluştu. Yazar Martin Eden'i Eylül 1908'den Eylül 1909'a kadar tefrika etti. Tefrika bittiği ay kitap olarak basıldı. Dergi ilk bölümü yayımlarken

okurlarına bir de ödül vaat etmişti. Martin'in akıbetini en doğru tahmin edene $500. Belli ki bu hikayenin sonu başına bakılarak kestirilecek türden değildi. Edebiyat bilimi bu tür romanlara Almanca bir ad verir. Künstler roman. Yani sanatçının oluşum romanı. Bir yeteneğin uyanışını, çıraklığını, ustalaşmasını izleriz böyle kitaplarda. London kalıba alır, içine beklenmedik bir şey döker. Onun kahramanında çatışma yaratan başarısızlık değil, başarının ta kendisidir. Yazar romana önce tek kelimelik bir ad vermişti. Success. Yani başarı. Yayıncıları kahramanın adını yeğledi. Kitabın adı başarı olarak kalsaydı, kitabın ironisi daha ilk bakışta sezilecekti. Yazarın kızı John London'ın da belirttiği gibi, Martin Eden trajik sonuna rağmen çoğu zaman bir başarı öyküsü sayıldı. Genç yazarlar kuşağına ilham verdi. Oysa London bir azim destanı değil, bir uyarı yazmıştı. Okuru son sayfalara kadar kahramanın yanında koşturan, zafer anındaysa elini bırakan bir kitaptı bu. Onu benzerlerinden ayıran da burasıdır. Alkışlamak için ayağa kalkan okur, neyi alkışladığını düşünmek zorunda kalır.

0: Her şey bir vapurda başlar. Martin, sarhoş serserilerin sıkıştırdığı iyi giyimli bir genci, Arthur Morse'u kavganın ortasından çekip alır. Arthur da teşekkür niyetine onu akşam yemeğine çağırır. Geniş salonda Martin, güvertedeki gibi yalpalayarak yürür. Eşyalara çarpıp devireceğinden korkar. Masanın üstündeki şiir kitabını eline alır, şairin adını yanlış telaffuz eder. Derken içeri Arthur'un kız kardeşi Ruth girer. Solgun benizli, sarışın, üniversitede edebiyat dersleri alan, Martin'den 3 yaş büyük bir genç kızdır. Denizci o akşam ömründe ilk kez kendi konuşmasından utanır ve şu satırlarda içini döker.
1: Haritası ya da pusulası olmadan yabancı denizlere sürüklenmiş gemi gibiyim. Ama şimdi artık ben de yönümü bulmak istiyorum.
0: Pusulayı kütüphane raflarında arar. Bir sözlük satın alır, bilmediği kelimeleri deftere geçirir. Ruth'tan dil bilgisi dersi alır. Diş fırçalamayı, pantolon ütülemeyi bile yeni baştan öğrenir. Spencer'ı, Nietzsche'yi okur. Dünyanın güçlülere ait olduğuna inanan koyu bir bireyci kesilir. Yazmaya koyulur. Öyküler, şiirler, denemeler. Yayın evlerine zarflar gider, red yazılarıyla geri döner. Pul parası için takım elbisesini, bisikletini rehine bırakır. Bir kaplıca otelinin çamaşırhanesinde Joe adlı bir işçiyle omuz omuza insanı posaya çeviren bir tempoda çalışır. Ruth onu zamanla sever. Nişanlanırlar da. Ne var ki genç kızın gözünde yazmak sadece bir hevestir. Asıl önemli olan düzgün bir iştir. Martin'in yazar olma yolculuğunda bulduğu tek dost hasta şair Brissenden olur. Şair ona "Şehir seni yutmadan denizine dön." diye öğüt verir. 2 yılın sonunda masasının altında bir yığın geri dönmüş müsvedde, rehincide de takım elbisesi vardır. Hikayeyi burada, düğümün en sıkı yerinde bırakıyoruz. Çünkü araya girmesi gereken bazı sorular var.

0: London o çıraklık günlerinin bir gecesini şöyle anlatır.
1: O akşam odasına döndüğünde aynaya bakıp, "Kimsin sen Martin Eden?" diye sordu kendine. "Kimsin sen? Nesin? Nereye aitsin?"
0: Psikoloji buna kimlik sorgusu der. Martin'in derdi daha ağırdır. Olduğu kişiyi yetersiz bulmuş, kendini baştan yaratmaya girişmiştir. Geçen haftaki bölümde Nevin, başkalarının ona yakıştırdığı kimliklerden sıyrılmak için bir trene binmişti. Martin ise tersini dener. Hayran olduğu bir dünyaya yakışmak uğruna eski benliğini söküp atar. Yıllar sonra kalabalık bir salonda kürsüye yürürken kapıdan eski halinin, şapkası başında omuz atarak yürüyen o mahalle delikanlısının girdiğini görecektir. Sosyolojinin penceresi başkadır. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye adını verdiği doğru çatalı tutmak, doğru şairi anmak, kelimeyi doğru söylemek, Morse'ların sofrasında para kadar geçer akçedir. Kapılar açar, kapılar kapatır. Martin bu sermayeyi tek başına biriktirir. Bir gün o sofradakilerin beklediğinden daha az okuduğunu fark eder. Ruth'un babasının konuğu olan bir yargıçla tutuştuğu tartışmanın ardından şunu söyler.
1: "Bir zamanlar öylesine saftım ki, yüksek mevkilerde oturan, iyi evlerde yaşayan, öğrenim görmüş ve bankalarda hesapları olan insanları saygıdeğer kimseler sanırdım."
0: Sınıf değiştirmenin kimsenin söylemediği bedeli budur. Tırmandığınız tepede hayran olacak kimseyi bulamazsınız. Ayrıldığınız mahallede de sizi anlayacak kimse kalmamıştır. London bunu tek bir imgeyle çizer. Martin'le eski arkadaşlarının arasına okunmuş binlerce kitap girmiştir. Eski evine dönemez, yenisini de bulamamıştır. Felsefenin sorusuysa hepsinden yalındır. Bir insanın değerini ne belirler? Yaptığı iş mi, o işe sonradan vurulan damga mı? Cevabını hikayenin sonunda Martin'in kendi ağzından duyacağız. Jack London, 12 Ocak 1876'da San Francisco'da doğdu. 13 yaşında bir konserve fabrikasına girdi. Mesaisi günde 12 saati buluyordu. İstiridye korsanlığı yaptı, fok avına çıkan bir yelkenliyle Japonya açıklarına gitti. Yük trenlerinde ülkeyi dolaştı. Serserilikten hapis yattı. Berkeley'deki üniversitede ancak bir dönem kalabildi. 1897'de altın arayıcılarının peşinden Klondike'a gitti. Oradan getirdiği asıl maden, biriktirdiği hikayelerdi. Onu yetiştiren okul, tıpkı Martin gibi Oakland Halk Kütüphanesi'ydi. 1903'te Vahşetin Çağrısı'nı yayımladı. London kısa sürede dünyanın tanıdığı bir yazar oldu. Ne var ki şöhret onu karada tutamadı. 1907 baharında Snark adını verdiği yelkenlisiyle Pasifik'e açıldı. Martin Eden'i o yolculukta yazdı. Son noktayı 1908'in başında Tahiti'de koydu. Romandaki genç kız da ilk aşkının, hasta şairde ise yakın bir şair dostunun izleri vardır. Son sayfalar üzerinde çalıştığı günlerde eşiyle birlikte bir yolcu vapurundaydı. O vapurun adı Mariposa'ydı. Yani romanın son sahnesindeki gemi gerçektir. Yazarla kahramanını ayıran kalın bir çizgi vardı. London sosyalisti. Oakland Belediye Başkanlığı için iki kez sosyalistlerin adayı olmuştu. Martin ise iflah olmaz bir bireyciydi. London, romanın bir nüshasını yazar Upton Sinclair'a imzalarken sitemini de yazdı. Bu kitapta derdim bireyciliğe saldırmaktı. Becerememiş olmalıyım ki tek bir eleştirmen bile bunu görmedi. 22 Kasım 1916'da 40 yaşında Glen Ellen'daki çiftliğinde hayata veda etti. Böbrek hastalığıyla boğuşuyordu. Romanının sonu yüzünden onun da canına kıydığı söylentisi yıllarca dolaştı. Bu iddia hiçbir zaman kanıtlanmadı.

başrolü de kendisi oynadı. O filmin günümüze tek kopyası ulaşmadı. Nabokov, 1957 tarihli Pi'nin adlı romanda bu sevgiye bir selam gönderir. Rus profesör, Amerikalı bir kitapçıya Martin Eden'i sorar. Dükkanda kitabın adını bilen çıkmaz. Profesör şaşırır, onun memleketinde Jack London'ı gencinden yaşlısına herkes okumuştur. Sinemada romanın peşini bırakmaz. London hayattayken 1914 tarihli sessiz film çekilir, ardından 1942'de Glenn Ford'un oynadığı Hollywood uyarlaması seyirciyle buluşur. 2019'da Pietro Marcello hikayeyi Oakland'dan alıp Napoli'ye taşır. Türkiye'de ise ilk olarak 1963'te Türkçe'ye Mete Ergin tarafından kazandırılır. Perdede, raflarda, şarkılarda yaşayan bu denizcinin kendi hikayesi ise yarım kalmıştı. Oakland'a dönüyoruz. Acemi bir muhabir, Martin'in sosyalistlerin yer aldığı bir toplantıda üstelik sosyalizme karşı yaptığı konuşmayı ters yüz edip gazetenin ilk sayfasına taşır. Ertesi sabah Oakland onu azılı bir kızıl sayar. Bakkal bereseyi keser, Ruth tek bir mektupla nişanı bozar. Aynı günlerde şair dostu Brissenden kendi hayatına son verir. Martin yarım kalan romanını tamamlar ve kalemi bırakır. London'ın hükmü serttir. Rüzgar tam da Martin savaşı bıraktığı anda döner ama her şey için geçtir. Güneşin Utancı adlı denemesi büyük bir tartışma başlatır. 2 yıldır yayın evlerinden geri çevrilen ne varsa yok satar. Sofrada hakaret ettiği yargıç onu yemeğe çağırır. Ardından eniştesi, sonra da Ruth'un babası. Martin'in aklına şu düşünceler saplanır. Bu yazıların hepsi o zamanda yazılmıştı. Aç gezerken de aynı adamdı. Bir gece Ruth otel odasının kapısını çalar, dönmek istediğini söyler. Martin ona kızmaz bile. Şöhret ben değilim, o başkalarının zihninde duruyor. Para da ben değilim, o da bankalarda. İçinde hiçbir isteğinin kalmadığını söyler. Sevdiğinin gerçekten Ruth değil, kendi yarattığı bir hayal olduğunu da o gece anlar. Kazandığını dağıtır. Ev sahibesi Maria'ya bir evle bir süt çiftliği, Joe'ya bir çamaşırhane alır. Sonra Tahiti'ye giden Mariposa adlı gemiye biner. London, romanın son bölümlerinde onu haritasız, dümensiz, varacak limanı olmayan biri diye anlatır. İlk akşamın pusulasız gemisi bütün denizleri aşmış, yine pusulasız kalmıştır. Bir gece kamerasında bir şiir kitabı açar. Swinburne, Morse'ların salonunda adını yanlış söylediği şair. Kitabı bırakır, ışığı söndürür, lombozdan gece denize süzülür. Mariposa yoluna devam eder. Bu sonu bir kurtuluş gibi okumak kitaba haksızlık olur. London öyle yazmadı. Sosyolog Emily Durkheim 1897'de şunu göstermişti. İnsanı hayata bağlayan, başka insanlara bağlı olmasıdır. London'da romanını hedef alan bir papaza yazdığı açık mektupta aynı yeri işaret etti. Martin tutarlı bir bireyciydi. İnsanların ortak ihtiyacını hiç görmemişti. Bu yüzden uğruna yaşayacak bir şeyi kalmadı.

0: yolculuğun başındaki itirafı hatırlayın.
1: Hissediyorum ama anlatamıyorum.
0: Martine'den sonunda anlatmayı öğrendi. Kelimeleri buldu, içinde haykıran o koca dünyayı kağıda geçirdi. Dünya da onu okudu. Ne var ki anlatabildiği gün karşısında anlatacak kimse kalmamıştı. Romanın bütün trajedisi bu yer değiştirmede saklıdır. Başta söz yoktu, dinleyen vardı. Sonda söz vardı, dinleyen yoktu. Demek ki mesele yalnızca sesini bulmak değil, o sesin kime ulaştığı da önemli. Martin'i yalnızca Martin olduğu için seven biri vardı. Elleri nasırlı konserve işçisi Lizzie.

O da rıhtımda kalabalığın arkasında kaldı. Kitabın kapağını kapatınca insan ister istemez kendi rıhtımına bakıyor. Bir kitapta okumuştum da bu hafta Martine'den de sesini bulan bir adamın o sesi duyacak kulakları yitirişine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktörün AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de aralarında olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'la görüşecek. Hakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyr-i sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile ticaret hacminin 2026'da 43 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu trend korunursa 2028 yıl sonunda yıllık 50 milyar dolara ulaşmış olacağız ifadelerini kullandı. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürk

Kampanyası başlatıldı. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcu arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesindeki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, Rum yönetiminin 11 ayda 13 güven aşındırıcı eylemlerini muhataplarına aktardıklarını söyledi. Bunların arasında İsrail'e yapılan askeri anlaşmalar da var dedi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrail'li işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Ve spor. Amilya futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu 16, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27 ve güneşli olmak üzere Kerkük 40 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Müzik.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, devam eden fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu, kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kurtulmuş, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 10

16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım-satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleri ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı, 2 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor. Fidan, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan'la görüşecek. Hakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer güvenliğiyle Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD ile ticaret hacminin 2026'da 43 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu trend korunursa 2028 yılı sonunda yıllık 50 milyar dolara ulaşmış olacağız ifadelerini kullandı. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatanın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp

0: dedi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Ve spor, A-Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara çok bulutlu, İstanbul hafif yağmurlu 19 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 27, Saraybosna 18, Bakü 28, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 22, Berlin 24, Bern 26, Sofya 18, Tiran 25, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 21, Kopenhag 16, Brüksel 24, Üsküp 22, Lefkoşa 27, Kerkük güneşli 40 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Enzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba. Hayal, hayat, sanatta karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kale Oyuncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masada Sefa Ak'tan sizleri en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90 312 463 3419 90 312 463 3421.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabilirsiniz. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra sırada ne var?
1: Haftanın yıldızları var.
2: Haftanın yıldızları.
0: Evet, Kültür Yolu Festivali artık programımızın değişmeyen başat gündem maddelerinden birisi haline geldi. Her hafta bizde etkinliklerde neler var neler yok dinleyicilerimizle detaylarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu hafta yanılmıyorsam başkentten artık İstanbul'a gidiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali geçen hafta başkentin kültürel dokusunu zenginleştiren etkinlikleriyle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Bu unutulmaz anlardan bizlerle hangi detayları paylaşacaksın?
1: Evet, şimdi İstanbul'da dediğin gibi Kültür Turizm Bakanlığı'nca

0: düzenlenen Kültür Yolu Festivali 26 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Tabii doğduğu kent de İstanbul'du. Bu açıdan İstanbul'daki festival biraz daha zengin, biraz daha heyecanlı oluyor şüphesiz.
1: Doğduğu topraklara geri döndü.
0: Tabii ki, aynen öyle. Doğduğu şehre geri döndü. Festival süresince şehrin dört bir yanında 400'den fazla etkinlik yapılacak. 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada düzenlenen etkinlik kapsamında epey bir konser var. 40 konser, 15 sergi ve tabii yerleştirme etkinlikleri sanatseverlerle buluşmuş olacak. Bunların arasında dinletiler, söyleşiler, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsilleri de çocuklarla ve sanat seven herkesle buluşacak. Bu açıdan çok özel ve çünkü biliyoruz ki geçen haftalarda söyledik, sezon daha yeni başlıyor.
1: Doğru.
0: Daha ısındırma turları yapılırken bu tarz etkinliklerin olması aslında kişileri artık yaz bitti hadi sanata mottosunu da vermiş oluyor. Eskişehir, Bursa ve Ankara'nın ardından İstanbul'a taşınan Aselsan'ın ileri dönüşen bir gelecek vizyonu sergisi, ki bu sergi Ankara'da da açılmıştı, festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden birisi. Bu sergide uluslararası sanatçılar işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıkları kendi yorumlarıyla nasıl yeniden biçimlendirdikleri de gösterilmiş oluyor.
1: Yani bir nevi teknoloji ve sanat harmanlanmış iç içe diyebiliriz.
0: Aynen, kesinlikle öyle. Ankara'da Cumhurbaşkanı CSU Ada Ankara Fuaye Salonu'nda gösterilmişti. Çok da ilgi gördü. Bu sefer de İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Tabii festivalin olmazsa olmazı Ankara'da da yapıldığı gastronomi ayağı var. Usta şefler, gastronomiyi artık Türkiye'ye tanıtan, sevdiren şefler 200'den fazla lezzet noktasında bir araya gelecek. Bunun yanı sıra Michelin seçkisinde 86 restoranı bulunan İstanbul'da festival süresince şefler, akademisyenler, içerik üreticiler, bunların rehberliğinde lezzet hikayeleri deneyimlenecek. İstanbul'un lezzetleri, tabii İstanbul bir kocaman bir ülke gibi Doğru. olduğu için her bölgenin de kendinin has bir lezzeti oluyor. Kesinlikle. O mahalle lezzetleri oluyor. Balkanlardan gelen o lezzetler oluyor. Osmanlı mutfağı da şüphesiz İstanbul'da tekrardan burada tanıtılacak.
1: Bir de şefler deyince her biri sonuçta kendine özgü bir dinamizmi, Tabii. ayrı bir renk seçkisi, Evet. ayrı bir yemek seçkisi var. Dolayısıyla onların yaratıcılığıyla biçimlendiğinde, şekillendiğinde senin de altını çizdiğin gibi ortaya birbirinden leziz yemekler çıkıyor.
0: Evet, kesinlikle öyle ve tabii son olarak şunu da söyleyelim, Ankara'da da seyirciyle buluşan Royal Filarmoni ve Ulusal Arap Orkestrası bu kez İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Bir de tabii ki Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stan Slavski ve Nemirovich Danchenko bale topluluğu da ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak. Bu İstanbul'a özel olacak. Daha başka bir yerde gösterilmeyecek. Bir tek İstanbul'a gelecekler. İstanbul'da sanatseverlerle buluşacaklar.
1: Evet, bu bilgiyi de dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Zaten hareketli olan İstanbul Kültür Yolu Festivali ile bir hafta boyunca çok daha canlı ve renkli olacağı benziyor sevgili dinleyiciler. Hemen İstanbul'dan Ankara'mıza dönelim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2026-2027 sanat sezonuna kuruluşunun 200. yılına adanan özel bir konserle başlangıç yapacak bu hafta. Dile kolay, iki asır. İki asıra neler sığmış, ne eserler, o sahnelerden, o platformlardan hangi kıymetli sanatçılar gelmiş geçmiş, hem bir zaman tünelinde bir yolculuk, hem bugünün bir fotoğrafı, bize bu konserle ilgili neler söyleyeceksin?
0: Evet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sezona güçlü hazırlandı. Pek çok yurt dışı konseri var ama bunun yanında kendi ana salonunda sergileyeceği, müzikseverlere sunacağı çok sayıda konseri var. İyi konserler, bir kitapçığı da var. Şüphesiz dinleyicilerimiz açmış, incelemişlerdir. Oldukça başarılı, özel isimli ve hatta bestecilerin isimleri, yani o eserlerinden nitelendirilen konserlere özel isimler verilmiş. Bu açıdan farklı bir sezon geliyor. Ve tabii periyodik hafta sonu konserleri de başlamış oluyor böylece. Geçen sezon kuruluşun 200. yılını kutlamaya başlayan orkestra, senin de söylediğin gibi, yeni sezonda bu kutlamayı sürdürecek ve dünya sahnelerinde konserler verecek. İlk kez seslendirecek eserler.

0: imza atacak. 2 Ekim Cuma akşamı verilecek sezonun ilk konseri Cemilcan Deli Orman şefliğinde CSU Ada Ankara Ziraat Bankası ana salonda yapılacak. Konserde Özbek piyanist Behzod Abdurrahimov solistliğinde Sergei Rahmaninov'un senfonik tınılarını barındıran 3 nolu piyano konçertosu müzikseverlerle buluşacak. Konçertonun ardından orkestra Nikolay Rimski-Korsakov'un berrak nefesli soloları ve renkli orkestrasyonu ile İspanyol Capriccio'sunu seslendirecek. Gerçekten çok güzel eserler. Hepsi evet. Bir araya gelince düşünüyorum ki müzikseverler bu konserden çıktıklarında böyle yazın o hani paslanan kulaklarımız doğru. vardır ya doğru. onu atmış olacaklar.
1: Sonbahar hızlı başladı. Kesinlikle. Sanatsal açıdan.
0: Ve bir de tabii ki bu konserde Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka Bale Suite'inden de seçkiler sunulacak. Ve böylece CSO ile seyirciler, dinleyiciler hasret giderecek.
1: Harika. İstanbul'la başladık. Ankara'mıza devam ettik. Şimdi bir de İzmir'e uzanalım istersen. Evet, evet. İstanbul ve Ankara'nın senet sanat sezonu açılış trafiğine İzmir'den de çok güçlü bir karşılık geldi. Arkaz Sanat Merkezi'nde Lumina Renk ve Işık Sanatı sergisi görkemli bir törenle sanatseverlere kapılarını açtı.
0: Dinleyicilerimiz sosyal medyada görmüşlerdir. Gerçekten çok renkli ve de senin de söylediğin gibi güçlü ve çarpıcı bir sergi. Gidenler, İzmir'e yolu düşenler ve tabii ki İzmirliler bu sergiyi görmeli. Renkli bir sergi, güçlü bir sergi. Nisan 2026'da İzmir Bayraklı'da açılan sergi. Şimdi tabii ilk sergi bu. Lütfen Arka Sanat Merkezi'nin Centro Pompidou işbirliğiyle gerçekleştirdiği ilk sergi özelliği taşıyor. Ve 14 Şubat 2027'ye kadar da açık olacak. Aslında uzun bir süresi var ama yine de her şeyi başında gidip görmek gerekir diye düşünüyorum. Renk ve ışığın modern ve çağdaş sanattaki etkisine odaklanan sergi İzmir'de uluslararası ölçekte yeni bir sanat deneyimi sunuyor. Sergi Arkaz Sanat ile dediğimiz gibi Centro Pompidou arasında 2026-2031 yıllarını kapsayan uzun soluklu işbirliğinin ilk kapsamlı adımını oluşturuyor ve dünya çağdaş sanatın en önemli müzelerinden biri olarak kabul edilen Paris'teki Centro Pompidou'nun tadilatı alınması nedeniyle aslında bu kapalı kaldığı süre boyunca koleksiyonun en önemli eserleri böylece İzmir'de sergilenmiş olacak. Paris'e gitmeye gerek yok İzmirliler için diyebiliriz evet. belki de.
1: Sonuçta böylesine kıymetli bir çalışma İzmir'de değil mi sanatseverlerin ayağına kadar tırnak içinde gelmiş vaziyette.
0: Gelmiş olacak evet.
1: evet. Evet haftanın yıldızlarının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Biraz sonra iki kıymetli konuğumuz olacak. Sevgili Yasemin biliyorsun Çanakkale Zaferi deyince bizim yürek telimiz titrer.
0: Evet.
1: Yani hiç söylemeye gerek yok. Ulusal kurtuluş mücadelemizin kilometre taşlarından biri. Bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Her zaman öyle olmaya devam edecek. İstiklal Savaşımızın simgelerinden. Bu zaferle ilgili çok kıymetli bir çalışma yapıldı. Çok kıymetli bir belgesel ortaya konuldu. Biz de biraz sonra bu iki kıymetli konuğumuzla birlikte bu anlamlı belgeseli enine boyuna konuşacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz sevgili dinleyiciler. Az sonra karşınızda olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Çanakkale Zaferi, Türk milletinin imkansızı başardığı, bağımsızlık inancını ve kararlılığını bütün dünyaya haykırdığı destansı bir direnişin öyküsüdür. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe altın harflerle yazdıran, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı bir kez daha saygı, sevgi, rahmetle, minnetle anıyoruz. Biz de bugün programımızda Çanakkale Savaşı ile ilgili hazırlanan anlamlı bir belgeseli konuşacağız. Belgeselin adı Dedem de Buradaydı. Hem ülkemizden hem de farklı ülkelerden 20'ye yakın öğrenci bir araya geldi ve bu duygu yüklü yapıma imza attı. Projenin yönetmenliğini ve genel koordinasyonunu aynı zamanda bir eğitimci olan Asuman Güner yaptı. Besteci, söz yazarı ve aranjör Cenk Yeles de özgün müzikleriyle belgesele apayrı bir ruh ve güç kattı ve şu anda her iki isim de stüdyoda konuğumuz. Asuman Hanım, Cenk Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi ilk soruyu Yasemin size yöneltecek ama şöyle çok kısa bir özet yapmak gerekirse, başta da belirtmiştim. Bugüne kadar Çanakkale Zaferi ile ilgili elbette pek çok yapım, belgesel, dizi, film izledik. Ama kahramanlarının öğrenciler olduğu belki de ilk kez bir yapımla karşı karşıyayız. Üstelik bu öğrenciler sadece ülkemizden, Türkiye'den, Anadolu'dan değil, farklı farklı ülkelerden, farklı farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler. Bu boyutuyla da elbette ki belgesel apayrı bir anlam taşıyor diyeyim.
2: Kesinlikle.
0: Ve sözü Yasemin'e bırakayım.
2: Aslında ilk soruyu sormuş oldun. Bu anlam ve önemi zaten siz gördünüz, kafanızda bir tasarladınız ama nereden çıktı projenin özü? Yani böyle bir proje imza atmak, ki Çanakkale zaten bir destan, yani apayrı bir şey, öneminden bahsetti Burak hem de çok güzel şekilde. Nasıl böyle bir şeye karar verdiniz? Ve o öğrenciler okulunuzun öğrencileri mi? Evet. Esas merak ettiğimiz bu. Biz yapımdan önce de, yayından önce de konuştuk. Hakikaten sizin öğrencileriniz

0: İşte hikayelerini dinlediniz. Ondan sonra evet bundan böyle bir şey çıkabilir mi dediniz. Nasıl doğdu bu fikir?
1: İlham perisi nasıl geldi
0: Evet
1: hocam?
0: nasıl geldi?
2: İlham Perisi. Şöyle bizim okulumuz uluslararası bir okul. Türkiye'de 16 tane bulunuyor bu okuldan. Yurt dışından öğrenciler geliyor ve okuyorlar. Okulumuzda da şu an hali hazırda 70'e yakın ülkeden öğrenci var. Bu çocuklarla tabii bir araya geldiğimizde hem ortak noktalarımızı hem farklı noktalarımızı konuşuyoruz. Çanakkale aslında Birinci Dünya Savaşı olarak dediğimizde tüm dünyanın ortak hafızasında olan bir savaş. Ama Çanakkale cephesi dediğimizde bazı öğrencilerimizin hafızasında olan bir cephe. Biz tabii bu kadar fazla milleti, devleti ilgilendiren ortak bir hafıza olduğunu tabii projeyi yaparken anlamış olduk. 20 öğrenciyle biz bunu çektik. Daha fazla ülkeden, yani şu an tabii ulus devlet sınırları içerisinde değerlendiriyoruz ama o dönemde Osmanlı bakiyesinde olan yerler var. Bazıları da çok uzak coğrafyalardan var. Yani mesela Çanakkale'ye gitmemek için bunu reddettiği için Singapur'da da şehit düşen Müslüman halklar var. Bunları tabii öğrencilerle konuşurken, onların hikayelerini dinlerken anlamış olduk. Çanakkale'nin işte çok kültürlü, çok uluslu hafızasını biz görünür kılmak istedik. O şekilde başladı bu proje.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Peki şunu merak ediyorum. Çocuklar, o belgesele katılan öğrencilerimiz, belgeselin yapımına gelene kadar Çanakkale zaferiyle ilgili bilgileri, birikimi, tarihsel sürece ilişkin hakimiyeti ne boyuttaydı? Yoksa o belgeselle birlikte mi konuyu içselleştirdiler? Onu da merak ediyorum.
2: Birinci Dünya Savaşı ile aslında hepsinin hafızasında olan şey. Çanakkale'yi duyanlar vardı içlerinde. Biz ortak bir yani mukayeseli bir tarih çalışması yaptık. Onlarla bir araya geldik ve kendi ülke kaynaklarında nasıl anlatıldığına dair bir çalışma yaptık. Burada ders kitaplarından başlayarak o ülkelerin muteber kaynaklarına bakmalarını, bir yandan da sözlü tarih çalışması gibi aslında anneleri, babaları, dedeleri kimler varsa hayatta onlara da sormalarını istedik. O kültürel bağı da güçlü tutmak adına. Bunları çalıştık ve tabii bilgiler zenginleşti. Her hikayenin bir boşluk tarafı var. Her olay, hani herkes şu an hayatta toplumdaki tüm olaylar için geçerli. Hepimiz bir boyutuyla hatırlıyoruz bir olayı. Onlar da kendi hafızasına ne varsa ortaya koydu. Biz birleştirme ve o boşlukları doldurma işini yaptık. Bu bir tabii kültürel bellek çalışması. Hani tarihin kendi gerçekliği vardır. Bir de onu nasıl hatırladığımız kültürel bellekle ilgili bir şey. Burada nasıl hatırlıyoruz? Hatırlarken ortak temalar var mı? Bunun üzerine yoğunlaştığımız bir çalışma oldu. Zenginleşti. Çocuklar çok şey öğrendiklerini söylediler. Öncesinde bir zihinsel hazırlık da gittiler oraya. Öyle gidince oraya gittiğimizde, Çanakkale'ye gittiğimizde ise bambaşka bir deneyim yaşadılar.
1: Doğru.
2: Hep çekim esnasında çok duygusal bir süreç oldu bizler için.
1: Ben bunu çok önemsiyorum. Şu açıdan önemsiyorum. Şimdi biz Çanakkale Zaferi diyoruz. Bizim destansı bir öykümüz.
2: Evet.
1: Fakat orada genel bir fotoğraf var. Fakat o fotoğrafı parça parça oluşturan hikayeler var. Biri sevdiğini köyünde bırakmış, biri çocuklarını bırakmış, birisi ailesini, toprağını bırakmış, hatıralarını bırakmış. Bunları çoğu zaman ıskalıyoruz. Çünkü orada binlerce, on binlerce kaybettiğimiz şehitlerimiz var. İşte bu çalışmalarla birlikte bence o soyut olmaktan çıkıp ete kemiğe bürünüyor ve daha somut hale geliyor. Bu açıdan çok önemsiyorum. Çünkü baktığında bütün o öğrenciler, çocuklar kendi dedelerinin hatıraları, mektupları, o dönemden kalan tarihi objeler, belgeler, değil mi hocam? Hepsini bir şekilde masaya getirmiş, yatırmış, harmanlamış ve ortaya böylesine anlamlı bir belgesel çıkmış.
2: Evet. Yani çocuklarda mesela Kosova'dan öğrencimiz vardı. Dedik ki hocam benim köyümde Çanakkale anıtı var zaten dedi. Ve biz her 18 Mart'ta orada anma programları düzenleriz.
1: Ne kadar güzel.
2: İşte Bosnalı öğrencimiz ailesinden öğrendiği kadarıyla hani Cürümlüye Türküleri denir, gönüllüler diye anılır Bosnalı askerler. 15.700 kadar birlik gelmiştir Osmanlı topraklarına. Onların türkülerinden bir derleme yaptı. YouTube'daki böyle eski linkleri buldu, gönderdi bizlere. İşte hocam bu türküler hala bizde söyleniyor diye. Yaşayan hafızayı onlarla birlikte görünür kıldık. Onlar da tabii aileleriyle bu minvalde konuştu.

0: oluşuyor. Şimdi belgeselin adı Neden Dedem de Buradaydı? Ben buradayım ve aslında burada olma sebebim dedem. Ben buradayım çünkü ailem, yani 15 yaşındaki bir kız çocuğunu hiç bilmediği bir ülkeye yolluyor. Bu güveni sağlayan bir Türkiye var. Ve o Türkiye'yi inşa eden de o dedeydi aslında.
1: Doğru.
0: O dede neden buradaydı? Kimisi Osmanlı toprakların içerisindeydi. O sebeple buradaydı ama bazısı tamamen bambaşka bir coğrafya oradan geliyor ve şu an Türkiye ile olan o gönül bağını hala sürdürdüğü için ve burada eğitim almasına, onu, o öğrenciye çok büyük bir gelecek sunacağını bildiği için okumaya gönderiyorlar ve bir tarihsel süreklilik olmuş oluyor. Yani bir 110 bir yıllık bir arayla
1: Doğru.
0: dede ve torun aynı mezar taşında başında biz onları
1: Aynı
0: buluşturmuş olduk.
1: ülkede, aynı
0: Evet, aynı
1: topraklarda,
0: ülkede.
1: aynı iklimde, aynı
0: Evet.
1: duygusal paydaşta bir şekilde buluşmuş oluyorlar.
2: Evet, kesinlikle. Ve kaç gün sürdü çekimler? Çünkü çok fazla yerde çekim yapmışsınız. Hem
0: Evet.
2: Ankara'da çekim yapmışsınız, değil mi? Hem tarihi Yarama'da, Çanakkale şehitliklerinde, cephe hatları, siperler, tarihi kalelerin etrafında pek çok yerde çekim yapılmış. Herhalde uzun sürdü çekimleri, değil mi?
0: Ön hazırlık kısmı uzun sürdü. Yani
2: Evet.
0: Ankara'daki araştırma kısımları sürdü. Biz Çanakkale'de 3 gün sürdü. O kısım çok uzun değildi ama çok zor şartlarda çekimlerdi. Biz Şubat ayında yaptık çekimleri. Çok yoğun bir yağış ve rüzgar, soğuk. Bazı sahnelerde zaten yağmurun altında olduğu
1: Doğru.
0: gözüküyor. Tabii böyle bir ayrı bir duygusal hava da kattı. Yani bir o da ağlıyor gibi bir yas havası da oluşmuş oldu ama.
3: Savaşın olduğu dönem ve aydaki denk gelme
0: Tabii.
3: hikayesi. Yani
2: Çok
3: çekimlerin
2: orijinal esasında.
3: gerçekleşimi ve o zaman o tarihsel dilimin böyle örtüşmesi.
1: Duygusal iklimde
3: Evet,
1: oradaki
3: aynen.
1: hava sanki
3: Bravo.
1: bütünleşmiş
0: Evet.
1: gibi.
0: Tabii. Yani
1: Bu
0: o
1: da uhrevi
0: soğuk
1: bir şey aslında baktığınızda.
0: kesinlikle. Yani öğrencilerle şimdi tabii biraz eğitimci olunca da bir anne hassasiyetiyle de üşüdüm mü şöyle mi böyle mi çocuğa yaklaşıyoruz. Benim dedem diyor bu şartlarda savaşmış. O bir yıl savaşmış. Burada kalmış. Ben onu tanıtmak için
1: Bravo.
0: biraz bu kadar sabredebilirim. Hiç sorun değil hocalar dediler. Ve gerçekten çok büyük bir sabır gösterdiler. Hepsi ıslandı. Defalarca kıyafetleri değişti. Üşüdüler. Ve şey orada yani soğuk var. Şimdi menüyü söylüyoruz. Açlık var. Bir ekmek, işte birazcık hoşaf. Isıtacak hiçbir şey yok. Elektrik yok. Aydınlatacak bir şey yok. Hani insan oraya gidince çocuklar da bunu anladılar. Çok insanüstü bir gayretle orada var olduklarını ve bir adanmışlıkla orada
2: Tabii.
0: olduklarını fark ettiler.
2: Yani o kuru ekmek de her gün yok.
0: Tabii.
2: Yani hoşaf da her gün yok. Kimilerine yetmiyor.
1: Tamam.
2: Dolayısıyla günlerce çekilen bir açlık ama o açlığın aslında farkında bile değiller. O kadar büyük bir maneviyat var ki. Ve tabii ki şimdi siz bunu çektiniz. TRT'de oldukça ilgi gördü. Şimdi festival dönemi mi? Festivallere katılacak mısınız bu belgeselle diye soralım.
1: Sonra da sözü artık yavaş yavaş sevgili
2: Cenk
1: Cenk
2: Eles'e
1: Eles'e verelim.
0: kesinlikle. Evet. Festival sürecinde değil. Biz bunun galasını okulumuzda öğrencilerle yaptık. Yine uluslararası diğer arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirmiştik. Bir sonraki Çanakkale anma dönemlerinde herkese açık bir şekilde yayında olacak. Şu an bir festival sürecinde değil ama.
1: Peki.
2: Evet.
1: Evet. Belgeselin bir kahramanı daha var yanımızda şu anda. Sevgili Cenk Yeles birbirinden güzel eserlere, şarkılara, melodilere bugüne kadar imza attı. Bu kadar mütevazı olmana gerek yok, öyle. Belgeseli sıradan bir yapım olmaktan çıkarıp aslında epik bir unsura dönüştüren en önemli unsur
2: Müzik.
1: müzikler.
2: Tabii.
1: Evet sevgili Cenk,
3: Ben
1: neler
3: bir şey
1: söyleyeceksin?
3: söyleyeyim mi? Aslında
1: Her şeyi söyleyebilirsin.
3: size şu an katılamam. Neden?
1: Katılmanı da
3: Çünkü
1: söyleyebilirsin.
3: ben katılmasam da belgesel gerçekten iyi bir yapımdı. Yani bu konu, bu detay ve tarihin bu anlatılmayan yüzü, hocanın ele aldığı bu yüzü beni etkiledi. Zaten bana projeden bahsettiğinden hemen kabul ettim. Böyle savaşları hepimiz biliriz, duymuşuzdur ya da az çok bir fikir sahibizdir ama bu kişisel hikayeler, bu savaşların içindeki kişisel hikayeler beni bir farklı etkiliyor.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
3: Hani insan özeline inildiği zaman, Hocam işte dedem de buradaydı. O farklı ülkelerden gelen çocukların anlatıları ve belki hiçbirimizin daha adını bile duymadığı öyle kahramanlar savaşmış ki orada. Kesinlikle. Öyle çetin şartlar içinde gelmişler, bu ülkeye gelmişler, burada savaşmışlar, mücadele etmişler, geçmişlerini bırakmışlar, hiçbir şey düşünmemişler. O zaman Osmanlısı mantığıyla bunu yapmışlar. Ve bazılarının isimlerini bile biz belki şu an bilmiyoruz. Ben bu bilgileri de bu belgesel sayesinde öğrendim ve motivasyonum normalden 4-5 kat daha yukarıya çıktı. Severek, isteyerek, hissederek sadece katkı vermeye çalıştım yani. İşin belgesel müzik olmasa da ama tabii yatsınamadım müziğin etkisi.
1: Kesinlikle olur mu? Yani sonuç hepimiz bir yayıncıyız ve biliriz ki her şeyin bir sac ayağı vardır. Elbette ki görsel, metin, söz, bütün bunlar tabii ki olacak ama bunu besleyen ve zenginleştiren en önemli unsurlardan biri şarkılar ve besteler diyelim. Acaba bir besteye yavaş yavaş geçsek arkadaşlar. Hangisi diyelim Cenk?
3: Hocanın hangisi olsun sizce?
0: Şöyle biraz hikayesini de anlatmak anlamında. Şimdi hocam besteleri yaparken piyanosunun başında yani görüntüyü izliyor. Piyanodan o yüz ifadelerini, mimikleri, o mikro duyguları. Şimdi çocuk anlatırken bir cümleye söylüyor ama bir anda farklı bir konuya vurgu yapıyor. Şimdi ama orada hocam aynı temanın içerisinde tutarak yani hem yas tutuyor çocuk ama bir yandan gurur duyuyor. Hem bir göç unsuru var ama bir yandan işte hayatta kalmanın mutluluğu. Bunlar böyle küçük küçük duygular. Hocam hepsini içine alacak şekilde yapabiliyor. Bu çok güzeldi.
1: Bir de şöyle bir şey okudum. Bazı şarkıların melodilerini siz de mırıldanmışsınız.
0: Evet.
1: Hocam yani onu da söyleyeyim. Evet, yani.
0: Tabii şimdi ben enstrüman çalamıyorum maalesef. hocam ne istediğimi anlatıyorum. O çok güzel anlıyor. Ben mırıldanıyorum. Mesela işte biraz sonra belki Tunus'u dinleyebiliriz. Tunus şimdi Kuzey Afrika, Libya o bölümü anlatacağımız kısım. Şimdi Kuzey Afrika olunca dedim ki ud olmalı. Yerel ezgiler olsun. Burada bir gemiyle bir yolculuk var. O yolculuk hissi olsun. Bir subay yola çıkıyor. Askeri okula gidiyor. Ve aslında ana vatanına gidiyor. Orası işgal altında çünkü İtalya'nın işgali altında işte Bingazi mesela onun heyecanını bir yandan geride bıraktığın üzüntüsü bunların hepsini anlatabilir misin hocam? Bu çok karışık bir şey söylüyorum ama öyle bir müzik çıkıyor ki ortaya evet ben o duyguların hepsini hissedebiliyorum. Bakalım belki izleyicilerimiz de hissedecektir.
1: O zaman bu hisleri dinleyicilerimiz de hissetsin derinden.
0: Tunus'tan Çanakkale'ye yola çıkabiliriz İstanbul'a.
1: Devam edeceğiz efendim.
0: Evet.

0: Evet, Tunus şarkısının ardından bu dokunaklı müzikten sonra tabii ki sormak istiyoruz. Kaç eser var? 9 tanesi özgün
1: Evet,
0: dediniz.
1: evet.
0: Geri kalan da derlemeler. Yeniden siz güncellediniz aslında. Düzenleme yaptınız. Peki şimdi Tunus dedik. Girişte de İşkodra'yı çaldık. Neden isimleri hep ülkelerden geliyor? Biraz siz anlatın istiyoruz.
1: Burada belgeselin aslında ana fikrindeyiz. Hani bu çocuklar aslında buralardan gelen çocuklar ve o işte şehit olan insanlar farklı, bugün farklı ülkenin, o zaman aynı ülkenin vatandaşları olan insanlar bu şehirlerden gelmiş. Hani belgeselin çatısında bu şehirler çok ön plandaydı. Hep bunların, biz de dedik ki hani bu mantıkla bu isimleri verelim. Hem o hikayeleri yeniden yaşayalım, hem de biraz o insanlara hani taltif etmek adına onlara bir dua okuyalım istedik ve o yerlerin isimleri geçsin.
2: Aynen.
1: Yani geçmişte buraların hepsinin bizden bir parça olduğu anlaşılsın diye bu şekilde isimler
0: Ve
1: verdik.
0: tabii o çocukların hikayelerini dinlerken de bambaşka hislere bürünüyor insan,
1: Çok,
0: değil mi?
1: çok, çok, çok.
0: En
1: Ondan
0: çok
1: paylaşmak,
0: etkilendiğiniz
1: evet.
0: neydi? Nasıl bir hikayeydi? Hangisiydi?
1: Vallahi hoca hanım aslında bir sürü hikayeydi, sildi. Orada çok gerçekten yani dokunaklı, üzücü hikayeler vardı. Hani şimdi dinleyicilerimizi fazla demoralize etmeyelim
2: Bir
1: ama.
2: de şöyle, çok
1: Yani
2: haklısınız, size şöyle hak
1: savaş
2: veriyorum.
1: demek, acı demek. Yani
2: Bir de bıçak sırtı bir durum. Hani
1: evet.
2: şimdi duygusal o hissiyatı karşı tarafa iletmekle duygu sömürüsü arasında ince bir sömürü vardır ya.
1: Evet.
2: Ben hem bir izleyeceğim bir de yayıncı olarak onu çok
1: Evet.
2: önemserim. Dolayısıyla o dengeyi tutturabilmek gerçekten kolay bir iş değildir. Ama sizin belgeseliniz tamamen o dengeyi tutturan bir yapım olmuş.
3: Evet.
1: Şimdi bir orada Süleyman'ımız vardı. Süleyman Sudanlı mıydı hocanım?
3: Somalili.
1: Ha, Somalili. Ha, normalde işte insanlarda yabancılara karşı ön yargılar olabilir yani. Somalili, oralı, buralı falan.
0: Evet.
1: Yani vardır, olabilir.
2: Aynen.
1: Hani buna bir şey demiyoruz. Ama şimdi bu çocuğu gerçekten tanıyınca, mesela orada o hikayeleri anlattığı zaman, mesela Süleyman anlatıyor. Şimdi bazı ülkeler bize karşı gibi de görünüyor ama aslında değil. Bizi diyor ki yani hiç bilmediğimiz bir yere gemilere doldurup bir gece yola çıkarttılar. Ya o insanlar buraya geliyor ama başka bir ülkeden bize karşı savaş. Aslında nereye gittiğini dahi bilmiyorlar. Yani Müslüman Avustralya'dan geliyor, Somali'den geliyor ama tabii o sömürgecilik döneminde hani bunlar tamamen bir şey yani. Ne denilirse ne istense yaptırılan zavallı bir millet topluluğu yani.
2: Çünkü buradaki temel kavramın emperyalizme karşı olmak olduğunu düşünüyorum.
1: Bravo.
2: Yani oradaki temel payda o. Bence bu 100 yıl önce de değişmedi. Ya bu benim kişisel şu anda yorumum. Bugünümüze de değişmedi. Dolayısıyla hani ezilene karşı ve mağdura karşı her zaman tarihte de öyle olmuştur. Bugün de öyle. Mutlaka vicdanı olan, insani değerleri olan o duygunun etrafında kenetlenmeyi bilmiştir. Benim bildiğim değil bu.
1: Yani insan olmak ya
2: İnsan
1: gerçekten,
2: olmak.
1: evet yani
2: Aynen.
1: çok belki hani belki de yaş aldıkça bunları fark ediyoruz ama insan her yerde insan yani.
2: Kesinlikle.
1: Hani şuralı buralı onlu bunlu falan, yani bunu
2: Dini,
1: dememek
2: rengi,
1: gerekiyor.
2: ırkı bunların hiçbiri önemli değil.
1: Bence hiçbiri
2: Yani.
1: önemli değil. Hatta orada şöyle bir anekdot da vardı. Hani niye duygulandım derken,

0: Mesela bu o zamanki çocuklar bunlar, buraya savaşmaya gönderilenler. İngiliz gemisine binip gelmişler. Yani savaşıyorlar, gece indiriliyorlar oraya. İşte karşılıklı çatışmalar oluyor. Sabah bu çocuklar ezan sesi duyuyor. Diyor ki biz nerede olduğumuzu, nasıl bir işin içine bulaştırıldığımızı o an fark ettik diyor.
1: Kime
0: Yani biz,
1: karşı
0: evet,
1: savaşıyoruz?
0: kime
1: Hangi
0: karşı? Ezan
1: ülkeye
0: sesini duyunca
1: karşı?
0: inanamadık diyor yani. Biz nereye getirdiler bunlar, biz de ne yapıyoruz diye
1: Yani
0: diyor.
1: silah atması gereken karşı taraftaki askerin hangi ülkeden, hangi dinden olduğunu bile bilmiyor.
0: Bilmiyor.
1: Düşünün ne
0: Gemiye
1: kadar vahim.
0: doldurulmuş.
1: Evet.
0: Okyanus geçmiş, burada bir kara parçasına bırakılmış, diyor ki şu karşı tarafa ateş edeceksin. Ya duygulanıyor insan yani.
2: Duygulanmaz olur mu? Dediğim
0: Duygu
2: gibi
0: çok
2: yani.
0: dokunaklı şeyler bunlar
2: Gülay.
0: yani.
2: Şimdi ben Asuman Hanım'la devam edeceğim ama hani böyle Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yansıtan Atatürk'ten iki cümle var. Bir tanesini şimdi paylaşacağım. Birini de eğer zamanımız kalırsa paylaşacağım. Şöyle demiş. Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme. Bir an bile sarsınma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor, bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şehadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşları'nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.
1: Bunu dinlerken bile insan titriyor. Bugün aradan yıllar geçmiş. Yine nokta atışı yaptın. Yine
2: Yani ne bileyim, öyle
1: nokta atışı.
2: hissettiğimi yansıtmak istedim.
3: Evet,
2: Sağ
3: evet.
2: olasın.
3: 57. Alay şehitliğinde de Atatürk'ün bu
2: Evet.
3: cümlesine yer veriliyordu. Orada 57. Alay şehitliğine gittiğimizde mesela Azerbaycanlı öğrencimizin dedesi orada o ziyaret etti. Arnavut öğrencilerimizin dedesi oradaydı ve Atatürk bir Yunan askerinin silahı ona ateş edecekken önüne atlayan kişi Arnavut'tur. O çocuk da o hikayeyi anlatıyor mesela. Ben onun torunuyum diye anlatıyor. Azerbaycanlı çocuk anlatırken diyor ki biz Azerbaycan'dan geldik ve yıllar sonra da 3 yıl sonra da Kafkas İslam Ordusu bize gönderildi. Bakü'yü de biz sizinle kurtardık. Bu temaslar var. Çok gerçekten çarpıcı hikayeler var. Halep var. Yani Suriye, bugünkü Suriye toprakları en çok şehit verilen bölge orası, Çanakkale'de. Biz tabii şehitlikler arasında gezerken Suriye topraklarının tabii mezar taşlarının sayısı çok çok fazla. Orada ama biz bir Suriyeli öğrenci de götürmedik bu arada. Şöyle oldu. Bizim Suriyeli öğrencilerimizin hepsi gitti. Çünkü savaş bittiği için ülkelerine döndüler. Onun arkadaşı geldi ve şunu söyledi röportajında verdiğinde. Ben buraya bugün kendim için gelmedim, arkadaşım için geldim. Çünkü savaş bittiği için o ülkesine döndü ve onun müjdesini buraya vermek de onunla aynı ekmeği bölüşen bana düştü. İşte Çanakkale ruhu da tam olarak budur diye ifade etti. Çok fazla sayıda şehit var. Hani bu sadece şeyle ilgili. Ben şu an yurt dışındakileri araştırdım.
1: Hep uluslararası
3: Tabii
1: şehitler
3: ben o
1: olarak
3: boyutu
1: söylüyorsunuz.
3: araştırdım. Evet. Ama oraya gittiğimizde şimdi yağmurun çok yağdığını söyledik. Hala silah parçaları. Rehberimiz bana yerden silah parçası veriyor. Her yağmur yağdığında yepyeni bir şeyler ortaya
2: Bir de
3: çıkıyor.
2: gidenler hep şunu söyler. Hala gittiğinde bir kan kokusu alırım. Yani onu hissederim.
3: Bambaşka bir
2: Evet.
3: ruhtu. Hepimizin böyle tüylerini ürperten bambaşka bir havaydı. Yani o 3 gün nasıl geçti gerçekten anlamadım ve bunu herkes yaşadı. Ben bu toprağın evladıyım belki. Oradaki çocuklar bu hikayeyle yeni tanıştı ama hep bu hikayenin içindeymişçesine onlar da çok duygulandı. Ve her Türk gencinin gitmesi gerekiyor. Tüm dünyanın gitmesi gerekiyor. Oraya gittiğimizde biz hani Bosna Anıtı'na gittik. Evet, orada Bosnalı misafirler de vardı. Avustralya'dan gelenler de var. Orası bambaşka bir yer. Tüm dünyanın çatıştığı ama niçin aslında çatıştığını bilemediği
2: Bilemedi.
1: Aslında bildiği.
3: Ya da bildiği de. Kimin de aslında bildiği. Evet. Ve herkesin bir tarihinden hikayenin düğümlendiği bir yer. İyi ki bu çalışmayı yaptık ve çocuklar da sonrasında hep böyle dediler. Hocam o kadar bambaşka bir bakış açısı gelişti ki bizde. Ve bunun çarpan etkisi de çok oldu. Arkadaşlarına anlattılar. Ve kendi ülkelerine de anlatıyorlar. Gidince anne babalarına da anlatıyorlar. Onların da anlatacağı kişiler var. Ve aslında böyle tarihin bilmediğimiz kısımları böyle perde perde ortaya çıkacaktır.
1: Evet. Şimdi merak ettim siz anlatırken. Yayın öncesinde de aslında merak ettim ama soruma cevap bulamadım haberlerde. Nasıl gelişti bu yönetmenlik aşkı? Hep var mıydı? Çünkü eğitiminiz bu doğrultuda değil.
3: Evet.
1: Sonradan muhtemelen okudunuz.
3: Evet.
1: Biraz anlatır mısınız?
3: Şöyle, ben ilahiyat mezunuyum. Ve bir bu bulunduğumuz okulda Uluslararası Bir İmam Hatip Lisesi. Oranın da okul müdürlüğünü yürütüyorum. Biz öğrencilerimizle bir kısa film kulübü kurduk. Rahmetli Ayşe Şasa'nın ismini verdiğimiz bir kulüp. 10 yıldır da bu kısa film kulübü çalışmalarına devam ediyor. Ben o çocuklarla biz birlikte öğrendik aslında. Ben orada çocuklarla çalışırken bu alana olan ilgimi fark ettim. Sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de öğrenciliğim devam ediyor. O şekilde başladı ve bir sürü mezun verdik. Onlar İletişim Fakültesi'ne şu an öğrenciler ve lisede bunu fark etmiş olmaları çok güzel. Böyle gelişti. Yaklaşık 10 yıldır her aşamasında, çekiminden kurgusuna, müziklerin yapılmasına kadar, senaryosuna kadar her aşamasında bir şeyler üretmeye gayret gösteriyoruz.
1: Hem kendi sinema aşkını büyütmüş evet. hocamız, hem de öğrencilerinin sinema ve belgesel aşkını büyütmüş. Ne kadar güzel. İletişim Fakültesi'ne kazandırmışsınız öğrencileri.
3: Çok öğrencimiz var iletişime giden ve tabii şimdi filmografisinde bir şeylerle gidiyorlar. Çünkü bazıları festivallerde yarıştı, ödüller aldı çocuklar. Mesela dönem filmi gibi bir iş yapacağımız zaman akşam bir de yatılı okul, çocuklar o kostümleri ütülerler. O kadar kolektif bir iş ki çok büyük bir heyecan. Kimi öğretmenlerimiz figüran olarak çalışır. Önünde, ardında, kamera önünde, arkasında ve çok büyük bir sorumluluk bilinci ortaya çıkıyor. Yani sinema çok öğretici bir şey. Birçok disiplin bir arada olması zaten öğretici.
2: Bir de çok katmanlı bir sanat dalı.
3: Tabii yani müzik içinde, görsel var. İçinde, mimari içinde,
1: tarih
3: içinde, her şey içinde. Hepsi bir alanda, o ilgi duyduğu kısımda çalışıyor. Ve onu büyük bir sorumlulukla yerine getiriyorlar ve çok büyük bir kaynaşma. Bizim okulumuzun temizlik personeli ne kadar? Herkes görevli olur, herkes çalışır ve çok severek, gönüllü bir şekilde çalışırlar. Böyle bir kültür oluştu. Bu da bunun bir meyvesi.
2: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
3: Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık.
1: Tabii insan merak da etmiyor değil. Bu kadar çok bestenin arasında, bu belgeselin, bütün o çalışmaların arasındaki yeri nedir? Çok duygusal bir işe imza atmışsınız. Çok da güzel eserler çıkmış. Daha önce elbette dokunaklı belgesellerde iş yaptınız ama bu biraz daha farklı olmuştur değil mi?
2: Muhakkak. Bir de zengin bir enstrüman yelpazesi var. Evet. Şöyle notlarıma baktım. Akordeon, klarnet, işte duygusal yaylı, orkestrasyon. Bütün bunların harmanlandığı bir çalışma görüyoruz. Yasemin'in sorusunu da katarak cevap verirsen sevgili Cenk sevinirim.
0: Yani TRT yani Türkiye'mizin en güzide kurumu. Ben aslında yani belgesel macerama, bestecilik macerama bir nevi TRT ile başladım diyebilirim yani. 2000'li yıllardan beri hani TRT'nin hemen hemen her kanalında yapılmış mutlaka bir projem var. TRT'nin değerli yönetmenlerini yakından tanıyan, birçoğuyla da çalışmış biriyim. Fakat işin belgesel kısmı her zaman benim için, hani sizle de çalıştık Burak.
2: Evet.
0: Yani işin belgesel kısmı daha dokunaklı ve daha özel. Yani belgesel çok büyük bir anlatı.
2: Tarihe not düşüyorsunuz aslında evet. Baktığınızda. Kıymeti ondan kaynaklanıyor. Yani,
0: belgesel demek bilinmeyen bir şeylerin iç yüzünü ortaya çıkartmak evet. demek. Yani normal herhangi bir programdan farklı olarak benim için yeri ayrı ama bu belgesel, hemen sizin sorunuzu öğreneyim fazla uzatmadan, çok farklı oldu benim için. Siz bunları hatta konuşurken Çanakkale'ye ilk gidişimi hatırlıyorum, Abide'ye. Hani hep duyardık. Yani bana o kapıdan girdiğim anda bir şey oldu. Hı hı. Orada o müthiş manevi yükü tatmak, ya şu an bilin mesela tüylerimi diken diken eden
2: bir şey. Apayrı bir duygusal yoğunluk
0: ya,
2: değil mi?
0: Orada bir şey var yani.
2: Evet, doğru.
0: Orada çok ağır bir şey var yani. ben Türkiye'de yaşıyorum, bu ülkenin insanıyım diyen ve dünyada hani bir parça daha içinde insanlık taşıyan herkesin gidip mutlaka görmesi gereken
2: bir yer. Ve ders çıkarması.
0: Hissetmesi ve ders çıkarması gereken evet. bir yer. Yani mesela Atatürk'ün o lafı vardır hani uzak diyarlardan çıkıp
1: buraya Anzak annelerini.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ya yani ben o lafı duymuştum, o sözü duymuştum ama oraya gittim. O ortam için o sözü okuyunca oturdum 5 dakika boyunca ağladım.
2: Evet.
0: Bak şimdi gene yani şey yapıyorum.
2: O
0: yani
2: savaşı vermiş, askerlerini kaybetmiş, şehitler vermiş. Gözünün önünde bütün bunlar cereyan etmiş bir komutan.
0: Aynen.
2: Barışçıl bir söylemle hala böyle seslenebilir.
0: Bir şey ya. Yani bunu orada okuyup o çocukları görüp.
2: Sen söylerken zavallı, benim de tüylerim evet. diken diken oldu. Evet, bu
0: yani
2: apayrı
0: bunu
2: şey.
0: Yaşamak ve bu belgesel benim için hepsinden ayrı oldu. Yani tamamen hepsinden ayrı oldu. O sürece, tarihsel o sürece yani bir ufacık dahi hizmetim dokunsa, faydam dokunsa benim için gururdur yani.
2: Ki dokundu.
0: Ve o konuyla ilgili ne gelirse hani insanlar bana gerçekten yani emin olduğum yani evet biz yeni bir şeyler anlatabiliriz. Hani bu işin farklı taraflarını da insanlara bu dönemi daha iyi tanıtabiliriz diyen her türlü projede açayım. Hiçbir şey söz konusu değil. Evet. Yeter ki yani böyle bir hizmette bu geçmişteki duyguları bugüne taşımada birazcık olsun bizim de çorbada tuzumuz olsun.
2: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Bu belgeselin pek çok yerde gösterilmesini istiyoruz. Yani şimdi sizin bu anlatımlarınız bu kadar duygu yoğunluğu ve tabii ki çok emekli bir çalışma. Öğrencilerin katkısı çok büyük.
3: Evet.
1: Çünkü öğrencilerin olduğu senin başta söylediğin çok az çalışma var esasında.
2: Doğru.
1: Bir de öğrenci öğretmen ilişkisini de orada en iyi yansıtan işi yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla umuyorum bu okul döneminde, eğitim döneminde çok evet. pek çok yerde gösterilmiş olur.
2: Bir de vatan kavramı var ya Yasemin. Ah, zaman evet. zaman programımızı hep söyleriz.
1: Evet.
2: Yani Mehmet Akif'indir. Allah kimseyi vatansız bırakmasın cümlesi.
1: Evet.
2: Aslında Çanakkale zaferiyle ete kemiğe bürünmüş bir yer işte.
1: Kesinlikle.
2: Yani bütün oradaki şehitler aslında o vatan uğruna kendilerini feda ediyorlar. Dolayısıyla o belgesele imza atan çocuklar da yarın bugün kendi ülkelerine döndüklerinde o duygunun daha da pekişmesi adına eminim bambaşka çalışmalar yapacaklardır.
1: Bugünkü dünyayı anlamak için dediğiniz gibi Çanakkale'nin görülmesi lazım. Çanakkale görülmeden, anlaşılmadan pek çok şey anlaşılmaz.
0: Yani o değil ekranda
1: mi?
0: Görmek yani başka orada o
1: orada olmak, yaşamak, orayı hissetmek
0: çok
1: lazım.
0: Farklı orada bir maneviyat var. Yani ben girdiğim anda o kapıdan her şey değişti benim için.
2: Bir parça için zamanımız var mı arkadaşlar? Toparlayalım mı yavaş yavaş?
1: Evet.
2: Bitirelim.
1: Sohbet bittikten sonra en son tekrar bir eser verebiliriz. Belki süremiz kalırsa diyoruz.
2: Turgut Özakman'ın Nurlar İçinde Uyusun Şu Çılgın Türkler'de bir cümlesi vardı. Demin onu söyleyecektim. Arada bir şekilde kaynadı gitti. Tam ifade edemedim. Kitabının girişine der ki işte çocukların zaman zaman sanal kahramanları vardır. İşte örnekler verir. Hepimizin bildiği
1: evet.
2: malum örnekler. Ya der bizim gerçek kahramanlarımız var. Siz önce gerçek kahramanlarınızı öğrenin. Onlar sonra yani adı üstünde onlar sanal kahramanlar. Ama bunlar gerçek kahramanlar. Diyelim ve her biri nurlar içinde uyusun.
1: Aynen.
2: Her ikinizin de emeğine yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür
2: ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Bizi konuk ettiğiniz, duyurma fırsatı verdiğiniz
1: evet.
0: için.
2: Siz programımıza bugün güç verdiniz. Eksik olmayın.
0: Siz de eksik olmayın.
1: Senin de söylediğin gibi şehitlerimizin ruhları şad olsun.
3: Amin.
1: Ve yine bir programımızın daha burada sonuna geldik. Ne yazık ki haftaya tekrar görüşeceğiz. O zamana dek görüşünceye kadar hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun.
2: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Güzel Hayat Sanat'ın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali Şahin var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bize Yunanistan'ın gündemini aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.25'te toplandı. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri fon soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son durum kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak. Atılacak ilave adımlar değerlendirilecek. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi olacak. Altın fiyatlarında sert düşüş. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 538 bin liraya düştü. Katil İsrail'in Gazze'ye bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. İsrail, Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında bir okulun yakınını bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli hayatını kaybetti. Siyasal askeri casusluk soruşturması ihale alan şirketlerin FETÖ bağlantısı tespit edildi. MASAK Başkanlığı'nın 2012-2018'de kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında savcılığın sevk yazısında 4 şüpheli ile bazı şirketlerin FETÖ ile iltisaklarına yönelik tespitlere yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst'ü kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

0: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Ekim'de sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Haluk Görgün, yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini paylaşacağız, dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde Hürkuş filolarını göreceğiz. 2028 yılı sonuna kadar da 55 uçağın tamamını hava kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz. Çok yakında Hürkuş'un ihracat haberlerini sizlerle paylaşmaya başlayacağız, dedi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplandı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda kurumlar arası eş güdümün önemine vurgu yapıldı. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk Anıtı'na saat 13'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14'te açılacak. Bugünün son haberi ekonomiden. Brent petrolün varili 98,96 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 99,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 97,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:30 itibariyle kapanışa göre %1,5 artarak 98,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 94,08 dolar olarak belirlendi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Arzu Hanım hoş bulduk. Güzel bir yayın, güzel bir hafta diliyorum hem sizlere hem kıymetli dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hareketli bir haftaya da başlangıç yapıyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılı başlıyor. Şimdiye kadar konuştuğumuz böyle bir aylık süre içerisinde birazcık hafifleyen meseleler hızlanarak gündemimize girecek ve konuşulacak. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hem dış gelişmeler hem de terörsüz Türkiye süreci, ekonomik gelişmeler ele alınıyor toplantıda. Şöyle bir gündemi değerlendirirseniz neler söylersiniz?
1: Türkiye'nin sesi. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de hem Türkiye'nin sesi hem de mazlumların sesi olduğu bir haftayı geride bıraktık. BM ve Türkiye açısından çok olumlu bir takım gelişmeler oldu. Artık Türkiye'nin ortaya çıkarmış olduğu lokomotife vagon olarak takılan devlet sayısı her geçen gün arttı. Demek ki doğru bir politika izliyormuşuz. Vicdani anlamda insanların hem maddi gerçekleri hem de manevi bağlamda olması gerekeni bilmesi adına çok güçlü cümleler ettik ama bugün has değil bu. Zaten yıllardır Türkiye'nin durduğu yer, tarihin bizce doğru kanadı.

0: Bakın bizce bu subjektif bir veri ama katledilen insanlar var. Öldürülen çocuklar var. Bombalanan topraklar var. İşgal sürecinin devam ettiği ülkeler var. Şimdi haliyle mağdurun ve mazlumun yanında durmak doğru mu diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Kanun da bunu söylüyor. Normlar da bunu söylüyor. Kurallar da bunu söylüyor. BM'nin Türkiye karnesi muhtemelen çok olumlu. Bütün dünyada bu tepki ortaya çıktı. BM'nin bir karnesi daha var. Netanyahu. Yani Mahmut Abbas'ın çıkıp da konuşma yapılamadığı, yaptırılmadığı kürsüden Netanyahu elinde bombayla o Lübnan'da çağrı
1: Evet.
0: cihazlarına sunulan bombayla çıktı ve bütün dünyanın göz önünde ben bunu kullandım dedi. Ben savaş suçlusuyum dedi. 1949 Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi'nde böyle bir şeyin kullanılamayacağı açık hüküm.
1: Evet.
0: Binlerce sivili ben öldürdüm dedi. İşgal ediyorum dedi. Gidin işte Tevrat okuyun, İncil okuyun gibi hiçbir şekilde mantığı olmayan kavramlarla Suriye'yi, Lübnan'ı, İran'ı tehdit etti. Aynı şey Türkiye açısından da geçerliydi. Anlıyorum. Türkiye ile denk bir potaya çıkmak istiyor. Denk bir lige çıkmak istiyor. Çünkü içeride bir kamuoyu var. Netanyahu'nun taraftar sayısı her geçen gün azalıyor. Ülkesini olmadığı bir yerdeymiş gibi göstermeye çalışıyor ama müthiş bir protesto vardı.
1: Herkes salonu terk
0: Çok
1: etti.
0: güzel. Şimdi Netanyahu'nun çıkması daha iyi oldu bence kürsüye. Samimi söylüyorum. Böyle protestolar için başka bir zaman olmaz. Ya
1: Evet.
0: Sydney'de 300 bin kişi yağmurda yürüdü. Çok önemliydi. Ama şimdi ne oldu? Onlarca devletin bütün diplomatları, bütün bürokratları, devlet başkanları terk etti salonu.
1: Ama gördünüz mü bir görevli,
0: Ya.
1: İsrailli bir görevli tek tek not aldı. Kimler
0: Ya.
1: çıktı, kontrol etti boş
0: Bizi de
1: masaları.
0: yazsın buradan. Eğer biz de orada olsak çıkanlar arasında olurduk.
1: Yani hep böyle bir parmak sallama.
0: Hep var.
1: Öyle değil mi?
0: Kendilerince. Bak işte dünyanın en büyük istihbarat teşkilatı biziz, not alırız. Günü geldi hesap sor. Soramazsınız kardeşim. Soramadınız da olmadı öyle bir şey. Gerçek değil bu. Ama dünya senden hesap soracak. 8 milyardan fazla insanın yaşadığı dünyada Bangladeş Devlet Başkanı salondan ayrıldığı zaman not alsan ne olur, almasan ne olur? Dünyanın en fakir ülkesi. Ne yapacaksın daha? Şimdi bunu İspanya örneğinde sorduğumuzda kendilerince bir şey yaptılar ama.
1: Evet.
0: Fas'la İsrail yan yana geldi. Bir oyun oynadı ve bir göçmen krizi yarattı
1: O
0: İspanya'da.
1: özerk adada değil
0: Ya
1: mi?
0: ya. Bunları da tezgahlayan bir İsrail var.
1: Hı.
0: Şimdi bu kadar B planları üzerinden yürüyen, sürekli hasım devletler yaratmaya gayret eden, dünyanın tamamını ötekileştirmeye çalışan İsrail gerçeğini görmemiz açısından
1: Evet.
0: Netanyahu gibi bir katilin konuşması gerekiyordu. İyidir bunlar, iyidir. Dün çok güzel bir enstantane vardı. İsrail-İrlanda maçı vardı dün, futbol maçı. İsrail milli marşı okunurken İrlandalı futbolcular saygısızlık etmediler. Çok güzel protesto yaptılar. Kafalarını hepsi ama hepsi öne eğdi ve sadece böyle beklediler. Bazı futbolcular maça çıkmadı. Biz
1: Evet.
0: oynamayız dediler.
1: Evet.
0: Maç 3-0 bitti. İrlanda kazandı. Çok da güzel oldu.
1: Evet.
0: El sıkışmadılar. Bak işte bunlar lazım bize protesto bağlamında. BM kısmında küresel anlamda bunlar oldu. İran ABD arasında gerginlik biraz daha arttı. İran'ın barış teklifini Trump geçmiş olsun dedi. Bitti. Ben senin artık bu teklifini kabul etmiyorum. Çünkü senin bu tavrın ki Trump aslında savaşı başlatan ama benim barış masasına oturma ve diyalog kurma arzuma cevap vermemen bana seçim kaybettirdi dedi.
1: Evet.
0: Şimdi daha seçim olmadı ama kaybedeceği belli. Ben bu seçimden sonra sizinle görüşeceğim dedi. Bu ağır bir yük yükleyebilir Orta Doğu'ya. İran özelinde Orta Doğu'ya. Çünkü Trump'ı şu anda iyi kötü dengeleyen ve bağlayan bir seçim var. Seçimler bittikten ve Trump kaybettikten sonra omzunda hiçbir sorumluluk kalmayacak.
1: Evet.
0: Hiçbir yük kalmayacak. Bu 2 yıllık başkanlık dönemi haricinde siyasete de dönemeyecek bir kişi için çok tehlikeli.
1: Evet, her şeyi yapabilir
0: Her şeyi
1: diyorsunuz.
0: yapabilir. Trump'tan bahsediyoruz. Yani daha fevri bir Amerikan başkanı yok tarihinde. O yüzden Kasım ayına doğru petrol fiyatları için korkmak lazım. Biraz önce
1: Evet.
0: siz
1: 98.
0: Teksas'taki neydi?
1: Evet.
0: Batı Teksas mıydı? Doğu Teksas mı?
1: Evet, böyle terimler var. Bazı şeyler var. Biz de onlara göre bakalım.
0: Bayılıyorum bu.
1: Brent petrolün vadeli varil fiyatı. Günü 97,44 dolardan tamamladı Cuma günü diyor. Bugünse 94,08 dolar.
0: Sabah 98-99'u
1: Yani 100 doların
0: gördü.
1: altında.
0: Evet ama

0: O civarda. Bunlar iyi günleri
1: Bunlar iyi günleri.
0: dersem
1: Evet.
0: sanırım dinleyicilerimiz anlar hadiseyi.
1: Tabii yani savaş yeniden alevlenirse
0: Ya.
1: Kasım sonrası 100 doların üstüne tekrar çıkabilir. Nitekim gördük de işte.
0: Gördük. Hürmüz kapandığında ne olacağını gördük. Ama bu defa ABD İran'ı vurursa ki ummuyoruz. Ama vurursa bu defa belli ki Husi nerede? Babil Mendeb'i kapatıp çok daha ağır bir reaksiyonu beraberine getirecek bir hamlenin peşinde.
1: Evet.
0: Sinyalini de verdi mi? Verdi. Çünkü Suudi Arabistan iki tane güce sahip orada. Bir, Husilerin egemen olmaya gayret ettiği alanda Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri var. Husiler Suudi Arabistan'ı vurarak o gücün oradan çıkmasını istiyorlar. Bir, iki, İran adına da bir vekil aktör olarak yine Suudi Arabistan'ı vurup Amerika'ya mesaj veriyorlar. Ey Suudi Arabistan, benim vurmamı istemiyorsan seni git abini ikna et.
1: Evet.
0: Amerika bu bölgeden çekilsin. Bunlar dışarıda olanlar. İçeride evet epeydir konuştuğumuz 10 gün önceki bu fon meselesinden kaynaklı ekonomik anlamda çözüm bekleyen sorun kalemleri var. Kıymetli hocamla onları konuşacaksınız. Girmeyeceğim.
1: Evet, ama tabii Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında bu konuda da görüşme yapılacağı haberi,
0: Öyle
1: bilgisi var.
0: gözüküyor. Yani 500 bine yakın doğrudan mağdur. Aileleriyle beraber aşağı yukarı 2-2,5 milyon kişi.
1: Evet.
0: İstihdam sağladığı kişilerle beraber 3-3,5 milyon az bir sayı değil.
1: Tabii.
0: Ya bu bahsettiğim sayı Letonya artı Estonya'nın nüfusu kadar. Tamamı kadar yani. İki tane ülke kadar. Bakın Malta, Lüksemburg falan demiyorum.
1: Evet.
0: Bunlar bayağı ülke yani. Şimdi bunlarla alakalı sorunu çözdüğümüzde inşallah ya da güçlü bir tedbirin alındığı kanaati hakim olduğunda ben ekonomiyle ilgili sürecin çok daha olumlu seyredeceği kanaatindeyim. Ve terörsüz Türkiye. Yine büyük bir toplantı oldu bugün. Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurul ikinci defa toplandı. İlk
1: Evet.
0: toplantıyı bir ay kadar önce yapmıştı Ağustos sonunda. Olumlu durumlar var. Nasıl var? SDG büyük oranda Suriye'ye entegre oldu milli orduya. Sincar'daki durum BM'de çözüldü ve Irak yapısına, Irak ordusuna, Irak merkezi hükümetine Sincar teslim ediliyor kararı alındı. Bu şu anlama geliyor. Orada demek ki terör unsurları temizlenmiş.
1: Evet.
0: Ama yetmez. Sincar temizlendiyse Mahmur'da temizlenmeli. Kandil'de temizlenmeli. Ki biz muhtemelen Ekim sonu ya da Kasım'da Milli Güvenlik Kurulu'ndan şunu duyalım. Tamam. Terör örgütü tamamen tasfiye edildi. Silahları tamamen alındı. Mağaralarına, inlerine inilip oralar mühürlendi. Haritalarda yerleri belli oldu. Bunu da kim bana garanti ediyor? Irak garanti edecek.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı'nı kabul etti ve sanıyorum bu konuyla ilgili önemli
0: Çok.
1: görüşmeler
0: Çok.
1: yapıldı.
0: Suriye'nin ve İran, ben bunu bu programda söylüyorum ara ara, ben bize borçlu olduklarını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Suriye'de, Irak'ta bir an evvel etkin pişmanlıktan faydalansınlar. Pişmanız, yıllarca PKK'yı besledik, size bu kadar zarar verdiğini hadi diyelim ki görmedik, göremedik, tüh tüh vah vah. Ama bu saatten sonra, yine temizledim ya, sıfırlayıp veriyorum ya, bir daha hortlarsa o zaman bence Bağdat ya da Şam'la hesaplaşırım.
1: Evet.
0: Çünkü o zamanın Türkiye'si yok artık. O zaman dengeliydi devletler. Türkiye de arzu ettiği potansiyele sahip değildi. Ama o zamanla bugün arasında 30 yıl var. Şimdi eğer Bağdat PKK tipinde yeni bir terör örgütüne neyse artık adı izin verirse, Kandil tipinde başka bir bu sefer Dağı Tepe'yi, Metina'yı, Zap'ı onları açarsa Bağdat'tan hesap sormak lazım. Komşuluk ilişkileri bağlamında terör örgütlerine ev sahipliği yapmak bu kadar ucuz olmamalı.
1: Evet.
0: Ben Şam'dan böyle bir hata asla beklemiyorum ama şu andaki Şam'dan beklemiyorum. Esad dönemindeki Şam'ı biz pek iyi anmıyoruz maalesef.
1: Doğru.
0: Ya binlerce şehit verdik. On binlerce gazimiz var ve bizi dinliyorlar şu anda yurt içinde yurt dışında.
1: Evet.
0: Ve bunun müsebbibi olan PKK'ya sen güç verdin Suriye. Sen güç verdin Irak. Ne için? Değdi mi? Değdi mi? Yani şu anda Irak verdiği bu güçle dünyanın en büyük devleti oldu mu? Olmadı, bölündü. Irak federasyon oldu. Irak'ın kuzeyinde başka bir devletçik var. Bağdat Erbil'e söz geçiremez hale geldi.
1: Evet.
0: Suriye'de değdi mi? Oldu mu? kişi başına geliri 400-500 dolara kadar düştü. Yani Türkiye'nin 60'ta biri, bakın 60'ta biri değmedi. Bunları vurguluyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bölgenin sorunlarını bölgenin aktörleri çözsün, ellemeyin. Terörsüz Türkiye bu.
1: Evet.
0: Yani terörsüz Türkiye sadece Türkiye değil. Terörsüz Suriye, terörsüz Irak, terörsüz İran, bölge. Terörsüz bölge.
1: Çok çok önemli. Umarız 2027 yılında bu hedefe tamamıyla ulaşmış olacağız. Hem
0: çok
1: Türkiye
0: yakınız.
1: Hem bölgemiz.
0: Çok yakınız. Çok inanıyorum bu hadiseye.
1: Evet, şimdi yine geçtiğimiz haftaya dönersek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarının hemen ardından önemli bir zirve, önemli bir ziyaret gerçekleşti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Çok çok önemli bir görüşmeydi. Tabii işin magazin boyutu da çok konuşuldu medyada. First Lady'lerin kıyafetleri konuşuldu. Merdivenden inişler çıkışlar konuşuldu ama esas önemi bu iki ülkenin, iki büyük ülkenin liderinin bir araya gelmesiydi. Nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki sürece nasıl yansır bu görüşme?
0: Bu lüzumsuz gergin atmosferden sıyrılmak adına büyük bir fırsattı. Ve bence bu fırsatı doğru kullandılar. Doğru kullandılar derken ortada çok somut bir çıktı var mı? Çok somut bir şey yok. İşte 30 milyar dolarlık bazı mal varlıklarındaki gümrükleri indirdiler. Bir ticaret antlaşması yaptılar. Şimdi 30 milyar dolar bizim için büyük para Türkiye açısından. Ama Çin ve ABD için 30 milyar dolar daha makul bir rakam. Ama olsun. Olumlu bir adım atıldı. Çin mesela Amerika'ya iki tane panda gönderecek.
1: Hatta gönderdi galiba. Göndermiş mi? Sevimli pandayı ben gördüm haberlerde.
0: Şimdi bazı dinleyicilerimiz biliyordur muhakkak. Pandanın sembolik bir anlamı var. 1972. ABD ve Çin ilişkileri tarihin en gergin dönemindeyken panda diplomasisi öne çıkmıştı. O zamanki Mao, bu arada ya baya devlet başkanı Mao, Nixon'a iki tane panda gönderip, İlk defa oluyor bu. Çin'den çıkması yasak olan pandaları gönderip panda diplomasisi başlatmıştı. Onun üzerine Nixon iki tane öküz gönderdi. Bu öküz anlamlı ama Texas'tan o mint öküzü de devasa büyüklükte. Bu da onun cevabı oldu. Sonra ne oldu? İlk defa o dönemde Birleşmiş Milletler'de koltukta Çin adına Tayvan oturuyordu. Gerek yok dediler. Artık Pekin otursun. Yani bu iki ülke böyle panda manda bir şey gönderince işler olumluya doğru ilerliyor.
1: Daha sevimli bir hal.
0: Daha sevimli oluyor. Evet. Olsun da olsun da.
1: Bence de.
0: Ben gerçekten olumlu buluyorum. Şu gerçekliğin iki ülkede farkında. Çin bir üretim devi ama Çin'in ürettiğini Çinliler tüketemez.
1: Tabii ki.
0: Yani on binlerce dolar verip de telefonlar, bilgisayarlar, arabalar alamaz Çinliler. Orada bir 100 milyon var. Kalan 1,5 milyar sefalet içinde yaşıyor. Gerçekçi olalım. Amerika'da Çin kadar üretemez. O yüzden karşılıklı bağımlılığın bu kadar olduğu bir dönem olmadı. Amerika en büyük Amerikan markalarını Çin'de ürettiriyor.
1: Evet.
0: Çünkü kendisi 500 dolara üretirken aynı ürün Çin'de 60 dolara üretiliyor. Böylece Amerikan halkı Çinli mavi yakaların sırtına binip ucuz tüketiyor, kaliteli tüketiyor. Çinli beyaz yakalılar da, onlar da yine mavi yakalının sırtına biniyor. Nasıl bir sosyalist komünist devletse o da ayrı mesele. Onlar da Amerika'ya ürün satıp kendi evlatlarını büyük büyük okullarda burslarla okutuyorlar. Herkes memnun mu?
1: Yani şu an için öyle görünüyor.
0: Küçük bir fark var. Çin'de çalışmak zorunda olan 1 milyar 300 milyon pek de memnun değil.
1: Ama onları pek duyan yok galiba.
0: Ya işte bu. İşte bunu bir sosyalist model üzerine bina edilen Çin devletinin kendi iç hesabı olarak söylüyorum. Şu anda Çin'i biz zannediyoruz ki Şangay Pekin. O kadar mı gerçekten? Acaba Çin'de hala tarım nüfusunun %60 olduğu, bu %60'ın neredeyse %40-50'sinin pirinç ekmek zorunda olduğu, o ekim sürecinin bir zorunluluk olduğu ki boş kalmasınlar diye olduğunu da Trump biliyordur. Kıymetli dinleyicilerimiz de bilsin. Dikkat ederseniz hiç insan hakları konuşulmadı.
1: Evet.
0: Doğu Türkistan konuşulmadı.
1: Evet.
0: Trump gitti bayağı neredeyse uçağa girip alıp gelecekti.
1: Tabii kapıda karşıladı. Kapıda karşıladı. Dediler ki bu çok özel bir karşılama. Öyle değil mi? Eşiyle birlikte.
0: Bu bir
1: Çin devlet başkanı ve eşini karşıladı.
0: Gücün gerçek anlamda tanınmasına verilen isim bu. Sen güçlüsün ve ben artık seni tanıyorum.
1: Evet.

0: Evet.
1: Uçağın kapısına kadar geliyorum ve orada karşı. Üstelik biraz da beklediler. Diğer diplomatlar indi. Xi Jinping biraz ağırdan aldı hadiseyi. Çin ha bir de kendine yer yaptı. Beşinci defa Tukidides tuzağından bahsetti. Beşinci defa Tukidides'ten bahsetmesi şu anlama geliyor. Ben artık süper güç adayıyım. Kendini zorlaya zorlaya kabul ettirdi Çin. Ama hala ısrarla söylüyorum. Milli marşlar okunurken B-2 bombardıman uçağı geçti havadan.
0: Evet.
1: Evet.
0: Gerçi Trump daha çok irkildi ama
1: Trump
0: olacaktı.
1: irkildi ama Xi Jinping hazırlıklıydı.
0: Evet.
1: Hiç görmezden geldi.
0: Evet.
1: Biden geldiğinde, Biden'ın döneminde geldiğinde uçurmamışlardı. Ya Trump şunu diyor. Sen ekonomik güçsün ama ben askeri bir gücüm. Yani ben seni tanıyorum, kabul ettim,
0: Sen
1: lig
0: de benim
1: atladın
0: gücümü kabul
1: ama
0: et diyor.
1: bunu bil
0: Değil
1: diyor.
0: mi?
1: Yarın bir gün çok da restleşmeyelim mesajını verdi.
0: Evet, bu iki büyük güç resleşmesin dünya adına hiç de iyi
1: Hiç
0: olmaz.
1: gerek yok.
0: Panda
1: Hiç gerek yok. Devam.
0: diplomasisinden devam edelim biz.
1: Pimpon diplomasisi, panda diplomasisi.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimiz bu ikisine baksın.
0: Peki
1: Ödev
0: efendim.
1: vermiş olduk haftaya.
0: Peki. Evet, bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
1: Efendim ben teşekkür
0: katıldığınız
1: ediyorum.
0: için.
1: Çok sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Atina'dan tekrar merhabalar diyelim ve Yunanistan gündemimizden notlarımıza hemen geçelim. Önce geçen haftaya New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidelim isterseniz. Hatırlayacaksınız, soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktığında salondaki heyetler salonu terk ederek protesto gerçekleştirmişti. Ancak yani tüm dünya tarafından protesto edilen, uluslararası alanda tecrit edilen Netanyahu ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis aynı gün bir araya gelerek kucaklaştılar ve tarmaş dolaş görüntüler verdiler. Bir görüşme gerçekleştirdiler. Hem bu görüşme hem de son dönemde iki ülke arasında artan savunma alanındaki işbirliğine Yunan basınından ve muhalefetten sert eleştiriler geliyor. Önce ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın partisi Elas'tan sert bir açıklama geldi. Şöyle dedi Elas, Türkiye ittifaklar kurarken Mitsotakis uluslararası alanda izole edilmiş Netanyahu'yu kucaklıyor sözlerine yer verdi. Diğer partilerden de sert eleştiriler var. Mitsotakis'in New York'taki utanç görüntüleri bize yakışmıyor dendi. Mitsotakis bir savaş suçlusuyla samimiyet kurarken kendisini ne kadar gururlu hissedebilir diye sordu Yunan muhalefeti. Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz açıklamaları geldi. Sert açıklama derken ne demek istediğimi anladınız. Bu muhalefet tarafından, Yunan basınından da zehir zemberek açıklamalar var. Utanç verici ittifak manşetleri atıldı bir kere. Yunanistan İsrail ile olan yakınlaşması için ulusal intihar başlığı atıldı bugün Yunan basınında. Yunanistan, Türkiye korkusuyla yılana sarıldı ve hain İsrail'in ölümcül tuzağına düştü yorumu yapıldı. Şimdi yayınlarımızda sıklıkla aktarıyoruz. Yunanistan'da son dönemde İsrail'e karşı giderek artan bir tepki var. Ancak Yunan hükümeti artan bu tepkiye rağmen her fırsatta soykırımcı İsrail ile olan samimi ilişkilerinin dozajını gitgide arttırıyor diyelim. Ve bir sonraki gündem maddemize geçelim buradan. Biliyorsunuz Türk-Yunan ilişkilerindeki son dönemde en gerilimli konu başlıklarından biri de Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki sualtı elektrik kablo hattı projesi. Yunanistan bu konuda Fransız Meridyen şirketiyle bir anlaşma imzaladı ama Ankara Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarında

0: altından geçecek her türlü kablo döşeme faaliyeti için kendi onayının alınması gerektiğini vurgulamakta. Yani izinsiz çalışmalara da müsaade edilmeyeceğini belirtmekte. Bu konu bir süredir Yunanistan'da da tartışılıyor. Bu hafta sonu Katimerini gazetesinde bu konuyla ilgili bir haber çıktı. Habere göre Yunanistan kablo hattının güzergahını değiştiriyor. Detaylardan bahsedelim. Yunanistan ile Fransa'nın Türkiye'nin itirazlarını önlemek amacıyla elektrik kablosunun, kablo hattının güzergahını hafifçe, bu böyle tırnak içinde böyle bahsediyor, hafifçe değiştirme konusunda anlaşmaya vardı, öne sürüldü. Habere göre kablonun Türkiye'nin 15 Ağustos tarihinde Meis'in güneyinde ilan ettiği Fethiye Kaş Ulusal Deniz Parkı olarak adlandırılan bölgeden geçmemesi planlanıyor. Yani Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarından geçmeyecek şekilde bir rota değişikliğine gidilecek tabiri caizse. Böylece Ankara'nın tepkilerinin önüne geçilmesi ve olası bir krizin de engellenmesi hedefleniyor Yunanistan ve Fransa tarafından. Hani araba kullanırken yanlış bir yola girdiğinizde, yani dijital haritadan sık sık rota yeniden oluşturuluyor lafını duyuyoruz ya. Evet. Yunanistan da bu habere göre rotayı yeniden oluşturacak gibi gözüküyor. Yani Türkiye'nin dik duruşu bir kez daha neticesini gösteriyor diyerek bir sonraki haberimize geçelim. Şimdi bahsedeceğimiz gelişme Yunanların biraz sinirlerini bozan bir haber. Aslında Wall Street Journal'ın yaptığı bir haber bu. Yani taşı kuyuya Wall Street Journal attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen özel bir yemekte Yunanistan Enerji Bakanı'yla yediği bir yemekte bakana söylediği iddia edilen sözler. Atina'da iki gündür deprem etkisi yaratmış durumda. İddiaya göre Amerikalı Büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği ülkede hükümeti değiştirme gücüne sahip olduğunu söyledi. Bunun son örneğinin ise Romanya olduğuna dikkat çekti Guilfoyle ve bunu istersek burada da, yani Yunanistan'da da yapabiliriz dediği öne sürüldü. Yani Yunan basınında bu hükümetleri devirebiliriz başlıkları eşliğinde tartışılan konu, bu yaklaşan Yunanistan'da yaklaşan seçim döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan hükümetini de değiştirebileceği yönünde açık tehdit şeklinde sunuluyor. Konu iyice büyüdü. Muhalefetten de tepkiler var. Bu Tsipras'ın partisi Elas Mart ayından beri hükümetin neden sessiz kaldığını ve bu konuyu sakladığını sorguluyor. Siriza partisi bu olayın ülkenin siyasal rejimine yönelik bir saldırı olacağını savunuyor. Resmi açıklama istiyorlar hükümetten. Hükümet ise aradan neredeyse 48 saatten fazla vakit geçmesine rağmen hala sessiz, onu da söyleyelim. Ve son haberle birlikte Yunanistan gündemimizin bugün de sonuna geldik diyelim ve evet. Atina'dan sözü sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size.
0: Size de kolay gelsin yayınlar.
1: Sağolunuz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.

0: Bu bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk.
0: programımıza. Geçen haftadan bu haftaya yansıyan gündem başlıkları var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Türkiye İstatistik Kurumu geçen hafta hizmet, perakende ticaret, inşaat, reel kesim, tüketici güveni ve finansal hizmetler güven endekslerini açıkladı. Bütün bu açıklanan verilere göre biz nasıl bir sonuca ulaşıyoruz ve nasıl bir seyir bizi bekliyor hocam?
1: Evet, hakikaten büyük bir resim çıktı. Bu kadar veri sonrası. Sizin de söylediğiniz gibi TÜİK bir dizi veri açıkladı ve hakikaten ekonomi yönetiminin de başta Merkez Bankası olmak üzere tamamen monitör ettiği orayı. Veriler bunlar. Çünkü ekonomi aktörleri ne yaptı? Geride bıraktığımız 3 ayda ve ileriye yönelik 3 ayda da ne bekliyorlar? Yani dolayısıyla bu soruların yanıtlarından derlenmiş veriler bunlar. Bütün verileri yan yana getirdiğimizde hakikaten büyük bir resim çıkıyor. Oradaki resimde de en çok dikkat çeken...

0: sonuçlar. Birincisi şu, yavaşlama görülüyor. Yani çünkü geride bıraktığımız 3 ay ile ilgili verdikleri yanıtlardan. Evet, bir yavaşlama görülüyor. Ha, diğer önemli sonuç da şu. İleriye yönelik de biraz hafif bir ekonominin momentum kazanacağı yönünde bir beklenti ağır basıyor ekonomi aktörlerinin nezdinde. Dolayısıyla bu da tam ekonomi yönetiminin beklediği sonuçlar aslında. Çünkü Merkez Bankası da sanıyorum geçen hafta da biraz değinmiştik. Merkez Bankası da biraz kalan son iki toplantıda faiz indirimi için hakikaten deyim yerindeyse şey yapıyor, istekli bir şekilde, yani ki haklı, yani çünkü artık sıkı para politikalarında da sürdürülebilirlik azaldığı için dolayısıyla bu sonuçlarda sanıyorum biraz Merkez Bankası'nda hafif rahatlatmış olabilir. Yani çünkü orada şöyle bir detayları inecek olursak şöyle bir şey var. Evet, finans kesimi, hizmet kesimi ve perakende kesimi şu anda lokomotif görevi görüyor. Ekonomi onlar çekiyor. Ama diğer tarafta ki normal, yani çünkü kredi faiz oranları dolayısıyla finansman maliyetleri çünkü yüksek olduğu için mesela yatırım kısmı halen biraz zayıf gidiyor. İnşaat, ki inşaatta da hakikaten işçilikten öte finansman tarafı çok ağır basıyor. Belli malların tedarik edilmesi çok ağır basıyor. Bir de sanayi üretiminde biraz bir şey var. Dolayısıyla burada biraz daha Merkez Bankası açısından hafif bir alan açılmış gibi görünüyor. Şimdi biraz daha şöyle rakamları irdeleyecek olur isek hizmet sektöründe son 3 ayla ilgili yatay rakamlar görüyoruz. Çok değişiklikler görmüyoruz ama mesela gelecek 3 ayda hizmet sektörüne olacak olan talep beklentileri sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılanıyor. Yani orada bir miktar bir hareket var. Bir de burada parantez içinde bir bilgi aktaralım. Metodolojik olarak bu verilerin, endeks değerlerinin 100'ün üzerinde olması o sektörle ilgili güvenin olduğunu bize yansıtıyor. Dolayısıyla hizmette de şu anda endeks değer 100'ün üzerinde, 111,9 seviyesinde. Diğer lokomotif görev gören hizmet sektörünün yanı sıra perakende ticaret sektöründe de yine gelecekle ilgili iş hacmini ne bekliyorsunuz, satışlarla ilgili ne bekliyorsunuz da baya bir 123'ten 128'e çıkmış bir değer var. Orada da aynen o sektörde de perakende sektör temsilcilerinde de ileriye yönelik bir olumlu bakış açısını verilerden izleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra reel kesimi bir arada değerlendirdiğimizde orada da biraz böyle bir hafif yukarı var ama sanki reel kesim bütün olarak biraz daha bir Merkez Bankası'na bir bakalım. Yatırımları henüz yapmayalım ve bununla ilgili de TÜİK sorduğunda, yani ileriye yönelik 3 ay içinde ihracat, üretim, siparişlerle ilgili durumunuz nedir sorusuna verdikleri yanıt biraz temkinli yanıtlar. Yani çok öyle biraz daha sanıyorum bir aksiyon bekliyorlar Merkez Bankası'ndan ve onun sonucunda büyük olasılıkla o sipariş tarafında ihracatta dahil olmak üzere bir hareket olabilir. Yani reel kesimde bir bekle gör politikasının hakim olduğunu görüyoruz. Diğer bir reel kesimin karşısında duran aktör de tüketiciler, hani halkı. Onlarda da yine biraz daha maalesef olumlu tarafa, iyimser tarafa geçmedi
1: O
0: tüketiciler.
1: kadar da çok güvenmiyor mu tüketiciler?
0: Yani şu aşamada maalesef endeks değeri 100'ün altında. Yani biraz daha karamsarlar. Zaten sektörel beklenti anketinde Merkez Bankası'nın yaptığı, geçen hafta da vurguladığımız üzere en enflasyon beklenti

0: endeksi karamsar olan hane halkıydı. Yani
1: Hı.
0: piyasa katılımcıları biraz daha Merkez Bankası'na paralel gidiyorlar. Ama reel kesim biraz asimetri oluşuyor. Hane halkı da bayağı bir
1: Evet.
0: asimetri vardı. Dolayısıyla tüketiciler halen yüzün altına. Yani 90.8 endeks değerinden 91.9 endeks değerinde. Yani böyle bir çok ılımlı yatay bir seyirdeler. Ama burada bakın şöyle bir satır arası detay var. O da şu: gelecek 12 ay içinde dayanıklı tüketim malı almak istiyor musunuz? Dayanıklı tüketim malının şöyle bir özelliği var. Bizim için büyümenin bir öncü göstergesidir.
1: Evet.
0: Yani eğer insanlar hakikaten hane halkı bir dayanıklı tüketim malı, örneğin beyaz eşya almak istiyorsa, tamam, yani biraz daha işler yolunda alabilirim. Ha, ama temkinli olmak ihtiyacı duyuyorsa bunları öteliyor. Yani çünkü bütçesinin aşabiliyor. Bütçesinin belli bir kısmını maalesef kapsayan tüketimler bunlar. Onun için aman diyor, şimdi çok fazla bu işlere kalkışmayın. Biraz daha ortalık sakinleşsin, öyle alırım. Mesela dayanıksız tüketim malı bizim için bir öncü gösterge değildir. Yani
1: Evet.
0: çünkü bütçemizden çok fazla bir pay ayırmadan elde edebildiğimiz ürünler bunlar. Ama dayanıklı tüketim malları, evet, bir öncü gösterge. Orada bakın, bir 105'ten 108.8'e çıkmış bir değer var.
1: O olumlu o
0: O
1: zaman.
0: olumlu. Yani tüketicilerde evet bir şey olacak. Tamam, bir süreçten geçtik. Sıkı politikalar, ortodoks politikalar ve artık Merkez Bankası da bu ataletle ilgili endişeleri azaldı. Faiz indirebilir. Ben de dolayısıyla evet gündemime alayım. Yani önümüzdeki 12 ay içinde bir beyaz eşya ihtiyacımı karşılayabilirim diyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla finans kesime en pozitif bakan kesim. Orada da 8 puanlık bir artış var. 158.4 gibi en yüksek değer. Yani orada da gelecekle ilgili, finans kesimine gelecek taleplerle ilgili çok çok pozitifler. Zaten malum belli kriz dönemleri olabiliyor, durgunluk dönemleri olabiliyor, ama finans kesimli olan talep her zaman geçerli oluyor. Özellikle türbülans dönemlerinde insanlar alım gücünü koruma ihtiyacı duyuyorlar, finans kesimine daha çok sarılıyorlar. Onun için finansal hizmetler tarafı beklediğimiz gibi oldukça pozitif görünüyor. Yani bu küçük parçaları yan yana getirdiğimizde de ilk başta söylediğim sonuç cümlesi, tekrar etmek gerekirse, evet, yavaşlama vardı ama ileriye yönelik de hafif bir
1: Olumlu
0: momentum
1: bir beklenti
0: kazanacak.
1: var.
0: Evet, olumlu bir beklenti de rakamlardan okuyabiliyoruz.
1: Peki. Bir diğer gündem, bağımsız ve gönüllülük esasıyla ülkemizin her bölgesinden iş dünyası derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan Türk İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Konfet, 27. İş Dünyası Zirvesi'ni 25-26 Eylül 2026 tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirdi. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da konuğu olduğu bir zirveydi. Bir kere bu zirvede neler konuşuldu, ne gibi sonuçlar ortaya çıktı, önümüzdeki sürece nasıl yansır?
0: Evet, hakikaten bu yani konsensusa bir araya gelinmesi, olayları masaya yatırılması ve sonuçta konsensus sağlanması, ben her zaman çok olumlu karşılıyorum. Özellikle bu tür aktivitelerin Anadolu tarafında olmasında ayrı bir önemi oluyor. Yani çünkü şunu istiyoruz: ekonomik faaliyetlerin ve onun sonucunda elde edilecek kazanımların ülke satına
1: Tabii ki.
0: yayılması çok önemli bir sonuçtur, hedeftir daha doğrusu. Tabii ne yazık ki bu özelleştirme süreci, işte 80'lerin ortalarında başlayan liberalizmle bu, biliyorsunuz, mevzuat değişiklikleri oldu. Hem mal liberalizasyon hem mali liberalizasyon süreci başlamıştı 80'li yıllarda. Tabii orada özelleştirmeler sonucunda ne yazık ki bu ekonomik aktiviteler belli coğrafyalarda yoğunlaşmıştı. İşte bunların başında İstanbul geliyordu, işte Bursa,

0: Kocaeli gibi, Adana gibi belli coğrafyalar. Şimdi tabii onun o demografik yapıda değişimler oluyor. Belli yerlerde işte tarım, hayvancılığın muhakkak, yani çünkü tamamen o coğrafi koşullar o ekonominin o alana izin veriyor. Dolayısıyla onun için iş gücü gerekebiliyor gibi birçok sorunu da beraberinde getirdi maalesef. İşte tabii büyük şehirlere göçler olunca. Şimdi epeydir bu sorunun da çözümlenmesi yönünde çabalar da var. Dolayısıyla bu toplantıda da en önemli sonuçlardan bir tanesi Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli o coğrafyada, yani Yukarı Fırat Havzası tarafında mümkün olduğu kadar bir ekonomi canlandırma nasıl olabilir? Onunla ilgili epey bir beyin jimnastiği oldu, sonuçlarını okuduk. Genç iş gücünü orada istihdam edilmesi. Yani çünkü istihdam sağlayamadığınız zaman maalesef o genç oluyor, kişiler tabii ki doğal olarak tabii. Artı yine çok önemsenecek bir karara bağlanan, konsens sağlanan diğer bir konuda kadın istihdamının mümkün olduğu kadar, yani kadın iş gücünün çalışması, onların da iş gücüne katılımının sağlanması yine çok önemli. Gerçekten aile şirketlerinin kurumsallaşması. Yani orada da malum KOBİ ölçekli çok sayıda şirket var. Tabii KOBİ'ler gerçekten ekonomi için çok çok önemli. Yani hep bizim gözümüzün önünde büyük işletmeler oluyor. Hafızamızda hep onları duyuyoruz ama asıl büyük aktörler, yani ölçek olarak, ekonomik ölçek olarak küçük olabilir ama katkı olarak hakikaten büyük aktörler KOBİ'ler. Yani istihdam açısından, ihracat açısından oralarda da KOBİ'ler çok, ama maalesef tabii o kurumsallaşma sağlanamayınca üçüncü, dördüncü kuşaklara çok aktarım olmuyor. Ve sonlanıyor. Yani aile şirketi olarak kuruluyor. Şimdi onların kurumsallaşması hakikaten nasıl sağlanabilir? Bizim de işte öğrencilerimize verdiğimiz dersler arasında kurumsal yönetim de var. Ama onlar biraz daha büyük ve halka açık şirketler için oluyor. Ama onu tabii ki oraya uyarlanabiliyor. Yani KOBİ'lere de uyarlanabiliyor. Dolayısıyla onunla ilgili de, yani aile şirketlerinin o formasyonda kalmaması, kurumsal yapıya bürünmesini sağlamak, onunla ilgili işte bazı aksiyonlar, yol haritaları gibi. Dolayısıyla bu çok önemli bir sonuç. Diğer tespitler, ortak bir konsensüse varılan diğer ortak noktalarda yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşması ki yoğunlaşma ki o zaten hakikaten ekonomi bütünü için hayat önem taşıyan bir konu. Yani tabii olağanüstü bir yüksek teknoloji rekabeti var küresel düzeyde. Onun gerisini kalmamak lazım. Çünkü eskiden o diğer sanayi devrimleri döneminde biraz geride kaldığınız zaman yakalama şansınız olabiliyordu. Ama artık öyle bir
1: her şey çok hızlı değişiyor.
0: Aynen, çok haklısınız. Çok hızlı değişiyor. Onun için asla bir ön gruptan kopmamak lazım.
1: Çok haklısınız.
0: Onun için ona da vurgu yapılan bir toplantı. Bunun yanı sıra bir de hukuk ve demokrasi vurguları yapıldı o toplantıda. İşte uzun vadeli yatırımlar açısından, yani o yabancı ya da yerli yatırımcıların biraz daha hukuki zeminde kendilerini daha güvende hissetmelerinde önemi vurgulanıyor. Bunun yanı sıra da zaten ana fikir bu tüm ekonomik faaliyetin Anadolu'ya yayılmasının sağlanması. Dolayısıyla bir verimli bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz ama önemli olan tabii bu sonuçların uygulamaya konması.
1: Umarız büyük bir bölümü uygulamaya geçer. Bu güzel düşüncelerin, fikirlerin, bu beyin fırtınasının.
0: Ben de aynı şeyleri umut ediyorum.
1: Peki hocam, bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBİ Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9:00

0: 25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi için oluşturulan koordinasyon kurulu ikinci toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de bir araya gelecek. ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelere bağlı bilinmezlik sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Endonezyalı mevkidaşı Subianto arasında bu yılki ikinci telefon görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını belirtti. İki ülke arasında ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan, Beştepe'de ise Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında fon soruşturması kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın son durumla ilgili çalışmaları ele alınıyor. Toplantıdaki bir diğer başlıkta terörsüz Türkiye hedefi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün ikinci kez toplanan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nda ele alınan başlıklar değerlendiriliyor. Konuyla ilgili atılan adımlar, sahadaki gelişmeler, güvenlik birimlerinin raporları, terör örgütünün silah bırakma ve fesih süreci bütün yönleriyle gözden geçiriliyor. Kabinede ayrıca 1 Ekim'de açılacak mecliste yeni dönemde yürütülecek çalışmalar da istişare ediliyor. Dış politika başlığındaysa ABD-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in bölgesel saldırganlığının önlenmesiyle Türkiye'nin yürüttüğü aktif diplomasi trafiği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinin yeni aşamasında Beştepe önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu ile oluşturulan Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. İlk toplantıda sürecin takip edilebilmesi için 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştı. İkinci toplantıda adli ve hukuki işler, koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının yetkileri belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantının ardından yazılı açıklama geldi. Kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içinde sürdürmeye devam edecektir denildi. Toplantıya Adalet İşişleri Milli Savunma Bakanları ile Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katıldı. Bütün kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylı olarak görüşüldü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine dair kararlılık mesajı verdi. Süreci sabote etmeyi

meselenin üstüne gidileceğinin altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Bakan Şimşek, en sosyal hesabından yaptığı açıklamada sürecin Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğüne dikkati çekti. Fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz dedi. Tasfiye sürecine dair bir açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurul, tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatı olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen bütün alım satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İptal edilen talimatların sahiplerine yapılacak ödemeler tasfiye kapsamında değerlendirilecek. Bu talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. 16 Eylül ve öncesinde iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamında olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Destek Faktoring Anonim Şirketi ile Özata Denizcilik Şirketleri'nin yönetim kurullarında görev yapanların da olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor. Yaptıkları işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatı araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Soruşturmada 45 firma ve 19 fon için tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Başsavcılığa yazı göndererek firma ve fonlar üzerinde kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Öte yandan geçen günlerde fon soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun dijital altyapısı olan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne sızarak FETÖ adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara yönelik soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 6 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğu belirlendi. MASAK, Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ni geliştiren şirketlerin bazı ortaklarının örgütün sözde bilişim yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu tespit edildi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla bazı bakanlar hakkında yetkisiz sorgu yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK Başkanı da ifade verdi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Mehmet Muş Başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeler toplantının

öne çıkan başlıklarından olacak. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Mahkeme Deniz Göktaş'ı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Dip aramalarında iki kişinin daha cansız bedeni bulundu. Naaşlara batığın yaklaşık 1 kilometre uzağında ve 570 metre derinlikte ulaşıldı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar kayıp yolcuların aileleri ile paylaşılacak. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Naaşların yolculara ait olduğunun belirlenmesi halinde feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselecek, kayıpların sayısı da 11 olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'den Mersin Taşucu'na giden 267 kişinin bulunduğu gemi 30 Ağustos'ta kıyıdan 4 mil açıkta alabora oldu. Olayda 239 kişi sağ kurtarıldı. Kazaya ilişkin soruşturmada 9 zanlı son olarak 25 Eylül'de hakim karşısına çıktı. Zanlılar için 7 gün ek tutukluluk kararı verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Marşı'ndaki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, Rum yönetiminin 11 ayda 13 güven aşındırıcı eylemini muhataplarına aktardıklarını söyledi. Bunların arasında İsrail'le yapılan askeri anlaşmalar da var, dedi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yine Rusya'nın savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Tula ve Voronej bölgelerindeki iki savunma tesisine saldırı düzenlendi. Rusya'da Ukrayna'ya 277 İHA'yla saldırdı. Rus güçler Kiev ve Odessa'daki veri merkezleriyle lojistik tesislerini vurdu. Liman altyapısı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan deniz araçlarına hedef aldı. Konutlar ve depolar ağır hasar aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir binanın vurulduğunu açıkladı. Saldırının ardından binada yangın çıktı. Harkiv'de bir binaya güdümlü bombayla saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Kiev bölgesine saldırılarında iki kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelere bağlı bilinmezlik sürüyor. Axios haber sitesi müzakerelerin başlayabileceğini öne sürdü. Katar'ın arabuluculuğunda ABD temsilcisi Witkoff'la İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile ayrı ayrı görüşmeler yapılabileceğini belirtti. İran basınına göre ise Tahran'ın müzakerelere ilişkin herhangi bir planı bulunmuyor. İran resmi haber ajansı IRNA, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Arakçı'nın ABD ile herhangi bir müzakere planlamadığını duyurdu. ABD'ye iletilen şartlara ilişkin henüz bir yanıt alınmadığını ileri sürdü. İran dini lideri Müşteba Hamaney, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hamaney, İran'ın savunması için açılan 500 bin kişilik gönüllü kontenjanının 100 dakika içinde dolduğunu duyurdu. Hamaney'in danışmanı Rahim Safevi ise ABD bir savaş daha başlatırsa onlara karşı yeni bir cephe açılacak, dedi. Amerikan NBC News'te iki hafta önce Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyona ilişkin iddiada bulundu. Buna göre İran'ın 14 Eylül'de düzenlediği saldırıda ABD'ye ait bir gemi seyir füzesiyle vuruldu. Gemideki 8 askerin yaralandı. Öne sürüldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. Terörsüz Türkiye hedefi için oluşturulan koordinasyon kurulu ikinci

toplantısını yaptı. Meclis Başkanı Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili konuştu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de toplanacak. ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerelere bağlı bilinmezlik sürüyor.

A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin milli futbolcudan maaşında indirim isteyeceği iddia edildi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslararası Ligi 3. grup müsabakasını yönetecek. Erkek tenisinde dünya karmasıyla Avrupa'yı karşı karşıya getiren Lever Kupası'nda şampiyonlar belli oldu. Zverev'li Alcaraz'la Avrupa Lever Kupası'nı 6. kez kazandı.

0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevresi ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Beklenen gecenin en yüksek sıcaklıkları da şöyle olacak: Ankara, Bolu ve Eskişehir 12, İstanbul, İzmir ve Samsun 16, Bursa 15, Antalya ve Mersin 20, Adana 19, Gaziantep 14, Diyarbakır 13, Şanlıurfa 18, Yozgat 10, Sivas 9, Erzurum 7 ve Kars 6 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesine alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
1: Turkuaz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Kadim Kökler programı başlıyor. Bu güzel sohbeti radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün kadim köklerde çok daha geriye gideceğiz ve çok kıymetli bir konuyu konuşacağız. En önemlisi de bugün yanımızda çok özel bir konuk var. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Özkırım bugün bizimle beraber arıyı, balı, peteği ve bütün bu hikayenin ne kadar geçmişe gittiğini, Türk kültüründeki hangi kadim köke denk geldiğini sizlerle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kraliçe arımız.
1: Sağ olun.
0: Sizi görmek her dem çok keyifli. Şuradan başlayalım mı? Türk kültürü dediğimizde arı ve bal ne kadar geriye gidiyor? Nerede başlıyor acaba?
1: Türk kültürü dediğimiz aslında Orta Asya'dan itibaren var. Hı hı. Aslında arıcılık kendi başına bir kültür. Ancak öyle çok iç içe geçmiş ki toplumlarla, toplumların kendi kültürlerinin de bir parçası olmuş. Yani arıcılık demek o mucizevi canlıyla arıcının kurduğu bağdan öteye şifa olmasıyla hastalar için, besin değeriyle çocuklar için ailenin bir parçası haline gelmiş. Sofralardan hastanelere ya da işte hasta insanlara derman olmasına ya da güç vermesine, örneğin gelin damat düğünlerde ya da işte çocukların gelişmesinde. Dolayısıyla tam bir kültür olmuş. Bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü türkülerimizin içine girmiş.
0: Sizin bir koronuz da vardı değil mi? Bağlı
1: türkülerle
0: ilgili.
1: Evet. Diye. Bunu bizzat deneyimlediğim için paylaşmak istiyorum. Dinleyenlerimiz de herhangi bir yerde rast geldikleri bir türküde dikkat ederlerse içinde mutlaka bir arı, petek, bal kelimeleri geçer. Çünkü bu kültüre yansıyor. Ta Hititler döneminde de biz yazılı kayıtlarda arının ve balın önemini görüyoruz. Onun öncesi hani birazcık daha varsayıma dayanıyor. O da şöyle ki, bugün Ankara'da Etnografya Müzesi'ne giderseniz sikkelerin üzerinde arı amblemini görürsünüz. Yani o ilk paraların para olarak kullanılan.
0: Bu aslında parada varsa çok kıymetli değil mi
1: Kesinlikle.
0: Hocam?
1: Kesinlikle. Çünkü tüm toplumların en kıymetli ya büyükleri ya onlar için vazgeçilmez olan şeyler simge olarak o paraların üzerine basılır. Etnografya Müzesi'nde bunu çok rahat görürsünüz. Bir de bal aynı zamanda bir para birimi. Yani para icat olmadan ya da şöyle söyleyeyim, para kullanılmadan önce de ben size bir kilo bal getirdiğimde siz bana bunun karşılığında bir koyun veriyordunuz. Şimdi düşünün ki günümüzün parasal değerleri üzerinden bir kilo bal asla bir koyun etmiyor. Çünkü bir koyunun ürettiği 80 bin arının ürettiğiyle eşdeğer o dönemde. Şimdi değeri biraz daha azalmış durumda. Ve bu kültürün içerisinde örneğin Türklerin ilk zamanlarına gittiğimizde, bu Anadolu'ya ilk göçün olduğu zamanlarda evliliklerde de hani kadına biçilen paha bal üzerinden, altın üzerinden değil. Çünkü yörük kültürü olduğu için, biz göçebe bir toplum olduğumuz için hep bal üzerinden.
0: Hatta
1: ağırlığınca bal.
0: Mesela göçebe Türk kültürüne arı yağı diyorlarmış, bala.
1: Bala, kesinlikle. Arı da zaten o zamanlar hani dişi olduğu bilinmiyor. Arıya da bey deniyor. Dolayısıyla arının o koloni yaşamı da bizim kültürümüzde çok değer gören, çok kutsal bir canlı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla insanların hitaplarında balım denmesi çok önemli.
0: Çok ballısın deriz ya yani.
1: Hep böyle şans, iyilik, evet, güzellik. O çok ballısındaki şans da o iyileştirici gücü. Çünkü yaraların tedavisinde, yanıkların tedavisinde, çibanların yani enfeksiyonların tedavisinde
0: derman
1: olmuş.
0: Tam.
1: Kısırlığın tedavisinde yani yiyerek de aynı zamanda ya da sindirim sistemi bozukluklarında bizim için çok çok önemli bir yeri var.
0: Peki Aslı Hocam, şimdi bu şifa ve derman Türk kültüründe de bütün dünyada da karşılığı olan şey. Arı peki böyle hani kültüre alınmış bir hayvan diyemeyiz herhalde, bir böcek türü diyemeyiz herhalde, ama insanın arıyla olan ilişkisi çok derin ve bir bilimsel tarafı da var herhalde değil mi? Yani onu keşfetmek, onun yaptığı ürünün bu kadar kıymetli olduğunu keşfetmek etmek, onu bir kovanın içine toplamak, bu ilişki nasıl olmuş?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Çok ilginç bir şeydir bu. İnsanoğlunun dünyadaki varlığından 100 milyon yıl öncesinde arının var olduğunu biliyoruz bugünkü DNA analizlerinde. Daha da ilginç bir bilgi, 100 milyon yıl önce bu haliyle var.
0: Aa.
1: Yani

0: hiçbir değişiklik geçirmeyen ya da çok minör, çok küçük değişiklikler geçiren bir canlı. Bu da onun adaptasyon yeteneğinden kaynaklanır. Şimdi ben kültürel anlamda da hep şunu söylerim. Ne kadar sert olursanız o kadar çok kırılırsınız. Ama ne kadar esnek ve adapte olabilen bir canlı olursanız hayatta kalma olasılığınız o kadar
1: uyum
0: yüksek
1: yeteneği.
0: Olur. Dolayısıyla arılar o dönemden bu döneme o uyum yetenekleriyle gelmişler. Şimdi mesela iklim değişikliğiyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili, arılarla ilgili endişeleniyoruz. Ben de diyorum ki onların yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Bu canlılar buzul dönemini geçirmiş canlılar. Bu canlılar kuraklığı geçirmiş ve hayatta kalabilmiş. Yeter ki onlara adapte olabilmeleri için süre tanıyalım. Gelelim o güzel sorunuza. İnsanoğlu öncelikle besin bulabilmek için o avlayıcı ve toplayıcı dönemde besin avına çıktığında mağarada, kayalıklarda ya da ağaç kovuklarında balı keşfediyor. Önce o vızıltı ve böcek. Hatta sokması balın da keşfedilmesini biraz geciktiriyor. Bunu nereden biliyoruz? Mağaralardaki bu çizimlerden görüyoruz. Yani kaçan insan figürleri, kayadan arıların uçması ama bir yandan da insanın elinden o balın akışı. Bu figürleri görüyoruz. Ve balın o besleyici ve enerji özelliğini önce görüyor. Sonra balı farklı alanlarda kullanarak o şifa ve derman özelliğini keşfediyor ve arının nerelerde yaşadığını takip etmeye başlıyor. Bakıyor ki arı kovuk gibi ya da kapalı alan, yani ışıktan rahatsız olduğu bölgelerde yaşıyor. Kayaların içinde, kovuklarda. O zaman onlara uygun sepetler örmeye başlıyor. Arıyı oraya alalım diye. Bizim kültürümüzde sepet kovan, kara kovan, kütük kovan.
1: Buradan
0: arının
1: geliyor.
0: Doğasına saygı gösterme kültüründen gelir.
1: O zaman doğanın dinamizmine,
0: biz
1: dinamiklerine uyum.
0: Evet. Türklerde özellikle, bunda ben şamanizmin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Biz doğaya hayran bir milletiz ve doğadaki hiçbir dengeyi bozmayan bir milletiz. Dolayısıyla o ağaç kovuğunda mı yaşamış? O zaman ben de onu ağaç kovuğunda kütüğü alırım, oraya alırım, onun yaşamına yardımcı olurum. Çünkü biz varlığın bütünlüğüyle gelen bir milletiz. Yani o köklerimiz varlığın bütünlüğüne dayanıyor. O yüzden onun düzenini bozmak istemiyoruz. Ve o sepetlerde, kütüklerde biz onun yaptığı bala razı olarak ve önemli bir kısmını da ona bırakarak, yani paylaşarak bunu getiriyoruz. Ve ilk zamanlarda biz görüyoruz, arıcılığın da tarihçesine baktığımızda, işte Karadeniz'de özellikle kütük kovanlar, arılar ağaçları seviyor diye ağaçların tepesine konmuş. Kaç kişi ağaçtan düşerek ölmüş o arıları oralara taşıyacağız
1: ayılardan
0: diye.
1: Korumak için.
0: Ayılardan korumak için. Dolayısıyla çok emek vermişiz. Lakin bir süre sonra insanoğlu artık bunu doğaya saygı duyarken teknoloji ve bilimle de biraz daha geliştirelim diye arının biyolojisini de keşfederek ona daha çok yardım edip daha çok ondan yararlanmak için biz arılara petek örme, onunla vakit geçirme, ben sana hazır petek vereyim. Ağaç kovuğunda ilerlerken onlar böyle helezon şeklinde peteği yapar. Onunla vakit geçirme, ben sana hazır çerçeveler koyayım diye. Daha çok bu Avrupa'nın etkisiyle. Çünkü Langstroth kovan dediğimiz bir bilim insanı soyadı Langstroth. O dikdörtgenler prizması şeklinde kovan üretmeye ve arıları hazır petekler koyup çerçevelere koymaya çalışıyor. Maksimum verim alalım. İşini
1: daha kapitalist bir bakış açısıyla aslında.
0: Evet. Ben bunu öğrencilerimde de şuna benzetiyorum. Günümüz ebeveynleri çocuklara her şeyi hazır vererek
1: konfor alanımıza dahil edip
0: daha çok verim alacağımızı düşünüyoruz. Ancak bu sistem doğadaki biyolojilerine, burada da biyoloji biliminin önemi ortaya çıkıyor aslında, bazı ters yönler içerdiği için.
1: Petek yuvarlak olur hocam. Niye biz kare yaparız?
0: Neden? Çünkü termoregülasyon dediğimiz içerideki nemi ve havalandırmayı sirkülasyon daire biçimiyle olur. Şimdi biz bunu dikdörtgene dönüştürdüğümüzde arıcının çalışması için kolay ama arı için daha zor bir hal oluyor.
1: Evet.
0: Ve kovanda bu sefer nem birikmeye başlıyor. Bu da hastalıkları getiriyor. Halbuki ağaç kovuğunda ya da mağarada yaşayan hiç mi hastalanmıyor hocam? Yo, hastalanıyor. Onları nasıl tedavi ediyoruz? İşte etmiyoruz. Hasta olan ölüyor. Öldürmeyen hastalık güçlendiriyor. Bağışıklık kazanıyor. Arı direnç kazanıyor. Ve geçmişimize baktığımızda ilk kovanların çatısı var biliyor musunuz? Gene sıcak havanın yoğunlaşmasını sağlamak için yukarıda çatıları var. Ancak yine daha çok bal elde edelim diye gezginci arıcılık başlayınca biz nerede çiçek açıyorsa arıyı oraya götürelim diye onları götürmeye başlayınca kovanları üst üste taşımak lazım.

0: çatılar buna engel oluyor.
1: Ya aslında bir bakıma arıları zorunlu göçe tabi tutuyoruz yani.
0: Ve hani, her gittikleri yerde de adapte olmak, o stresi tolere etmeyi ihtiyaç duyuyorlar. Bu da ömürlerini ve sağlıklarını etkiliyor. Çok iç kararttım biliyorum. İyi haber. İyi haber şu, bilim bu mekanizmalarda yararlı olan teknolojik gelişimleri ayıklıyor şu anda. Ama zararlı olanları eleyip artık doğal yaşama dönüyoruz. Şu anda Kanada ile yaptığım bir ortak çalışmada petekler yukarısı geniş aşağıya doğru daralan, yani mağara kovuğunun kayanın içindeki halde yeni kovan tipleri geliştiriyoruz. Evet. Doğaya
1: sanırım
0: dönüyoruz.
1: Biyoloji geliştikçe tabii bütün canlılığın bütün unsurlarını keşfettikçe aslında rücu ede ede uygarlığı da terbiye ediyoruz galiba. Hastalandık. Anneler ne diyor? Bir kaşık bal ye. Yani hala uygarlığı iyileştiren merhem olan da bir tarafı var. Kanuni döneminde kanunnamede var. Petek, arı, kovan vergileri var. Bu kadar da hayatımızın içerisinde değil mi hocam?
0: Kanuni döneminde biz Fransa Kralı 1. François'i yoğurt ve balla iyileştirmişiz. Çünkü huzursuz bağırsak sendromu varmış. Bağırsak iltihabı varmış. Ha. Ve kral ölmek üzere. O zaman hiçbir çare bulamıyor o dönemin hekimleri ve Kanuni bizim hekimlerimizi gönderiyor. Ve yoğurt o zaman bizde var. Bal da yoğurt bakterilerinin en sevdiği besindir. En kolay kullandığı besindir.
1: Rize'de ballı yoğurt yenir her akşam
0: aynen,
1: uyumadan
0: üzerine
1: önce.
0: Üzerine de polen konur biraz.
1: Demek ki bu gerçek bir
0: bilim. Ve Fransa
1: bir
0: kralı iyileşiyor. Sonrasında bize kapitülasyonlarla geri dönüyorlar ama ne yapalım?
1: Aslı hocam vakit o kadar dar ki böyle hızlı hızlı bir Türkiye arı haritası vardır ve Türkiye arılar açısından zengindir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle deriz. Ancak arıcılığın Türkiye'deki başlangıç noktası Kafkas arısı. Kafkas arısı tamamen Türkiye'ye
1: özgü. O da bizim oralı
0: özgü.
1: Hocam.
0: Biraz sanki mikro milliyetçilik gibi oluyor. Ben de Artvinli, siz Rizeli, hemşinli. Kafkas arısı bizim için çok özel ve dünyada da çok özel bir ırk. Onun dışında Kafkas arısının değişim göstermesiyle Anadolu arısı oluşmuş. Anadolu arısı biraz daha sıcağı tolere edebilen, kuraklığı. Çünkü biliyorsunuz bozkır var Orta Anadolu'da. Kafkas arısı soğuk iklim arısıdır. Anadolu arısının ekotipleriyle Muğla arısı oluşmuş. Akdeniz arısı oluşmuş. Makedonya arısının ekotipleriyle de Trakya arısı oluşmuş. Bakınız tüm Avrupa'da 3 tane ekotip dediğimiz, yani ırksal, coğrafyaya adapte olabilen 3 tane ekotip varken sadece Türkiye'de bizde 5 tane var. Neden? Bu bitki çeşitliliğiyle orantılı. Bir arının dil uzunluğu bir bitkinin, çiçeğin nektar borusu uzunluğuyla eşdeğerdir. Onlar birbiriyle çifttir. O yüzden siz bir Kafkas arısını Muğla'ya götürürseniz oradaki çiçeğin nektar borusuna dili ya kısa gelir ya çok uzun gelir. Oradaki nektardan yararlanamaz. O yüzden biz bu ölçümleri yapıp biyolojik olarak arıcılara bu bilgileri verip aslında gezdirmenin gene aynı bölgede benzer yerlerde olması gerektiğini söylüyoruz.
1: Kültür şoku yaşatmamak gerekiyor anlaşılan.
0: Kesinlikle öyle.
1: Tahmin ediyorum arılar için de doğduğu coğrafya kaderleri gibi bir şey işte.
0: Gelişimleri ona göre. Ben her zaman şu örneği veririm, yaşadığım bir olaydır. Şimdi Ankara'da yaşıyorum. Kars'a gittim ve Kars'ta sağ olsunlar buradan bütün Karslılara selam olsun. Çok misafirperverdiler. Bana kaz eti yedirdiler. Bağırsaklarımı bozdum, hastanelik oldum. Neden? Ben çünkü ona alışkın değilim. Ama oranın insanı onunla büyüyor, diyetinde var. O yüzden bu tamamen kültürel ama aynı zamanda müthiş bir zenginliğimiz. Bunu da şimdi apiturizmle tanıtmaya çalışıyoruz biz bu zenginliği. Çünkü balla tedavi diyorsunuz. Artık bilim şunu soruyor. Hangi bal? Şimdi ben size meyve desem dersiniz ki hocam hangi meyve? Kiraz mı, muz mu, elma mı? Bal? Hangi bal? Kestane mi, sedir mi, çiçek balı
1: deli
0: mı?
1: Bal.
0: Deli bal. Deli bal mı? Meşe balı mı? Hepsinin ayrı özellikleri ve hepsini üreten

0: tanrısı var. Onu iyileştirmek için diyor tereyağı ve balla diyor bir ekmek tatlısı yaptık diyor.
1: İşte.
0: Yani bu
1: mesela ben
0: kadar.
1: keşke bir zaman makinesi olsa ve gitsem ve orada desem ki hangi bal? Acaba kestane balı mı o bal?
0: Hititlerin olduğu coğrafyalardaki
1: işte
0: o dönem.
1: Orta Anadolu. O zaman
0: Evet.
1: muhtemelen diken balı, bozkır balı. O yüzden biz bu farkındalığı toplumda yaratmak istiyoruz. İki farkındalık çok arzu ediyorum. Artık hani bilimsel çalışmalarımın yanı sıra artık bu kültürel değerler benim için çok önemli. Bir, balı markette görüyor tüketici. Reçel kavanozunun yanında. İkisi de kavanoz içinde ve bir rafta. Şimdi burada hiçbir fark yok gibi. Ama bir arılığa gidip yarım saat o maskeyi giydiğinde, şu burnundan ter akıp eliyle onu silemediğinde maskeden dolayı ve oradaki farklı ağaçları, çiçekleri ve arıyı gördüğünde maskeyi çıkarttığında diyor ki ya siz ne büyük bir iş yapıyorsunuz. Artık reçelle bal arasındaki o büyük fark, farkındalık tüketici açısından da ortaya çıkıyor.
0: Ya,
1: benim en keyif aldığım
0: hocam,
1: şey.
0: Hocam aklıma şöyle şeyler geliyor. Hani dedi ki aslında ücretsiz bizim için çalışan bir
1: Evet.
0: ordu.
1: Aynen öyle.
0: Ve
1: 80
0: biz
1: bin kişi.
0: hani insan aklı bu biyoçeşitlilik, canlılık motivasyonunu görmüş ve biz bunu biraz da kullanıyor gibiyiz ve etinden, sütünden, poleninden, siz hep tek sağlık diyorsunuz mesela. Arı
1: Evet.
0: hakkı diye bir şey olabilir mi bir gün?
1: Olacak. Ben buna çok inanıyorum. Tek sağlık geleceğin konusu olacak. Arılar da gezegenin sağlığının kontrolörü olacak. Yani iş sağlığı güvenliği uzmanı gibi. Çünkü 80 bin arı araziye dağılıyor ve örnek toplayıp getiriyor. Kirliliği de gösteriyor, hastalığı da gösteriyor. Biyoindikatör diyoruz biz onlara. Ama bizim kültürümüzün arıcılığı çok özel. Neden? Çünkü biz dediğim gibi doğaperest insanlar olduğumuz için atalarımız ona saygı duyarak bu tek sağlıkta görev alacak Türk insanı, Türkiye. Çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli bu Türkiye Arıcılar Birliği'ni kuran Bahri Bey vardır. Bahri Yılmaz rahmetli anıyorum. Babası katırlarla kütük kovanları taşıyıp gezginci arıcılığı Türkiye'de başlatan kişidir. Ve oğulları var, onlara kovan bölüyor. Bahri Bey'i aile arılığından kovuyor Dursun amca. Neden biliyor musunuz? Çünkü üstte ballık olur, arının bal ürettiği yer. Altta da kuluçkalık olur, arının ailesiyle yaşadığı yer. Bahri Bey kuluçkalıktan bal aldı kendisine diye onu ayırıyor. Bizde şöyle bir şey vardır. Arının hakkı arıya verilir. Ama şu anda endüstriyel tarımda diyeceğim, üretimde arının her şeyi alınıp ona şekerli su veriliyor. Bu da arıların bir gün bizden intikam alacağı anlamına geliyor. Ben bizim kültürümüzün bu anlamda bizim insanımızı koruyacağını düşünüyorum. Çünkü hala arıcılarımız kuluçkalıktan bal almaz. Yukarıda arının bize verdiği ballık kısmını kullanır.
0: Tabii
1: Bununla gurur duyuyorum ben.
0: Türk kültürüne kurdun kuşun hakkı, göz
1: Kesinlikle,
0: hakkı,
1: kesinlikle
0: doğanın
1: öyle.
0: hakkı.
1: Bu güzel bir
0: Peki
1: şey.
0: tek sağlık dediniz, belki bilmeyenler olur. Ne demek tam olarak tek sağlık kavramı?
1: Tek sağlık aslında dünyada zoonozlarla ortaya çıkan, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların insanlarla tedavi edilmesinin yeterli olmadığını, hayvanları da koruyup gözetmemiz gerektiğini veteriner hekimlerin ve mikrobiyologların keşfetmesiyle başlıyor. Ama hala burada insan merkezli. Aman insana gelmesin, insana gelmesin diye hayvanları da koruyalım. Sonra biyologların işin içine, kimyagerlerin, tıp hekimlerinin girmesiyle insanın da bu ekosistemin bir parçası olduğunu, insan merkezli değil de gezegen merkezli olmamız gerektiği üzerine şu anda yeni çalışıyoruz ve Türkiye'de Tek Sağlık Derneği'nin kurucuları ve tek sağlıkla ilgili çalışan akademisyenlerden biriyim. Sözün özü şu, aslında bizim köklerimizle bütünleşik bir yaklaşım. Hepimiz biriz. Birimize bir şey olursa, insanları kastetmiyorum, gezegendeki tüm canlılardan herhangi birine bir şey olursa doğadaki denge bozulur. Ve bugün olmazsa yarın bizi etkiler. Ve tek sağlığın en vurguladığı şey şu. Ülkesel sınırlar yok. Gezegen gezegen olarak bilinmeli. Çünkü kuşlar göç ederken ülkelerden vize almıyor. Ya da rüzgarlar eserken onlara biz pasaport soramıyoruz. O yüzden tek sağlıkta uluslararası boyutta yaklaşmalı ve global çözümler aramalı istiyorum.
0: Hazır sizi bulmuşken, bu arı sayısını çoğaltma mevzusu da aslında biraz bir türe de bir daha baskın yapma, o türü öncelemede, bu da çok da aslında
1: iyi bir şey değil. Şimdi biz 2006 yılında toplu arı ölümleri olduğunda dünyada arıyla çalışan, bal arısıyla çalışan bilim insanları olarak çok nemalandık. Dedik ki işte arılar yok oluyor, Einstein'ın sözü.
0: Evet.
1: Bir sürü projeler verildi, harcamalar

0: yapıldı. Ancak sonrasında şunu fark ettik biz çalışanlarda. Aslında arılar içerisinde en şanslı olan bal arıları. Çünkü onların bir bakıcıları var. Arıcılar.
1: Tabii, ebeveynleri var.
0: Ebeveynleri var. Onları çoğaltıyor, koruyor. Ama diğer yabani arılar ne olacak? Onların bir bakıcısı yok. Ve doğada bir denge var. Yani siz yılanları öldürseniz fareler çoğalır. Ya da kedileri öldürseniz fareler çoğalır. Bu dengeyi bozmamak adına biz artık bal arılarının evet korunsunlar. Ama gereksiz çoğaltılmasına karşı olarak da çalışmalar yapmak durumundayız. İş sadece kapitalist bir düzende üretmek ve bunu satışa sunmak değil.
1: Bombus arıları ile ilgili. Onlar sanırım yabani arı.
0: Tabii.
1: Kendi aralarına da muhtemelen bir rekabet oluyor. Birileri sanki hani kentli ve daha uygar arılar.
0: Aynen
1: öyle. O ilişkiyi de aslında yönetmek gerekiyor.
0: Hepsini,
1: değil mi?
0: Hepsini. Şöyle söyleyeyim size. Dünyada 10 bin tür kuş var. 20 bin tür arı var. Yani tür diyorum, iki katı ve birbirinden çok farklı tür düzeyinde. Bunlardan bir tür sadece, 20 bin tür arının içinde bir tür bal arısı. Geri kalan 19.999 türün biz dengesini sağlamak zorundayız. Ama bu bizim görevimiz değil, bunu doğaya bırakacağız. Bizim görevimiz şu, bal arılarını fütursuzca, sadece onları koruyarak ortamda tutmamak. Bu bütün arılar için geçerli ve onları da korumamız gerekiyor. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Arı kuşunu hiç duydunuz mu?
1: Duymadım.
0: Arı kuşu arıcıların mesela hiç sevmediği bir kuştur. Ama devletler, ülkeler arı kuşunu koruma altına almış durumda. Çünkü o da bir kuş türü ve çok önemli bir kuş türü. Arıcılar da hiç sevmez. Sorduğunuzda arılarımızı yiyor hocam diyor. Halbuki arı kuşu kovanların önündeki yaşlanmış, yürüyemeyen arıları yer. Yani arıcılar buna izin verdiğinde aslında kovanlarında temizlik yapılmış olur. Yani bilim, insanlık, uygarlık, bir şeyleri engellemek her zaman iyi bir şey değil. Arı kuşunun arı yemesine, bombus arısının bal arısıyla rekabet etmesine, eşek arısının bal arısıyla aynı sahada yarış halinde olmasına izin vermemiz gerekiyor. Pestisitlerle, ilaçlarla yabani arıları öldürelim, bal arılarımız yaşasın demek tek sağlık kavramında birbiriyle çatışıyor. Çünkü o yabani arıların popülasyonun azalması doğada başka bir şeyin eksikliğiyle bugün olmazsa yarın karşımıza çıkacak. O yüzden birlikte olarak ancak bir şeyleri başarabiliriz.
1: Evet, galiba hani o uyum dediniz ya, yani evet. Arıyla da uyumlanmak, arının o çağla uyumlanmasına da müsaade etmek belki. Tabii Türk kültüründe aslında arı gibi çalışkan.
0: Evet.
1: Yani arıyı da böyle önceleme sebebimiz acaba kültürde bal nimeti üzerinden mi olmuş, yoksa da hani doğada o
0: arının kutsallığı bence tamamen ürettiği baldan ve şifa kaynağı olmasından geliyor. Aslında sosyal yaşayan böcekler insanların dikkatini çekmiş. Diğerleri bireysel takılıyor. Karıncalar da kutsaldır bizde. İnsanları etkileyen bir ürettikleri, iki zarar vermemeleri, üç iş bölümü dayanışma. Çünkü biz de sosyal varlıklarız. Ve sosyal yaşayan böcekler bu iş bölümü ve dayanışma figürleriyle bizde kutsal hale gelmiş. Ne iyi de olmuş.
1: Aslı Özkırım, Profesör Doktor, yani bu alanın kraliçe arısı olarak.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben derim ki Anzer balı, hemşin balı en iyisini. Teknik olarak en iyi bal diye bir şey var mıdır hocam?
0: En iyi bal sizin yerken en keyif aldığınız baldır.
1: Çok politik olduk hocam.
0: Hiç politik değil. Şöyle söylüyorum ben. Şimdi tabii dinleyenler bizi göremiyorlar ama şu iki elimi kaldırdım şu anda.
1: Evet.
0: Hangi parmağımı kessem aman bir şey olmaz derim. Her bir parmağın ayrı bir işlevi var. Ve eksikliği hemen belli olur. Dolayısıyla her bir balın ayrı bir parmak izi var. İçindeki bitkilerin farklı bir karışımı var. Bu yarış bizde hep var. Bu tatlı bir yarış. Ballı
1: evet,
0: bir yarış.
1: Değil mi? Evet.
0: Bizim bal sizden daha iyi diye. Ama besleyici olarak, yani sofradaki bal olarak ben dinleyenlerimize her zaman karışık polenli balı öneririm. Yani çiçek balı, yayla balı. Çünkü şöyle bir tabak düşünün. Pirzola var, brokoli var, makarna var, salata var, kuşkonmaz var. Her şey var. Bu çeşitlilik besleyicilik açısından bizim için çok çok önemli. Ama şifa, yani şifa derken sağlığı, koruyucu, vücudumuzdaki o kirli kimyasalları yıkama özelliği, buna antioksidan diyoruz. Ya da antibakteriyel, yani enfeksiyon oluşmasını önleyici. Bunda da salgı ballarını daha çok tercih edelim. Meşe balı, kestane balı, sedir balı, çam balı. Onların da bu özellikleri çok çok önemli. Bir balın rengi ne kadar koyulaşıyorsa sağlığı koruyucu özelliği o kadar yüksek demektir. Ama bu açık renkli ballarımızın hakkını yememiz anlamında.

0: anlamına gelmiyor. Ben şimdi bana iyi bal sorana şöyle diyorum. Nerelisiniz? Hemşimliyim. En iyi bal hemşim balı.
1: Evet, bence
2: çünkü
1: de.
2: Çünkü herkes çocukluğunun o tadını arıyor.
1: Kesinlikle. Ve hani o anneyi aslında arıyor. Yani her sabah hastalandığında bir kaşık bal ye geçer.
0: Aynen,
1: yani
0: geçiyor. Geçer.
1: Hani derler ya, ağzımızdan bal damladı ama sözümüzü balla keseceğiz. Evet. Bence gerçekten sizden rica edelim. Bu ballı sohbeti devam ettirebilme şansımız olursa çok çok mutlu oluruz. Çünkü süremiz bitti hocam.
0: Ne zaman, çünkü nereye çağırırsanız her yerde ballı sohbet,
1: evet,
0: yaparız.
1: Bugün Kadim Kökler programında aslında arının peşine takıldık. Onun kanadıyla vız vız dediği yerlere gitmeye çalıştık. Çok kıymetli Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Özkırım. Ayağınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Kadim Kökler'deki bu sohbeti sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere her zaman olduğu gibi Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ve ben bu sohbete sadece eşlik ettim. Bir sonraki Kadim Kökler'de başka bir kökün peşinden yine sizlerle olacağız. O güne değin balla kalın.
3: Kadim Kökler.
4: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Kabine toplantısında fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan, yarın ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Bölgemizde terör estirenlerin hukuk önünde hesap verene kadar hakkı haykırmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, devam eden fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasında piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha yapıldı. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında 2 naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu yapıldı. Operasyonlar sonucu 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçlarından 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. Dünya, ABD ve İran arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı sorusunun yanıtına odaklandı. ABD basını müzakerelerin tekrar başlayabileceğine işaret etti. İran basını da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın arabulucularla görüşeceğini yazdı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılar düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir binanın da vurulduğunu duyurdu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrail işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Bu arada soykırımcı İsrail kabinesi üyesi Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak 1996'dan beri hapishanede tutulan Filistinli bir esiri "Seni öldürmek istiyorum, buradaki cehennemden ben sorumluyum" diyerek tehdit etti. Haberleri dinlediniz.

Programımız Melihat Gülses'ten dinleyeceğiniz Muzaffer İlkar'a ait Nihavend makamındaki şarkıyla devam ediyor. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımız Yaşar Özel'den dinleyeceğimiz Yusuf Nalkesen'e ait bir şarkıyla devam ediyor. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı.

0: içeri.
1: Selim Öztaş, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Hicaz bir eserle sizlerle. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

Şevval Sam, bestesi Kamuran Yarkın'a ait bir şarkıyı seslendiriyor. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Özdemir Erdoğan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla sona eriyor. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim oluver şimdi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 28 Eylül 2026 ve günlerden pazartesi. Bir saat kadar sürecek beraberliğimize başlıyoruz. Teknik Masa'da bu akşam Ali Şahin var mikrofonda. Ben Burak Pekcan. Dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni hafta bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar, iyi haberler getirsin efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Hayat başlar yeniden dedik sevgili dostlar. Efendim Ege mikrofondaydı. Tekrar herkese iyi akşamlar. Günün koşturmacası bitti. Gürültüyü dışarıda bıraktık. Bu akşam konumuz küçük anların büyük keyifleri. Evet, taze demlenmiş bir kahvenin ilk yudumu. Gün batımındaki o kızıllık ya da tam radyoyu açtığınızda denk gelen eski bir şarkı. Bugün sizi bu yoğunluğun ortasında bir anlığına da olsa tebessüm ettiren o küçük detay neydi? Bana duygu ve anılarınızın yanı sıra dinlemek istediğiniz şarkı isteklerinizi de Facebook sayfamız üzerinden iletebilirsiniz dostlar. Mesajlarınızı ve isteklerinizi heyecanla bekliyorum. Kulaklarınız bende olsun. Akşamın adresi devam ediyor efendim. Bir müzik daha dinleyeceğiz. Ardından Facebook sayfamıza yazdığınız o güzel mesajlara bakacağım.

Güzel'den dinledik sevgili dostlar ve sayfamıza bakıyorum ilk olarak bu akşam. Hatice Öne güzel bir fotoğraf göndermiş Kopenhag'dan. İlyas Aydın her zamanki uyarılarını yapıyor. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Can, Ahmet Özçelik, Ahmet Uzal, Sedat Uzun, Veysel Şahin ve Meryem Yılmaz'a armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli köyüne selamlar efendim. Hatice Öne Stockholm'den selamlar sevgiler göndermiş. Bu aralar İsveç'e geçmiş demek ki ay yıldızlı bayraklarımızla sizin için de güzel bir şarkı dinleyeceğiz elbette Ahmet Özhan'dan. İlkay Karabiber selamlar Burak Bey, hoş geldiniz efendim, hayırlı akşamlar, mutlu yayınlar diliyorum. Teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler selamlar diyor. Çok teşekkürler efendim, aldık kabul ettik sevgi ve selamları. Tolga Çandar'dan değil ama bir başka sanatçıdan İstediğiniz türküyü dinleteceğim. İbrahim Kaçar, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Eskişehir Yunus Emre köyünden selamlar demiş. Evet, bayağı bir dolaştı İbrahim Kaçar. Antalya, Konya'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonunda memlekete Eskişehir'e dönmüşler. Hoş geldiniz siz de. Murat Odabaşı'nın Avcılar'dan harika bir paylaşımı var. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar gönderiyor. Haberler yollasam seni çağırsam şarkısını dinleriz elbette. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverler için Erol Köker'den bir türkü seçtim, bir Muğla türküsü sizin için. Şadiye Tural Aktaş ablamız nereden sesleniyor bakalım, Möhlin'den. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, iyi yayınlar dilerim demiş. Möhlin'den değil efendim, bu sefer Niğde'den memlekete dönmüş Şadiye Tural Aktaş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Güzel bir şarkı sizin için de dinleteceğim elbette. Abdülkadir Yentür'da Ceyhan'dan sevgilerini gönderiyor. TRT radyolarına, radyomuza olan sevgisini iletmiş. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler göndermiş. Ahmet Can Ankara'dan güzel de bir fotoğrafla. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Zeki Müren. Hayat harcadım beni. Radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan edecek. Zeki Müren evinden bir kare diyor. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Fatih Tirsi yine güzel mesajlarından birini paylaşmış bizimle. Onu da okuyacağım elbette. Zehra Kayan Fırıncı da Möhlin'den sesleniyor. Hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Bu en güzel anımız torununun Ediz Yasin'in yarın doğum günü. Bir yaşında oluyorum ve adım adım yürüdü ve çok sevindik. Hamdolsun Rabbime. Her zaman adımları sevgiyle başlasın. Babaanne duası bir şarkı çalarsanız mutlu oluruz. Kayhan ailesi diyor Bordo Mavi Kalplerle. Elbette efendim, sizin için de torununuz için de güzel bir babaanne şarkısı bulmaya çalışacağım. Evet, isteklerimize geri dönelim. Bu aralar Stockholm'de bulunan sevgili Hatice Öne için Ahmet Özsan mikrofonda.

Mutfak Önünde Bulunan Hatice Öne için Ahmet Özhan mikrofondaydı. Sevgili dostlar, bu Nihavend Eserli. Ve efendim, sizlerden gelen mesajlarla, isteklerle yolumuza devam edeceğiz elbette. İlkay Karabiber kimlere armağan ediyordu? Teknik masa ve dinleyici dostlara armağan ediyordu. Avdan Köyü Akören'den. Buyursunlar efendim sizin için. Sabriye Sayın söyleyecek o güzel türküyü.

Yayınımıza Fatih Tirsi dostumuzdan çok içten bir o kadar da "ah be Fatih Bey, yok artık" dedirten bir mesaj geldi. Fatih Bey yazmış: "Burak Bey, bugün yüzümde gülümsemeye yol açacak hiçbir şey olmadı" diyor. Eczanedeki evrak ilaç bürokrasisinden doktorun izinli olmasına, fırının servis aracındaki şanzıman ve diferansiyel arızasından aksayan ödemelere kadar adeta aksilikler üst üste gelmiş. "Gördüğünüz üzere maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Güzel günlere ihtiyacım var" diyor Fatih dostum. Hayat bazen böyle üst üste yükleniyor. Bir güne bütün aksilikleri sığdırıp bizi sınıyor gibi geliyor, değil mi? Ama siz yine de o güzel, fedakar ve sabırlı duruşunuzu bozmayın efendim. Yaşanan bu yorgunlukların, üst üste gelen aksiliklerin geride kaldığı, yüzünüzü güldürecek o çok ihtiyacınız olan güzel günlerin en kısa zamanda kapınızı çalmasını diliyorum. Biz buradayız, frekansın ucundayız.

icası üzerine de içinde bulunduğu bu hisli ruh haline tercüman olacak zamansız bir esere kulak vereceğiz şimdi Banu Kırba yorumuyla Unutulur'u dinleyeceğiz efendim. Aslında aklıma ilk gelen bunları dinleyince, okuyunca Fatih Bey'den Erkin Koray'dan Fesuphanallah da iyi gider diye düşünmüştüm ama Banu Kırba Unutulur buyursunlar efendim.

İstanbul Avcılar'dan değerli dostumuz Murat Odabaşı selamlarını iletmiş. Murat Bey bugünün o güzel detayını adeta bir tablo gibi anlatmış. Cam kenarında demlenen sıcak bir çayın bu usta vuran akşam ışığı ve tam o anda radyoda çalmaya başlayan tanıdık bir ezgi. Çocukluğunun sonbahar akşamlarına gitmiş Murat Bey. Bir melodinin insanı saniyeler içinde yıllar öncesine o güvenli, o huzurlu anlara taşıyabilmesi ne kadar güzel değil mi dostlar? Murat Bey bu güzel hissi bizimle paylaşarak hepimizin gönlüne bir akşam serinliği, bir parça huzur bıraktı. Sağ olsun, var olsun. Avcılar'dan başkentimize uzanan bu gönül köprüsü dolayısıyla Murat Odabaşı dostumuzun isteğine kulak verelim. Şimdi Erkin Koray'ın o unutulmaz klasiği Yalnızlar Rıhtımı. Murat Bey, siz değerli dinleyicilerimiz ve radyosu başında o tatlı anıları tazeleyen tüm dostlara armağan etmiş. Ayrıca mühendinden Şadiye Tural Aktaş da sever Erkin Koray şarkılarını. Buyursunlar efendim, sizin için de dinletelim.

İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı ve Möhlin'den Şadiye Tural Aktaş için Erkin Koray mikrofondaydı sevgili dostlar. Az önceki şarkının ardından da Hatice Öney'e çok teşekkür ediyorum canım sunucum. O muhteşem ses ve seçim için İsveç biraz daha serin Danimarka'dan. Kaldı 5 gecemiz sağlık olsun diyor. Selamlar olsun efendim İsveç'e de selamlar olsun. Sıradaki şarkımızı da Ordu'dan Leyla Çabuk istemişti. Sanatçımız Ayşe Taş'tan dinleteceğim efendim bu güzel Hicaz şarkıyı.

Ayşe Terş mikrofonlaydı. Ordu'dan Leyla Çabuk için dinletmiştim. Bu arada dostlardan teşekkür mesajları gelmiş. Hatice Öney çok teşekkür ediyorum demişti. Şadiye Tural Aktaş Möhlin'den dedim ama bu aralar memlekete gelmiş. Gözünüz aydın bir kez daha. Çok teşekkür ederim Burak Bey kardeşim. Güzel bir seçim demişler. Ben teşekkür ederim ablacığım. Sağ olun, sağ olun. Fatih Tirsi de Burak Bey teşekkürler. Fesuphan Allah da güzel olurdu ama en doğrusu Mümin Sarıkaya'nın güzel şarkısı Ben Yorgunum Hayat olurdu demiş. Gerçekten. Vaktimiz var galiba. İstekler yavaş yavaş bitiyor. Belki dinleriz de yani onu. Bazen benim de ihtiyacım oluyor o şarkıya. Nerede kalmıştık diye şöyle bir bakıyorum efendim. İsteklere, gerilere doğru gidiyorum. Dostlar neler istemişti, neler. Antalya'dan Veysel Şahin, Erol Köker'den bir türkü istemişti her zamanki dostları. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Ünsal ve Türkan Tanverder için demişti. Buyursunlar efendim.

Yayınımıza İsviçre Möhlin'den, Kahen ailesinden güzel bir mesajla devam edelim. Zehra Kayan Fırıncı yazmış. Bugün evlerinde çok özel bir sevinç yaşanıyor. Torunları minik Reis Ediz Yasin yarın tam bir yaşına basıyor. Üstelik bu güzel günde ilk adımlarını da atmış. Adım adım yürümeye başlamış. Bir babaanne için bundan daha büyük bir mutluluk da olamaz elbette. Zehra Hanım o içten dualarıyla eklemiş. Her zaman adımları sevgiyle başlasın diyor. Biz de akşamın adresi ailesi olarak Reis Ediz Yasin bebeğin yeni yaşını yürekten kutluyoruz efendim. Ömrü uzun, bahtı açık, adımları hep sevgiye, sağlık ve başarıya çıksın. Möhline, Zehra ablama ve tüm Kayhan ailesine kucak dolusu sevgiler. Bu güzel

gün için istediği şarkı. Düşündüm, düşündüm. Annem her doğum günümde bana bir şarkı söyler. Yanımdaysa yanımda söyler. Eğer birlikte değilsek telefonla söyler. Mutlaka bu şarkıyı bana doğum günlerimde armağan eder annem. Buyursunlar efendim o zaman. Sizin için de bundan sonra bir babaanne duası olsun bu şarkı.

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular rast makamındaki bu şarkıyı sevgili radyo dostumuz Kayhan ailesine Zehra Kayhan Fırıncı'ya armağan etmiştik. Binlerce teşekkürler sevgili sunucumuz. Teknik Masa diyor yine bordo mavi kalplerle. Evet dostlardan mesajlar geliyor. Ahmetcan Burak Bey mesajlar karıştı isteğim çalınmadı diyor. Bazen böyle karışıklıklar olabiliyor ama

Yaşadım gördüm, bir bahar gibiydim. Kışlara döndüm, artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat sen ne çabuk harcadın.

harcadın beni. Şimdi gözlerimden kanlar akıyor. Hayat sen ne çabuk.

Zeki Müller'in de almış olduk böylece sevgili dostlar. Emine Sezgin selamlar gönderiyor Ermenek'ten. Yapımda, yayında emeği geçen herkese selam olsun demiş. Çok teşekkürler efendim. Mümin Sarıkaya'yı da dinleyelim, ardından vedalaşacağız.

Evet dostlar, saatimiz 22:55, hatta 56'ya yaklaşıyor. Bakalım sizlerden son bir mesaj var mı diye Facebook sayfamıza baktım. Göremedim. Programa mesajlarıyla, güzel mesajlarıyla katılan, anılarıyla katılan bütün dostlara çok ama çok teşekkürler sevgili dostlar. Ahmet Can, Fatih Tirsi görebildiğim isimler, Leyla Çabuk, Şadiye Tural Aktaş, Hatice Öne, İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentür, Eskişehir'den İbrahim Kaçar, Fethiye'den Bayram Gökçen. Çok ama çok teşekkürler efendim. Bilemiyorum, unuttuğum, atladığım isimler var mı? Yarın akşam saat 22'de yine burada olacağım dostlar. Sevgiyle kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayırımını netleştirdi. Fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında

0: iki naaşa daha ulaşıldı. ABD ve İran basınında iki ülke arasında müzakere masasının yeniden kurulacağı öne sürüldü. ABD-İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşırken Avrupa hükümetleri milyarlarca avroluk paketlerle duruma müdahale ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Erdoğan toplantıda fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan, yarın konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini de ifade etti.
1: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Bölgemizde terör estirenlerin hukuk önünde hesap verene kadar hakkı haykırmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var dedi.
1: Kelimeleri buran buran, kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız. İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazze'li kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı aykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin Türkiye ile Endonezya'ya fayda sağlayacağını belirtti. İki ülke arasında ticaret ve savunma sanayi alanları başta olmak üzere birçok başlıkta işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Erdoğan ayrıca Beştepe'de Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü de kabul etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devam eden fon soruşturmasında kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir dedi. Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefinde de kararlılık mesajı verdi. Süreci sabote etmeye çalışanları uyardı. Terörsüz Türkiye konusunda devletin bütün birimlerinin kararlılığı kesindir. Asla taviz verilmeyecektir açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasında piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Fon yatırımcılarımızın

fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İptal edilen talimatların sahiplerine yapılacak ödemeler tasfiye kapsamında değerlendirilecek. Bu talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. 16 Eylül ve öncesinde iletilmesi rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamında olacak. Öte yandan akşam saatlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir açıklama daha geldi. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding pay piyasasındaki işlemler gerekçesiyle Tera Yatırım ve Tera Portföy'le aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul bu iki aracı kurumla 37 kişiyi 2 yıl işlem yasağı da getirdi. 24 kişinin sahip olduğu bütün lisansları da iptal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Destek Faktoring Anonim Şirketi ile Özatı Denizcilik Şirketleri'nin yönetim kurullarında görev yapanların da olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılı. Şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor. Yaptıkları işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Soruşturmada 45 firma ve 19 fon için tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ise başsavcılığa yazı göndererek firma ve fonlar üzerinde kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Öte yandan geçen günlerde fon soruşturması kapsamında 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemleri biten 12 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıya Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katıldı. Bütün kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylı olarak görüşüldü. İlk toplantıda sürecin takip edilebilmesi için 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştı. İkinci toplantıda adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonlarının yetkileri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ bağlantılı kişi ve şirket
şirketlerin etkili olduğu belirlendi. MASAK, entegre mali istihbarat sistemini geliştiren şirketlerin bazı ortaklarının örgütün sözde bilişim yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla bazı bakanlar hakkında yetkisiz sorgu yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 6 şüpheli gözaltına

alınırken 16 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatanın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 2028'e kadar 55 uçağın teslim edileceğini açıkladı. Görgün, Hürkuş 2'nin yeni ihracat haberlerinin çok yakında paylaşılacağını da duyurdu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer'in evindeki ölümü de araştırılıyor. Turgay Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ayrıca ekiplerin Tamer'in evinde elde ettiği bulgular için el koyma ve inceleme kararı alındı. Turgay Tamer'in eşi, komşuları ve bina yöneticisinin tanık olarak ifadesi alınacak, binanın güvenlik kamera kayıtları da incelenecek. Öte yandan Kozinoğlu soruşturması kapsamında Fatih Ergin gözaltına alındı. Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Naaşlara batığın yaklaşık 1 kilometre uzağında ve 570 metre derinlikte ulaşıldı. Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından sonuçlar kayıp yolcuların aileleriyle paylaşılacak. 15 yolcunun hayatını kaybettiği kazada kayıp 13 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Naaşların yolculara ait olduğunun belirlenmesi halinde feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselecek, kayıpların sayısı da 11 olacak. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı sorusunun yanıtına odaklandı. ABD basınından Axios haber sitesi müzakerelerin başlayabileceğini öne sürdü. Katar'ın arabuluculuğunda ABD temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler yapılabileceği belirtildi. İran merkezli haber ajansı ISNA'da benzer bir iddiada bulundu. Ajans, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Arakçı'nın arabulucularla görüşeceğini yazdı. İran dini lideri Müçteba Hamaney sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hamaney, İran'ın savunması için açılan 500 bin kişilik gönüllü kontenjanının 100 dakika içinde dolduğunu duyurdu. Hamaney'in danışmanı Rahim Safevi ise ABD bir savaş daha başlatırsa onlara karşı yeni bir cephe açılacak dedi. Amerikan NBC News'ta 2 hafta önce Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyona ilişkin iddiada bulundu. Buna göre İran'ın 14 Eylül'de düzenlediği saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir gemi seyir füzesiyle vuruldu. Gemideki 8 askerin yaralandığı öne sürüldü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrail işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Bu arada soykırımcı İsrail kabinesi üyesi Ben-Gvir skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ben-Gvir, 1996'dan beri hapishanede tutulan Filistinli bir esiri, "Seni öldürmek istiyorum, buradaki cehennemden ben sorumluyum" diyerek tehdit etti. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Rusya'da Ukrayna'nın farklı bölgelerine 277 İHA ile saldırdı. Rus güçler Kiev ve Odessa'daki veri merkezleriyle lojistik tesislerine vurdu. Liman altyapısı ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan deniz araçlarına hedef aldı. Konutlar ve depolar ağır hasar aldı.

Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi bütün zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiliz Otomobil Kuruluşu RAK verilerine göre Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Belçika ve Fransa'da dizel fiyatları İngiltere'nin de üzerinde. Yüksek fiyat yalnızca sürücüyü etkilemiyor. Dizelin taşımacılık, sanayi ve tarımda yoğun kullanılması, lojistik ve üretim maliyetlerini de yukarı çekiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek enerji fiyatlarının hem vatandaşları hem şirketleri zorladığını açıkladı. Çözümün Avrupa'nın ithal petrol ve doğalgaza bağımlılığını azaltmak olduğunu söyledi. Avrupa hükümetleri milyarlarca avroluk paketlerle duruma müdahale ediyor. Ancak savaşların sürmesi, arz yollarındaki belirsizlik ve ithalata bağımlılık nedeniyle kalıcı rahatlama henüz sağlanabilmiş değil. Akaryakıt krizi ulaşımdan gıdaya kadar Avrupa ekonomisinin tamamına yayılmaya devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında iki naaşa daha ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran basınında iki ülke arasında müzakere masasının yeniden kurulacağı öne sürüldü. ABD-İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşırken Avrupa hükümetleri milyarlarca avroluk paketlerle bu duruma müdahale ediyor.

A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşıyor. Bursa'nın ev sahipliğini yaptığı maçta şu sıralar 2. yarı oynanıyor. Maçta ilk yarı İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Trabzonspor'dan Ruslan Malinovski'nin tedavi sürecine ilişkin açıklama geldi. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncunun sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin milli futbolcudan maaşında indirim isteyeceği iddia edildi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi 3. grup müsabakasını yönetecek. Euroleague'de çift maç haftasında yarın iki temsilcimiz Fenerbahçe Terfim ve Anadolu Efes sahada olacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek.

genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları da şöyle:

0: Ankara 12, İstanbul, İzmir ve Samsun 16, Bursa 15, Adana 18, Antalya 21, Kayseri 10, Afyonkarahisar ve Malatya 11, Trabzon 17, Gaziantep ve Diyarbakır 13, Erzurum ve Kars 7 derece.
1: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Arkası yarın.

0: Yazan Rufus King. Çeviren Günseli Aran. Uygulayan Feyzan Şekercioğlu. Yöneten Kemal Bekir. Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Anlatan Hayri Küçükdeniz, Miriam Seval Gökçe, Stone Cemilcan Bıçakçı, Doktor Croninshield Nüvit Özdoğru, Kate Güler Ökten, Donald Numan Pakner, Murray Ertuğrul İlgin, Biddle Rüçhan Çelebi, Forsyth Yalçın Boratap, Branch Pekcan Türkeş, Leklos Ayten Uncuoğlu.
1: Miriam Lake kimsesiz bir kızdır. Mürebbiyelik yapmak üzere geldiği Donna Louise adlı yatta bir sürprizle karşılaşır. Yatın sahibi Donald Murchison, Miriam'ın kendi yeğeni olduğunu iddia eder. Yatta bulunan diğer kişiler de bunu doğrularlar. Doktor Croninshield, Miriam'ın çift şahsiyetli biri olduğunu, asistanı Doktor Stone'la birlikte onu iyileştirmeye çalışacaklarını söyler. Genç kızın bütün itirazlarına, ortada korkunç bir yanlışlık olduğunu söylemesine karşın kimse ona inanmaz. Gece kapısının altından bir not atılır. Bunu gönderen kişi, Miriam'a çok dikkatli olması gerektiğini, işin sonunda cinayet olabileceğini yazmıştır. Miriam, notun Doktor Stone tarafından yazıldığını sanır. Ertesi sabah Doktor Stone genç kıza onun hasta olduğuna inanmadığını, onun gerçekten Jennifer Murchison olduğunu ancak rol yaparak yakınlarını ve Doktor Croninshield'i kandırmaya çalıştığını, bu hareketinden vazgeçmesi gerektiğini söyler. Gemide güvenebildiği tek insandan böyle sözler duyması Miriam'ı çok üzer ve kızdırır.

0: Doktor, kendime dört dörtlük bir geçmiş uydurabileceğime inanmak çok güç. Çocukluğumdan aklımda kalanlar uydurma olamaz ya. Bunu çok gülünç buluyorum.
1: Tabii öyle bulursunuz.
0: Bütün bunlara siz inanmak istediğiniz için inanıyorsunuz. Aslında bunların hepsi sizin akıl almaz buluşlarınız. Peki Jennifer Murchison yeni hayatında ne gibi bir geçim yolu seçti?
1: Zekanız iyi çalışıyor. Herhalde giderken istediğiniz miktarda tahvili de beraberinize götürdünüz.
0: Sonuçta Jennifer Murchison nasıl bulundu? Yani neden bu iş için beni seçtiniz diyorum.
1: Dış görünüşünüz çiftlikteki hizmetçiler tarafından tarif edilmişti.
0: Bay Donald Murchison'la Bayan Vanessa beni tarif etmediler mi?
1: Onlar sizi 6 yıldan beri, yani babanızın ölümünden beri görmemişlerdi. O zaman siz 16 yaşında...

0: Dik kafalı, inatçı bir kızdınız. Aynı zamanda yaşınıza göre çok olgundunuz. Cenazede amcanızla halanıza düşmanca davranmışsınız. Onların babanızı hiçbir zaman anlamadıklarını söylemiş, onları akbabalara benzetmişsiniz. Dün akşama kadar hiç görmemişsiniz.
1: Bana yazılan mektuplarda neden Murchison adı kullanıldı?
0: Murchison?
1: Bu öteki kişiliğimi uyandırmak olmaz mıydı?
0: Hayır, hayır. Murchison adı bugünkü kişiliğiniz için bir anlam taşımıyor. Belliğinizi örten perde o derece kalın. Buna inan.
1: Peki doktor, Dörne firması Jennifer Murchison'ın tanımını aldıktan sonra ne oldu?
0: Onların sayısız çalışma teknikleri var. Gazetelerde iş arayanların ilanlarına bakıyorlardı. Hatta kendileri birçok alanlarda işçi arama ilanları veriyorlardı. Bu onların tekniklerinden bir tanesiydi. Sizin olayınızda da bu yolla sonuca ulaştılar.
1: Gerçekten de öyle. Gazetedeki ilan benim için hazırlanmış gibiydi. Öğrenim durumu ve yaş sınırı belirtilmiş. Bunu bir takım ilgi çekici şartlar izlemişti. İlan sonucunda yalnız mektupla görüştük doktor.
0: Siz öyle sanıyorsunuz. Bütün başvurular teker teker araştırıldı. Sizin verilen tarife son derece benzemeniz dikkati çekti. Mektuplarınız bir yazı uzmanınca incelendi. Bazı çeklerin üzerindeki yazınızla 6 yıl önce kuzeniniz Forsyth'a yolladığınız mektup karşılaştırıldı ve bu karara varıldı.
1: Servet o kadar büyükmüş ki uğruna bunca çabalamışlar. Ben de yapayalnızım, kimsem yok. Tam ortadan kaybolabilecek bir tip. Jennifer'ın ölmüş olabileceği hiç aklınıza gelmedi mi?
0: O kadar arabaya karşın atınız bulunamadı. Cesediniz de ele geçmedi. Hayır, hayır. Bu mümkün değil. Siz ölmediniz. Jennifer Murchison ölmediniz. Bir hastalığın pençesindesiniz. Sizi ben iyileştireceğim. Hem de iş işten geçmeden.
1: İş işten geçmeden mi?
0: Evet. Çünkü bazı tehlikeler var.
1: Ne gibi tehlikeler? İntihar gibi mi?
0: Beni yanlış anladınız. Siz başkalarına zarar verebilirsiniz. Durumunuzun ciddiyetini bilmeniz lazım. Tedaviye daha fazla karşı gelmeyin. Bir an gelir cinayet bile işleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar sohbet yeter. Ne dersiniz?
2: Miriam.
1: Bayan Vanessa, sizi görmedim. İyileştiniz mi?
2: İyiyim, merak etme.
1: Ne örüyorsunuz?
2: Çorap örüyorum.
1: Burada üşüyeceksiniz. Neden salonda oturmuyorsunuz?
2: Hava alıyordu. Hem paltom çok kalın, üşümüyorum.
3: Sen de biraz oturmaz mısın? Yalvarırım. Kendimi son derece yalnız hissediyorum.
2: Senin böyle anların olmaz mı?
1: Herkesin böyle anları olur.
2: Ben bu hissi çok ender duyarım. Bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmak gibi bir şey bu. Çocukken bir kere kendimi o kadar yalnız hissetmiştim ki, o zamandan beri bağışıklık kazandım.
1: Ne olmuştu? Yani neden o kadar yalnızlık duymuştunuz?
2: Edna adında çok sevdiğim

0: Bir arkadaşım vardı. Bir gün hırsızlık yaptı. Arkadaşımız Beatrice'den kalp şeklinde altın bir madalyon çaldı. Bu bana müthiş bir darbe oldu. Geceleri olayın etkisiyle korkunç kabuslar görüyordum. Sonunda Edna'ya madalyonu geri vermesini söyledim.
1: Geri verdi mi?
0: Hayır yavrum, vermedi. Üstelik onu ele vermemem için beni tehdit etti.
1: Çok garip biriymiş.
0: Öyleydi. Söylemek istediğim şu. Ben işte o zaman tedavisi olmayan yalnızlığın ne olduğunu anladım. Güvenim, sevgim mahvolmuştu. Yapayalnızdı.
1: Anlıyorum.
0: En senden küçük bir et beni aldırdın mı Miriam? Hayal meyal hatırlıyorum. Hatta bazen uyduruyor muyum diye düşünüyorum.
1: Hayır, aldırmadım.
0: Evet. Et beni yoktu.
1: Bence vardı Bayan Malesi. Artık benim Jennifer Murchison olmadığıma inanmanız gerekir.
0: Hayır, bu doğru değil. Sen benim yeğenim Jennifer'sın. Bunu kanıtlayan birçok delil var.
1: Bence Jennifer Murchison öldü. Belki de bir cinayete kurban
0: gitti. Böyle söyleme, mümkün değil. Yavrum, olmayacak hayaller yaratıyorsun. Yalvarırım at bu saçmalıkları kafanda. Söyle bana, kardeşimin ya da oğlumun böyle bir şey yapacağını mı düşünüyorsun?
1: Başka ne düşünebilirim?
0: Bunun yanlış bir düşünce olduğunu sana kanıtlayabilirim.
1: Buyurun.
0: Sen ortadan kaybolduğun gün Forsyth, ben ve Donald başka yerdeydik.
1: Hepiniz birlikte miydiniz?
0: Ben New York'taydım. Sen kaybolmadan bir gün önce Donald iş için Boston'a gitmişti. Günlerden cumartesiydi. Pazartesi döndü ve birlikte yemek yedik.
1: Peki ya oğlunuz?
0: Virginia'daki arazimize müşteri bulmak için oraya gitmişti. Pazartesi döndü, öğle yemeğinde bizimleydi. Ancak ertesi pazar senin ortadan kaybolduğunu öğrendik.
2: İyi günler.
0: Sana da.
1: İyi günler.
2: Üşümüşe benziyorsun Kate. Yüzünün rengi kaçmış. Hadi biraz aşağı inip dinlen istersen.
0: Peki Donald, ineyim.

0: Jennifer Murchison'ın ortadan kaybolduğu gün ve ondan sonraki birkaç gün üçü de ayrı yerlerdeymiş. İçlerinden biri cumartesi gecesi uçağa atlayıp pazar günü Kaliforniya'da Jennifer'ı öldürmüş, pazar akşamı da uçakla dönerek pazartesi öğle yemeğinde diğerleriyle buluşmuş olabilir.
1: Kazandım. Miriam, ne kadar dalgınsınız. Bakın ben kazandım. İsterseniz oyunu bırakalım.
2: İyi olur.
1: Ben kağıtları toplayayım. Yoruldunuz mu?
2: Evet.
1: O halde yatalım.
2: Yatmak istiyor musunuz?
1: Yok. Peki ne yapmak istersiniz?
2: Burada oturup konuşalım.
1: Ah, aklıma gelmişken size teşekkür etmeliyim.
2: Niçin?
1: Doktor Crowninshield hakkında söylediklerimi ona iletmediğiniz için.
2: Söyleyeceğimi mi zannetmiştiniz?
1: Bilmem. Yani aklınızdan geçenleri bilemem ki.
2: Bunlar çok basit şeyler. Elime geçecek ilk fırsatta bu gemiden ayrılmayı ve bunu kendi seçeceğim şekilde yapmayı düşünüyorum.
1: Anlayamadım.
2: Bunda anlamayacak ne var? Buradan tabut içinde çıkmak istemediğimi söylüyorum.
1: Yani ölümü mü düşünüyorsunuz?
2: Hayır doktor, öldürülmeyi.
1: Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Durmadan tekrarladığınız bu cinayet lafı da hiç hoşuma gitmiyor.
2: Benim de hoşuma gitmiyor. Benim bu hastalığımın adı neydi doktor?
1: Konuyu dağıtmayalım lütfen. Cinayet hakkındaki düşüncelerinizi dinlemek istiyorum.
2: Oysa ben seninle çok daha zevkli konular konuşmayı istiyorum. Neler düşünüyorum. Stone benim için iyice tehlike olmaya başladı. Onu görünce her şeyi unutuyorum. Cinayet fikri durup dururken aklıma geldi.
1: Hayır, durup dururken gelmedi. Bunu anlayacak kadar aklım var. Ben bu düşüncenin arkasındaki şeyi öğrenmek istiyorum.
2: Acaba mektubu o mu gönderdi? Son cümleyi tekrarlarsam belki de bir tepkide bulunur. İşin sonunda cinayet var.
1: Devam edin, sizi dinliyorum.
2: Hiçbir tepkide bulunmadı. Demek o yazmamış. Hepsi bu.
1: Fakat bu pek bir anlam taşımıyor.
2: Yani bendeki belirtilerle hastalığı tedavi etmek imkansız mı?
1: İmkansız. Hastalığınız beni ne kadar ilgilendirdiyse o kadar da üzdü. Şüphelerimi bir türlü yenemiyorum. Durumunuza hala inanamamaktayım.
2: Anlıyorum.
1: Bu zorluk size objektif bir gözle bakamamamdan kaynaklanıyor. Sizi herhangi bir hasta olarak kabul edemiyorum. İlk andan itibaren benim için bir hasta değil, çok daha önemli bir kişisiniz.
2: Peki bunun ilacı yok mu?
1: Demek benimle alay ediyorsunuz. Her neyse, benim...

0: karnım acıktı. Canım bir şeyler yemek istiyor.
1: Harika bir fikir. Zile basıp kamarotu çağırın.
0: Siz de benimle beraber mi yiyeceksiniz?
1: Tabii, neden olmasın? Ben de sizin kadar açım.
0: Böyle davrandığınız zaman çok sevimli oluyorsunuz. Böyle söylemem sizi kızdırıyor mu?
1: Hayır, tam tersine hoşuma gidiyor.
0: Bakar mısınız?
2: Buyurun efendim. Ne arzu etmiştiniz?
0: Bize iki sandviç getirir misiniz lütfen?
2: Peki efendim, derhal.
1: Bana biraz kendinizden söz edin.
0: Ailem Philadelphia'lı. Babamın bir ipek fabrikası var.
2: Buyurun efendim, sandviçlerinizi getirdim.
0: Teşekkürler.
2: Bir şey değil efendim.
0: Ne diyordum? Ha, evet. Psikolojiyi seçtiğimde babam çok şaşırdı. Çünkü onun işini devam ettireceğimi sanıyordu. Çok geç oldu. Sandviçleri yedikten sonra yatmaya ne dersiniz?
1: İyi olur. Gece yarısı olmuş.

0: Yatağınızı açtım bayan Meryem.
1: Teşekkürler Biddle. Oh, sandviçle süt de gelmiş. Sandviçi yukarıda yedim. Belki kitap okurken biraz süt içerim.
0: Nasıl isterseniz efendim. İyi geceler.
1: İyi geceler. Bakalım bu gece uyuyabilecek miyim? Sütümü içersem belki. Biraz da kitap okursam. Bu tıkırtı da ne? Yoksa yine biri mektup mu atıyor? Kapıyı açayım. Bayan Manese, ne oldu? Hasta mısınız? Gelin, gelin şöyle yatağa oturun. Gelin, oturun. Yüzünüz kireç gibi.
2: Benden korkma. Yaklaş kızım.
1: Aman yarabbim. Bayan Manese. Bayan Manese. Ölmüş. Bir bıçak. Demek onun için sabahlığını sıkı sıkı tutuyordu. Ne yapsam? Biddle'ı ya da Doktor Crumlish'ı mı çağırsam? Yo, hayır. Bana öyle bir an gelir ki cinayet bile işleyebilirsiniz demişti. Anlatacaklarıma dünyada inanmaz. Sigaram nerede? Belki onu kamerasına kadar sürükleyebilirim. Burada benim yanımda bulunmamalı. Acaba intihar mı etti? Belki son saniyede benden yardım istemeye gelmişti. Hayır. Yardım için olsa başkalarının odasına giderdi. Mutlaka bana bir şey söyleyecekti. Vakti olmadı. Neyse. Sonunda kamerasına taşıdım. O da ne? Komedinin üstünde kalp şeklinde bir madalyon var. İçinde eski modaya göre giyinmiş bir erkek resmi var. Kimin resmi acaba? Fakat cesedi götürmek için çıktığımda madalyon burada değildi. Geceliğimde kan lekesi var. Hemen yıkamalıyım. Tamam. Çıktı. Başım dönüyor. Bayılacak gibi oluyorum. Ama kapıyı kilitlemeden... Onu kilitlemeden...

0: Bayılmış olmalıyım. Ah, sabah olmuş. Geceliğim hala nemli. Ha, üzerine biraz süt dökersem kimse bir şey anlamaz. Şimdi giyinip kahvaltıya gitmeliyim. Ama daha önce yatağa üzerinde yatılmış havası vereyim.
1: Girin.
2: Günaydın Bayan Meryem. Ah, giyinmişsiniz. Ben de size yardım etmeye gelmiştim.
1: Günaydın Bidil. Sabahları genellikle erken kalkarım. Hem ben kendim giyinebilirim.
2: Bu kırmızı elbise size çok yakışmış. Yalnız yüzünüz çok solgun. Biraz makyaj yapsanız.
1: Evet, haklısın. Biraz makyaj hiç fena olmaz.
0: Madalyonu buraya koyduğumdan eminim. Bu madalyonun gidip gidip gelişinin bir anlamı olmalı.
2: Bir şey mi arıyorsunuz?
1: Ay, yo, hayır. Ah, günaydın.
3: Günaydın.
4: İyi uyuyabildin mi Meryem? Sallantı rahatsız etmedi ya.
1: Ah, evet, uyudum. Sallantıya alıştım artık.
3: Hava iyice bozacağa benziyor.
5: Kahvaltıda ne alırsınız efendim?
1: Kahve ve kızarmış ekmek. Bir de portakal suyu lütfen.

0: Anne. Anne ne oldu? Anne.
1: Orada öyle durmayın. Bay Stone bir şeyler yapın.
2: Yapacak bir şey yok. Çok geç kaldık Bay Murchison.
1: Kate ölmüş olamaz.
3: Sus Leclerc.
4: Özür dilerim. Elimde değil. Onu bu halde ben buldum. Sabah kamaraya girdim. Bayan Kate kımıldamıyordu. Nefes almıyordu. Sabahın ön tarafını kaldırdım. İşte o zaman bıçağın sapını gördüm.
2: Neyi gördünüz?
4: Bıçağı gördüm Bay Stone.
2: Sabahlığın ön tarafını kaldırdığınızı söylediniz değil mi?
4: Evet, evet.
2: Biraz geri çekilir misiniz?
4: Tabii.
2: Kız kardeşiniz gece yarısıyla sabah saat 3 arasında ölmüş Bay Murchison. Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar.
1: Canım, saatin filan önemi var. Önemli olan bunu neden yaptı? Kate neden kendisini öldürdü?
2: Sizce bu bir intihar mı?
1: Açıkça belli değil mi? Yoksa siz aynı fikirde değil misiniz?
2: Bırak intihar olarak kabul etsinler. Bütün bu kuralları bir tarafa at. Böylelikle Miriam da kurtulur. Ya bu işi o yapmadıysa? 2 yıl adli tıpta çalıştım. İntiharlar hakkında biraz deneyimim var. Kadınların bıçak kullandıkları çok enderdir. Cinayet için kullanırlar ama intihar için asla.
5: Denizde Gezen Ölüm adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

delice bir hoş olmuştum gündüz gece. Öyle bir his var ki içimde koşuyorum bak.

0: At şalçı ak atına binip hücum etti. Bir eri okla vurdu, iki eri kovalayıp vurdu. Türk milleti ayaklanıp ölelim diyerek hücum etti. Orduyu orada bozduk. Kültigin, bayır kuların ak aygırına binip hücum etti. Bir eri okla vurdu, iki eri kovalayıp birbiri ardınca vurdu. Türk milleti o atı orada öldürdü. Türkler doğuştan savaşçıdırlar. At sırtında doğar, at sırtında büyürler. Düşmanı gördüklerinde ganimet peşindeki yırtıcı kuşlar gibi saldırırlar. Ancak yenileceklerini anladıklarında rüzgarın önündeki toz bulutu gibi dağılırlar. Bu bir korkaklık değil, onları pusuda bekleyen kardeşlerinin yanına çekmek için yaptıkları bir hiledir. Eski Türkler bozkır yaşamının zorlu koşulları içinde güçlü bir askeri teşkilat ve etkili savaş taktikleri geliştirir. Atlarıyla hızlı hareket edebilen, disiplinli ve dayanıklı savaşçılardır onlar. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la eski Türklerde savaş araçları ve savaş taktikleri üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Türkler tarih boyunca savaş sanatındaki ustalıkları, disiplinleri ve taktikleriyle öne çıkar. Türk Savaşı'nın baş aktörleri ve özelliklerini sorarak başlayalım isterseniz sohbetimize. Sonra bunların üzerine detaylı konuşacağız çünkü bugünkü programımızda.
1: Buyurun. Tabii Orkun Bey, Türklerin savaştaki en büyük yardımcı unsuru attı. Hepimizin bildiği gibi baş aktör attı. Neden? Türk savaş sisteminin, hatta Türklerin bütün yaşamının aslında vazgeçilmez unsuruydu at. Sosyal hayatlarında, siyasi hayatlarında, askeri hayatlarında merkezinde yer alıyordu. Hız ve manevrası Türk atının çok üstün ve üst bir düzeydeydi. Dayanıklılığı vardı. Bozkır atları Orkun Bey küçük bedenliydi ama o bozkırın sert yapısına çok uygun atlardı ve toynaklarıyla karın altında bile yiyecek bulup yeme özelliğine sahiplerdi. Doğal adaptasyonları vardı. Diğer atların aksine bozkır atları gittikleri her yere kolay bir şekilde uyum sağlıyorlardı ve askeri teçhizat olarak da kullanılıyordu. Aynı zamanda bir taşımacılık unsuru olarak da attan istifade ediliyordu. Diğer bir savaş unsuru neydi bizim için? Ok ve yay. Bunları daha sonra detaylandıracağız Türklerin icat ettiği oklar ve yaylar savaşta ön plana geçmelerinin yardımcı unsurlarından bir tanesiydi. Yakın dövüşte

0: kullandıkları mızraklar, kamalar ve kılıçlar yine Türklerin icat edip farklı bir versiyona dönüştürdüğü, savaşta kullandıkları önemli unsurlardandı. Zırh ve miğfer de yine Türklerin savaş kazanmada baş aktörlerinden bir tanesiydi Orkun Bey.
1: İlerleyen dakikalarda bu bilgileri sizden rica edeceğiz. Öncelikle Türklerin savaşlarda çok hızlı hareket ettiklerini söylüyoruz hep. Türk atlılarının kuşlar gibi uzaklaşıp kasırgalar gibi aniden belirmesi, o dönemin ağır orduları karşısında nasıl bir psikolojik ve askeri üstünlük sağlıyordu hocam?
0: Evet Orkun Bey, bu sizin de zikrettiğiniz gibi sadece fiziksel bir üstünlük değildi. Aynı zamanda da hem psikolojik hem de askeri olarak bir üstünlük sağlıyordu Türk ordularına. Nasıl? Bizim uzaktan savaş ve alan kontrolümüzü genişletiyordu. Şöyle ki diğer ordular Türk ordularını imha edilemez olarak görüyorlardı. Niçin? Türk askerleri kuşlar gibi uzaklaşabildikleri için o ağır zırhlarla hareket eden orduların onları yakalaması ve imha etmesi güçleşiyordu. Bunun dışında ateş gücü ve hareketlilik kabiliyeti çok üstün. Neden? Atı çok iyi kullanıyorlar ki atı zaten ehlileştiren Türklerdir. Bunu tekrar söyleyelim. Türk atlıları dört nala giderken o ağır zırhlı diğer askeri birlikler onları yakalayıp yine imha edemiyorlardı. Yani öne geçemiyorlardı. Bunun dışında bizim lojistik bir üstünlüğümüz vardı. Bozkırtların ne kadar güçlü olduğunu söyledik. 300 kilometre yol kat edebilme gücüne sahiplerdi. Yani yine düşman kuvvetleri yakalamakta güçlük çekiyorlardı. Ki zaten yakalayamıyorlardı çoğu zaman. Psikolojik üstünlük dedik. Ne bu? Türklerin ne zaman ne yapabileceğini kestiremedikleri için düşman kuvvetleri o sinir harbiyle o bekleme işte ne zaman taarruza geçecekler o bekleme harbiyle beraber sinirleri bozuluyordu. Dolayısıyla savaş taktiklerine kanalize olmalarını yine engellemiş oluyorduk. Bir moral çöküntüsü oluyordu. Neydi o? Türkleri takip etmeye çalışıyorlardı. Kuşlar gibi uçuyor dedik. Kasırga gibi esiyorlar. Ve onları takip etme hem beden denen bir yorgunluğa sebep oluyordu onlarda. Hem de psikolojik olarak yine bir çöküntüye uğruyorlardı. Bu da onları yine geri plana atıyorlardı. Ve bizim en önemli unsurumuz kurt taktiğini kullanmamız. Tam düşmanın o geri çekildiğimizi ve pes ettiğimizi düşündüğü sırada tekrar Türklerin taarruza geçmesi onlarda yine bir moral bozukluğuna sebebiyet veriyordu. Bu da bizim savaşları kazanmamızda çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
1: Kurt taktiği değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: kurt taktiği.
1: Peki. Türklerin aslında at üzerinde iki elini kullanarak ok atabilme kabiliyeti var. Bunu biliyoruz. Yalnız bunu gerçekleştirmek için Türklerin eğer ve üzengiyi iyileştirmesi hatta mükemmelleştirmesi gibi bir durum söz konusu. Bir süvarinin at üzerinde her iki elini kullanarak ok atabilmesini sağladı çünkü bu. Bu hareketli atış kabiliyeti sanırım dünya savaş tarihini de biraz etkilemiştir, değiştirmiş olsa gerek.
0: Evet, çok doğru bir şey söylediniz. Tabii ki eğer ve üzengi vardı ki diğer toplumlar da kullanıyordu. Fakat Türkler onu öyle bir hale getirdi ki savaşta kullanılan teknolojik bir devrim haline geldi. Şimdi atın üzerinde hem gidip hem ok fırlatmak yayla ya da kılıç savurmak zor bir şey. Çünkü atı da kontrol etmen lazım. Malumunuz odur ki atı kontrol etmek de zordur. Ama Türkler eğeri ve üzengiyi öyle kullanışlı bir hale getiriyorlar ki tam hareket kabiliyeti oluşturuyorlar kendilerine. Bu sayede ki bunu yapan çok nadir bir toplumuz, geriye dönerek de ya da hiç dönmeden de iki ellerini bırakarak çok kolaylıkla ok fırlatabilme kabiliyetine erişmiş oluyorlar. Çünkü eğri de üzengiyi de o işte süvarinin at üzerinde rahat bir şekilde hareket edebileceği bir forma sokuyorlar. Ve bunu sayesinde hem atışları daha uzak menzillere ulaşmış oluyor hem de atı kontrol etmeden rahatlıkla vuracakları noktayı vurmaya başlıyorlar. Ki bizim bu dönüştürdüğümüz formu diğer toplumlar da örnek alıp daha sonrasında üzengilerini kendi toplumlarına uygun bir şekilde daha rahat hareket edebilmek için dönüştürmüşlerdir Orkun Bey.
1: Çavuş okları denen ıslıklı oklar var. Bunlardan itibaren kullanılan bu oklar. Sadece birer mühimmat mıydı hocam yoksa başka bir işlevi de var mıydı bu okların?
0: Evet var ve şöyle ki Hun Hakan'ın Metehan tarafından icat ediliyor Orkun Bey bu ıslıklı oklar ya da çavuş okları. Tabii ki sadece bir mühimmat değil yine savaşın o psikolojik etkisini de arttıran bir unsur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Sevk ve idare aracı olarak kullanılıyor. Şöyle ki ıslıklı oklar tabii o zaman işte telsiz yok, havai fişek yok, iletişim kurabilecek. Islıklı oklar sayesinde Türk ordusu yönünü belirliyor. Uzaktaki birlikle haberleşmiş oluyor ve aynı anda senkronize olarak ordu düşmana saldırıyordu. Bunun hepsini ıslıklı oklar sağlıyordu. Bunun dışında psikolojik bir savaş unsuru dedik. Neden? Görünmez bir tehdit.

0: Onlar havada uçarken oklar tiz bir ıslık sesi çıkarıyorlar Orkun Bey ismiyle müsemma. O da düşmanı psikolojik olarak bir dezavantajı olarak onların psikolojilerini bozuluyor. Ve nereden gelecek Türkler nereden saldıracak diye düşünürken o savaşa olan odakları yine azalmış oluyordu ve bir kaos yaratıyordu. Çünkü ıslıklı okla beraber nereden geleceği belli olmayan atlı Türk süvarileri saldırıya geçmiş oluyordu. Kemikten ve ağaçtan yapılan bir oktan bahsediyoruz. Ucu sivri olan ve rüzgarda o hızla beraber ıslık sesi çıkarıyor ve tiz bir ses, tekrar söylüyorum, rahatsızlık veren bir sesten. Bir de Orkun Bey bunun sayesinde haber ulaştırıyorlardı uzaktaki birliklere. O okun ucuna not yazılmış küçük bir kağıdı da bağlayıp uzaktaki beyliklere, süvarilere durum hakkında, savaşın durumu hakkında da yine haber veriliyordu.
1: Oktan bahsediyoruz. Tabii aklımıza atacağız oku. Yay geliyor değil mi? Türkiye'nin yapımının yıllar sürdüğü, katmanlı bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu da yayları hem menzil ve hem de yayın attığı okun delme gücü bakımından çok farklı kılıyor bu yaylar. Düşmana karşı nasıl bir avantaj sağlıyordu bu yaylar?
0: Türk yayı diye geçen yaylar yapımı gerçekten çok zor ve büyük bir ustalık gerektiriyor ve yıllar sürüyor Orkun Bey. O dönemi düşünelim. Aslında bu belki bir dezavantaj olabilecekken avantaja geçiyor. Neden? Onların o sağlam yapısı sayesinde yaylar çok daha uzak menzillere fırlatılıyor ve zaten kullanılan oklar, özel oklar, işte ıslıklı ok olabilir, ucuna zehir bulaştırılmış oklar. Yani o okun vurup da delemediği bir zırh ya da öldüremediği hiç kimse yok tarih sahnesinde. Ve onların muhteşem bir şekilde o düşmana gidip ulaşmasını ve onu mağlup etmesinin tek sebebi de Türk yayının muhteşem dizayn edilmiş olması ve at üzerinde de ergonomik bir şekilde kullanılabilmesi yine. Türk yayının öyle özel bir yapısı var ki at üzerinde o manevra yapmayı engellemiyor ve hiç dönmeden de geriye dönmeden de atış yapmayı ve yine düşmanı vurmayı sağlayan bir yapısı var. En ulaşılmaz mesafelere ulaşan bir yaydan bahsediyoruz. Orkun Bey yine biz tarih metinlerde okuyoruz bunu. Yani 500 ile 800 küsür metreye ulaşan bir uzaklığı gidip vurabilme yeteneğine sahip. Yine ergonomik yapısından dolayı ve Türk yayının tabii ki okla birleşince olağanüstü bir delme yapısı var. Çok güçlü zırhları da o zehirli oklarla beraber vurup düşmanı mağlup ediyor.
1: Evet. Okun ve yayın dışında bizim kılıcımız da farklıydı hocam değil mi? Kavisli bir yapısı vardı, biraz hafifti. Bu özellikleriyle de bozkırın hızlı savaş tarzına da sanırım hızlı hareket edilmesi hususunda uyum sağlıyordu. Ayrıca Türklerin zırh konusunda da ayrı bir seviyeye olayı taşıdığını biliyoruz. Bunun düşman üzerindeki algısından bahseder misiniz sevgili dinleyicilerimize?
0: Şöyle ki Orkun Bey, batıdaki kılıçlar düzdür ve bu yüzden de hareket kabiliyeti biraz daha kısıtlıdır. Ama Türk kılıcı diye bahsedilen ve yenilmezlik algısı oluşturan kılıç daha kavisli bir yapıdadır. Bu yüzden işte o rüzgarla beraber ya da atın üzerinde hareket ettirilmesi daha kolay bir forma getirmiştir Türkler. Bu da Türklerin savaş doktrininin bir parçası aslında. Şöyle ki Türk kılıcı hız ve kesiciliğinin birleşimiyle beraber muhteşem bir yapıya ulaşmış. O kavisli yapısı, eğri yapısı, hafif olması. Bakın hafif olması da çok önemli. Çünkü siz Bozkır'da zaten engebeli bir yapıdan bahsediyoruz. Dört nalı atın üzerinde giderken ağır mühimmatla beraber çok kolay bir savaş meydana getiremezsiniz. Bu yüzden kılıç hafif, kavisli bir yapısı var ve çok keskin bir kılıçtan bahsediyoruz. Bu da o savurma hareketlerinde süvariye daha ergonomik bir
1: Evet.
0: hareket edebilme alanı
1: Manevra
0: sağlıyor. Evet,
1: kabiliyetini
0: manevra
1: daha da
0: kabiliyeti
1: güçlendiriyordur.
0: daha geniş bir alana yayılmış oluyor. Zırhların çok güçlü olduğundan bahsettik. Burada da yine bir yenilmezlik algısı Türk ordusuna yükleniyor. Şöyle ki Türkler sadece saldırı anında değil, o savunmada da teknolojik üstünlüğe sahipler. Zırhları yine Orkun Bey hareket edemeyecekleri derecede ağır değil. Ama çok biliyorsunuz demircilikte biz zaten çok üstün bir noktadayız millet olarak. Yaptıkları o demirden yaptıkları ya da çelikten yaptıkları zırhların o kullandıkları işte malzemenin birleşimiyle beraber evet delinme unsuru çok düşük bir seviyede fakat aynı zamanda da hafif çünkü at üzerinde rahatlıkla hareket edebilmeleri gerekiyor. Yine Türklerin o kullandığı zırhla beraber psikolojik etki de yaratıyor düşmanda. Şöyle ki Orkun Bey, savaş meydanında güneşin de vurmasıyla beraber o zırhların parlaması, çıkardıkları ses, o kılıçları savurmadaki rüzgarla beraber oluşan sesle beraber düşman zaten bütün bunların birleşimiyle de psikolojik olarak bir çöküşe geçmiş oluyor.
1: Evet. Programımıza girerken bahsetmiştiniz. Dünya Savaş

0: literatüründe de geçen bazı taktiklerimiz var değerli dinleyenler. Ciddi bir disiplin ve komuta zinciri gerektiren kurt oyunu. Bunun bir diğer adı hocam Turan taktiği midir?
1: Evet Orkun Bey.
0: Veya sahte ricat mı diyoruz?
1: Sahte ricat kurt oyununu destekleyen, tamamlayan başka bir oyun Orkun Bey.
0: Nedir efendim
1: Birbirlerini
0: bunların
1: tamamlıyorlar.
0: Stratejileri nelerdir?
1: Şöyle sizin de zikrettiğiniz gibi bunların ikisi de dünya savaş literatürüne geçmiş olan iki taktikten bahsediyoruz. Sahte ricat Orkun Bey geri çekilme demek. Kıymetli Türk ordusu vakti zamanında savaşın başında yenilmiş gibi yapıp geriye çekiliyor aniden ve tam o düşmanın süngüsünü düşürdüğü anda tekrar bastırıp düşmanı mağlup etmiş oluyor. Yani bir yanıltma. Bu yüzden oyun diyoruz zaten. Düşmana aslında bir yanıltma var ve tekrar taarruza geçip düşmanı mağlup ediyorlar. Bunun dışında kurt oyunu ya da hilal taktiği ya da turan taktiği sahte ricatla birleştiği zaman, yani o geri çekilmeyle birleştiği zaman bir kıymeti var ki birbirini tamamlayan iki hareketten bahsediyoruz. O sahte ricatla geri çekilmeyle düşmanı kandırıyor Türk ordusu, geriye çekilmiş ve pes etmiş gibi ve sonrasında kurt oyunu taktiğiyle, yani turan taktiğiyle etrafını çevreleyip düşmanı mağlup etmiş oluyor. Ki bunu bizden sonra da Türkler bu sayede savaş kazanıyor deyip yabancı milletlerin ordularının da örnek almışlığı var. Burada tamamen Türk ordusunun zekası, yani dahiyane zekasını görmüş oluyoruz aslında. Neden başarılı oluyor bu iki taktikte Orkun Bey? Kusursuz bir disiplin var. Komutana sorgusuz sualsiz itaat etme var ordunun komutanına ve ıslıklı oklar burada devreye giriyor çünkü haberleşmek için kullanılıyor ve bu taktiklerin başarı oranını arttırmış oluyor ve bizim atı çok hızlı kullanmamız da bu iki taktiğin başarıya ulaşmasında önemli unsur.
0: Programın girişinde ben bir bölüm aktardım sevgili dinleyicilerimize okudum. Bu bölüm Çin yıllıklarındandı. Hatta sonunda da diyor ki Çin kaynakları bu bir korkaklık değil, onların pusuda bekleyen kardeşlerinin yanına çekmek için yaptıkları bir hiledir diyor.
1: Evet.
0: Bunu da artık herkes tabii ki birkaç savaştan sonra öğrenmişler hocam.
1: Evet, Çin yıllıkları da bu konuda mükemmel bir kaynak. Bütün tarafsızlığıyla bunu dile getirmişler. Gerçekten de Türkler önce düşman kuvvetlerini geri çekilmeyle bir yanılgıya uğratıp tekrar oklarla, haberleşme teknikleriyle bütün o kardeşlerini, süvarilerini yanlarına
0: evet
1: çekerek mağlup etmişler.
0: Aynı zamanda diyerek devam edelim. Türklerin savaş öncesinde keşif birlikleriyle düşmanı savaş meydanını analiz etme sürecinden de söz etmenizi rica edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu keşif stratejisini uyguladığını biliyoruz. Çanakkale cephesinde düşmanın nereden çıkarma yapacağını ve taktiklerini önceden analiz etmesiyle hatta savaşı değiştirmiş, savaşın kaderini ve Çanakkale'yi de geçilmez yaptığını biliyoruz. Atamızı bir kez daha rahmetle andıktan sonra bu konu hakkında ne söylersiniz?
1: Evet, öncelikle kıymetli Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ben de rahmet ve minnetle anıyorum. Şöyle ki Orkun Bey, tarih sahnesinde her zaman büyük Türk komutanları, Atatürk de dahil olmak üzere, savaş meydanını bir satranç gibi düşünelim, oyun gibi düşünelim. Bu şekilde bir okuma yapmışlar savaş sahnesinde, savaş yapılacak meydanda. Ve bu okuma sayesinde, yani keşif sayesinde ordunun gözü kulağı olmuşlardır. Buna Atatürk'ün yaptıkları da dahil. Bakın, tarih sahnesinden Atatürk'e kadar. Türklerde ileri bir keşif yeteneği var. O savaş meydanlarında savaşın yapılacağı alanı, düşmanın neye sahip olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu, hangi mühimmata sahip olduğunu savaştan önce çok ileri bir okuma tekniğiyle okuyup o süvarilerin hepsine bu bilgilerin komutan tarafından verildiği ve buna göre işte satranç oyununa bu yüzden benzetiyoruz. Buna göre o savaş meydanında aslında bir oyun oynuyor Türkler düşman kuvvetleriyle. Keza kurt oyunu ya da işte o geri çekilme bunun en büyük ispatlarından bir tanesi. Biz o Cumhuriyet döneminde ya da öncesine de geldiğimiz zamanda da Atatürk de aynı şeyi yapıyor. Savaş meydanını çok iyi okuyor ve buna göre kurmaylarına emirlerde bulunuyor. Ki sizin de zikrettiğiniz gibi Çanakkale'de bunun zaten destanı yazılıyor. Arıburnu'nda ve Conk Bayırı'nda Atatürk'ün o ileri görüşlülüğü, savaş meydanını, düşmanı iyi tanıması ve onların sahip olduğu mühimmatları da bilmesi sayesinde bizim kazandığımız bir zafer haline geliyor ki tarihin bütün dönemlerinde böyleydi. Türklerin keşif yeteneği sayesinde savaşta daha başlamadan öne geçme hususu söz konusuydu.
0: Hocam yapmış olduğumuz tarihi okumalarda Türk ordusunun disiplininden ve sessizce hareket etme kabiliyetinden bahsedilir. Gece baskınları ve beklenmedik manevralar düşman üzerinde nasıl bir etki yaratıyor?
1: Evet Orkun Bey, buradaki baş aktör yine at.

0: Ve biz keçeyi sadece çadırları sıcak olsun diye alta döşememişiz. O gece baskınlarında düşmanı habersiz yakalayabilmek için atın ayaklarına Türkler keçe bağlıyorlar Orkun Bey. Toynakları ses çıkarmasın, daha sessiz bir şekilde ilerleyebilmek için baş aktör bu. Sessizliğin yarattığı bir dehşet var. Zaten bozkır, uçsuz bucaksız bir alan. Türkler atlı olmalarına rağmen gece düşmanları o artık yorgun düşmüş, belki de aç bir şekilde biraz dinlenmeye çekilen düşmanı gecenin karanlığında hazırlıksız bir şekilde yakalayıp kuşatıp kendilerini bir avantajlı duruma düşürüyorlardı. Bir de şöyle bir şey vardı. Islıklı oklar burada yine çok önemli. O gecenin karanlığında herkesin artık çökmüş olduğu bir vaziyette ıslıklı oklarla psikolojik olarak da düşmanı ne yapacağını şaşırtan bir hale getirdikleri için de yine onları mağlup etme yeteneğine sahiplerdi. Yine düşmanın uykuda olmasından istifade ediliyordu. Ve Orkun Bey, burada karşı tarafın dezavantajı şu. Türkler çok rahat bir şekilde organize oluyorlar. Gecenin karanlığı ya da gündüz fark etmiyor. Ama düşmanda bir panik havası olduğu için işte o gecenin o rahat bırakılmış halinden dolayı Türkler bundan da istifade ederek düşmanı mağlup ediyorlardı.
1: Evet. Her Türk asker doğar diye bir sözümüz var hocam. Geçmişten getirdiğimiz ve genlerimizde kodlu olan bir gerçeği yansıtan bir sözdür bu. Eski Türklerde ekonomik ve sosyal hayattaki karşılığını sormak istiyorum size. Sonrasında da kadınlar da gerektiğinde savaşa katılıyordu. Türk toplumunun mücadeleci karakteri üzerinde bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, her Türk asker doğar, tarihin ilk sahnesinden günümüze kadar hala böyle. Neden? Biz ordu millet anlayışıyla yetişmiş bir milletiz. Bizim için askerlik paralı bir şey de olmadığı için, gönüllülük esasına dayandığı için bir Türk zaten doğar doğmaz asker oluyor. Neden? Tarihin sahnesinde yetişmemizde bizim. Zaten Türkler savaş olmasa da günlük hayatında avcılık yapmak zorunda. Savaşa hazırlıkla alakalı o eğitimleri zaten günlük hayatları içerisinde de yapıyorlardı. Bu yüzden bir savaş anında kolay kolaylıkla adapte olabiliyorlardı. Bu birinci önceliğimiz. Kadınlardan bahsettiğiniz, şöyle ki Türk kadını zaten savaşçı bir karakter ve eşitlikçi yapıda olduğumuz için biz eşine bir şey olduğu zaman ya da ihtiyaç halinde hem yönetime ortaktı, hem strateji belirleyebiliyordu, hem de savaşta da yine ön saflarda düşmanla savaşma, onunla bir mücadele hali içerisine girmeye hazırlıklıydı. Neden? Çünkü her Türk zaten asker doğuyordu. Bu tarih sahnesinden bugünümüzde hala böyle. Halen herhangi bir şeyde hem Türk kadını hem Türk erkeği hemen organize olup gerekli şeyleri yapabilecek donanımda Orkun Bey.
1: Peki son olarak Türklerin zekalarının ürünü olan savaş stratejileriyle kazandığımız savaşlara örnek vererek sohbetimizi sonlandıralım.
0: Tabii Orkun Bey, birkaç tane sayalım. Malazgirt Meydan Muharebesi'ni burada sayacağız. Turan taktiğiyle düşman bozguna uğratılıyor. Mohaç Meydan Savaşı dünyanın en kısa savaşlarından bir tanesi. Yine Türklerin mükemmel zeka sayesinde 2 saat gibi bir sürede kazanmış oluyoruz. Bunun dışında Nibolu Muharebesi var. Yine Yıldırım Bayezid'in ve Türk ordusunun o efsanevi hızıyla kazanılmış bir savaş. Keza Mirya Kefalon da böyle. O da yine Türklerin hızlı at kullanabilmeleri, Turan taktiği sayesinde kazanılmış
1: Evet.
0: zaferlerden bir tanesi.
1: Eski Türklerde savaş araçları ve taktikleri, bozkır yaşamının gerektirdiği hız, çeviklik ve disiplin esasına dayanır değerli dinleyenler. Atlı birliklerle uygulanan stratejiler, kadınların savaşa aktif olarak katılması, eski Türklerin askeri başarılarının sadece teknik donanımla değil, aynı zamanda güçlü bir disiplin, toplumsal yapı ve ortak mücadele ruhuyla şekillendiğini gösterir. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında eski Türklerde savaş araçları ve savaş taktiklerini anlatmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgun'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir riski bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terörist direnenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakka haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lisbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı internet sitelerine dair tespitte bulunuldu. Siber Güvenlik Başkanlığı 417 internet sitesine erişimi engelledi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 135 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan bir kişinin de bulunduğu bildirildi. CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde görevli zabıta müdürü güvenlik görevlisine cinsel

0: taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Zabıta müdürü nitelikli cinsel taciz suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Amerikan haber sitesi Axios'un ABD ve İran arasında çıkmaza giren müzakerenin yeniden başlayacağını öne sürmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Oval ofiste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkililerimiz arabulucularla görüştü dedi. Trump, İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak ifadesini kullandı. Amerikalı bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Haberleri dinlediniz.
1: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba. Hayal, hayat, sanatta karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyonçoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Aktan sizleri en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90 312 463 3419 90 312 463 3421.
1: Hayal, hayat, sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabilirsiniz. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra sırada ne var?
1: Haftanın yıldızları var.
2: Haftanın yıldızları.
0: Evet, Kültür Yolu Festivali artık programımızın değişmeyen başat gündem maddelerinden birisi haline geldi. Her hafta biz de etkinliklerde neler var neler yok dinleyicilerimizle detaylarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu hafta yanılmıyorsam başkentten artık İstanbul'a gidiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali geçen hafta başkentin kültürel dokusunu zenginleştiren etkinlikleriyle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Bu unutulmaz anlardan bizlerle hangi detayları paylaşacaksın?
1: Evet, şimdi İstanbul'da dediğin gibi Kültür Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festivali 26 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan açılış töreniyle başladı. Tabii doğduğu kent de İstanbul'du. Bu açıdan İstanbul'daki festival biraz daha zengin, biraz daha heyecanlı oluyor şüphesiz.
0: Doğduğu topraklara geri döndü.
1: Tabii ki, aynen öyle. Doğduğu şehre geri döndü. Festival süresince şehrin dört bir yanında 400'den fazla etkinlik yapılacak. 23 farklı mekan ve 50'den fazla noktada düzenlenen etkinlikler kapsamında epey bir konser var. 40 konser, 15 sergi ve tabii yerleştirme etkinlikleri sanatseverlerle buluşmuş olacak. Bunların arasında dinletiler, söyleşiler, modern dans gösterileri, müzikal ve tiyatro temsilleri de çocuklarla ve sanatı seven herkesle buluşacak. Bu açıdan çok özel ve çünkü biliyoruz ki geçen haftalarda söyledik, sezon daha yeni başlıyor. Daha ısındırma turları yapılırken bu tarz etkinliklerin olması aslında kişileri artık

Yaz bitti, hadi sanata mottosunu da vermiş oluyor. Eskişehir, Bursa ve Ankara'nın ardından İstanbul'a taşınan Aselsan'ın ileri dönüşen bir gelecek vizyonu sergisi, ki bu sergi Ankara'da da açılmıştı. Festivalin en dikkat çekici

0: İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Tabii festivalin olmazsa olmazı Ankara'da da yapıldığı gastronomi ayağı var. Usta şefler, gastronomiyi artık Türkiye'ye tanıtan, sevdiren şefler 200'den fazla lezzet noktasında bir araya gelecek. Bunun yanı sıra Michelin seçkisinde 86 restoranı bulunan İstanbul'da festival süresince şefler, akademisyenler, içerik üreticiler bunların rehberliğinde lezzet hikayeleri deneyimlenecek. İstanbul'un lezzetleri, tabii İstanbul bir kocaman bir ülke gibi
1: Doğru.
0: olduğu için her bölgenin de kendine has bir lezzeti oluyor. O mahalle
1: Kesinlikle.
0: lezzetleri oluyor. Balkanlardan gelen o lezzetler oluyor. Osmanlı mutfağı da şüphesiz İstanbul'da tekrardan burada tanıtılacak.
1: Bir de şefler deyince her biri sonuçta kendine özgü bir dinamizmi, ayrı bir
0: Tabii.
1: renk seçkisi,
0: Evet.
1: ayrı bir yemek seçkisi var. Dolayısıyla onların yaratıcılığıyla biçimlendiğinde, şekillendiğinde senin de altını çizdiğin gibi ortaya birbirinden leziz yemekler çıkıyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve tabii son olarak şunu da söyleyelim. Ankara'da da seyirciyle buluşan Royal Philharmonic ve Ulusal Arap Orkestrası bu kez İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. Bir de tabii ki Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemirovich Danchenko bale topluluğu da ilk kez Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak. Bu İstanbul'a özel olacak. Daha başka bir yerde gösterilmeyecek. Bir tek İstanbul'a gelecekler. İstanbul'da sanatseverlerle
1: Evet,
0: buluşacaklar.
1: bu bilgiyi de
0: Evet.
1: dinleyicilerimize paylaşmış olalım. Zaten hareketli olan İstanbul Kültür Yolu Festivali ile bir hafta boyunca çok daha canlı ve renkli olacağı benziyor sevgili dinleyiciler. Hemen İstanbul'dan Ankara'mıza dönelim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2026-2027 sanat sezonuna kuruluşunun 200. yılına adanan özel bir konserle başlangıç yapacak bu hafta. Dile kolay, iki asır. İki asıra neler sığmış, ne eserler, o sahnelerden, o platformlardan hangi kıymetli sanatçılar gelmiş geçmiş. Hem bir zaman tünelinde bir yolculuk, hem bugünün bir fotoğrafı, bize bu konserle ilgili neler söyleyeceksin?
0: Evet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu sezona güçlü hazırlandı. Pek çok yurt dışı konseri var ama bunun yanında kendi ana salonunda sergileyeceği, müzikseverlere sunacağı çok sayıda konseri var. İyi konserler, bir kitapçığı da var. Şüphesiz dinleyicilerimiz açmış, incelemişlerdir. Oldukça başarılı, özel isimli ve hatta bestecilerin isimleri yani o eserlerinden nitelendirilen konserlere özel isimler verilmiş. Bu açıdan farklı bir sezon geliyor. Ve tabii periyodik hafta sonu konserleri de başlamış oluyor böylece. Geçen sezon kuruluşun 200. yılını kutlamaya başlayan orkestra senin de söylediğin gibi yeni sezonda bu kutlamayı sürdürecek ve dünya sahnelerinde konserler verecek. İlk kez seslendirecek eserlere imza atacak. 2 Ekim Cuma akşamı verilecek sezonun ilk konseri Cemilcan Deli Orman şefliğinde CSU Ada Ankara Ziraat Bankası ana salonunda yapılacak. Konserde Özbek piyanist Behzod Abdurrahmanov solistliğinde Sergei Rahmaninov'un senfonik tınılarını barındıran 3 no'lu piyano konçertosu müzikseverlerle buluşacak. Konçertonun ardından orkestra Nikolay Rimski-Korsakov'un berrak nefesli soloları ve renkli orkestrasyonu ile İspanyol Capriccio'sunu seslendirecek. Gerçekten çok güzel eserler. Hepsi
1: Evet.
0: bir araya gelince düşünüyorum ki müzikseverler bu konserden çıktıklarında böyle yazın o hani paslanan
1: Doğru.
0: kulaklarımız vardır ya
1: Doğru.
0: onu atmış olacaklar.
1: Sonbahar hızlı başladı sanatsal
0: Kesinlikle.
1: açıdan.
0: Ve bir de tabii ki bu konserde Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka Bale Suite'inden de seçkiler sunulacak. Ve böylece CSO ile seyirciler, dinleyiciler hasret giderecek.
1: Harika. İstanbul'la başladık. Ankara'mıza devam ettik. Şimdi bir de İzmir'e uzanalım istersen.
0: Evet.
1: İstanbul ve Ankara'nın sanat sezonu açılış trafiğine İzmir'den de çok güçlü bir karşılık geldi. Arka Sanat Merkezi'nde Lumina Renk ve Işık Sanatı sergisi görkemli bir törenle sanatseverlere kapılarını açtı.
0: Dinleyicilerimiz sosyal medyada görmüşlerdir. Gerçekten çok renkli ve de senin de söylediğin gibi güçlü ve çarpıcı bir sergi. Gidenler, İzmir'e yolu düşenler ve tabii ki İzmirliler bu sergiyi görmeli. Renkli bir sergi, güçlü bir sergi.

0: Nisan 2026'da İzmir Bayraklı'da açılan sergi. Şimdi tabii ilk sergi bu. Lucien Arcas Sanat Merkezi'nin Centro Pompidou işbirliğiyle gerçekleştirdiği ilk sergi özelliği taşıyor. Ve 14 Şubat 2027'ye kadar da açık olacak. Aslında uzun bir süresi var ama yine de her şeyi başında gidip görmek gerekir diye düşünüyorum. Renk ve ışığın modern ve çağdaş sanattaki etkisine odaklanan sergi İzmir'de uluslararası ölçekte yeni bir sanat deneyimi sunuyor. Sergi Arcas Sanat ile dediğimiz gibi Centro Pompidou arasında 2026-2031 yıllarını kapsayan uzun soluklu işbirliğinin ilk kapsamlı adımını oluşturuyor ve dünya çağdaş sanatın en önemli müzelerinden biri olarak kabul edilen Paris'teki Centro Pompidou'nun tadilatı alınması nedeniyle aslında bu kapalı kaldığı süre boyunca koleksiyonun en önemli eserleri böylece İzmir'de sergilenmiş olacak. Paris'e gitmeye gerek yok İzmirliler için
1: Evet.
0: diyebiliriz belki de.
1: Sonuçta böylesine kıymetli bir çalışma İzmir'de, değil mi, sanatseverlerin ayağına kadar tırnak içinde gelmiş
0: Gelmiş
1: vaziyette.
0: olacak,
1: Evet.
0: evet.
1: Evet, haftanın yıldızlarının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Biraz sonra iki kıymetli konuğumuz olacak. Sevgili Yasemin, biliyorsun Çanakkale Zaferi deyince bizim yürek telimiz titrer.
0: Evet.
1: Yani hiç söylemeye gerek yok. Ulusal kurtuluş mücadelemizin kilometre taşlarından biri. Bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Her zaman öyle olmaya devam edecek. İstiklal Savaşımızın simgelerinden. Bu zaferle ilgili çok kıymetli bir çalışma yapıldı. Çok kıymetli bir belgesel ortaya konuldu. Biz de biraz sonra bu iki kıymetli konuğumuzla birlikte bu anlamlı belgeseli enine boyuna konuşacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz sevgili dinleyiciler. Az sonra karşınızda olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Çanakkale Zaferi, Türk milletinin imkansızı başardığı, bağımsızlık inancını ve kararlılığını bütün dünyaya haykırdığı destansı bir direnişin öyküsüdür. Çanakkale geçilmez sözünü tarihe altın harflerle yazdıran, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı bir kez daha saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz de bugün programımızda Çanakkale Savaşı ile ilgili hazırlanan anlamlı bir belgeseli konuşacağız. Belgeselin adı Dedem de Buradaydı. Hem ülkemizden hem de farklı ülkelerden 20'ye yakın öğrenci bir araya geldi ve bu duygu yüklü yapıma imza attı. Projenin yönetmenliğini ve genel koordinasyonunu aynı zamanda bir eğitimci olan Asuman Güner yaptı. Besteci, söz yazarı ve aranjör Cenk Yeles de özgün müzikleriyle belgesele apayrı bir ruh ve güç kattı ve şu anda her iki isim de stüdyoda konuğumuz. Asuman Hanım, Cenk Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi ilk soruyu Yasemin size yöneltecek ama şöyle çok kısa bir özet yapmak gerekirse, başta da belirtmiştim. Bugüne kadar Çanakkale Zaferi ile ilgili elbette pek çok yapım, belgesel, dizi, film izledik. Ama kahramanlarının öğrenciler olduğu belki de ilk kez bir yapımla karşı karşıyayız. Üstelik bu öğrenciler sadece ülkemizden, Türkiye'den, Anadolu'dan değil, farklı farklı ülkelerden, farklı farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler. Bu boyutuyla da elbette ki belgesel apayrı bir anlam taşıyor diyeyim.
2: Kesinlikle.
0: Ve sözü Yasemin'e bırakayım.
2: Aslında ilk soruyu sormuş oldun. Bu anlam ve önemi zaten siz gördünüz, kafanızda bir tasarladınız ama nereden çıktı projenin özü? Yani böyle bir proje imza atmak, ki Çanakkale zaten bir destan, yani apayrı bir şey, öneminden bahsetti Burak hem de çok güzel şekilde. Nasıl böyle bir şeye karar verdiniz? Ve o öğrenciler okulunuzun öğrencileri mi? Evet. Esas merak ettiğimiz bu. Biz yapımdan önce de, yayından önce de konuştuk. Hakikaten sizin öğrencilerinizde hikayelerini dinlediniz. Ondan sonra evet, bundan böyle bir şey çıkabilir mi dediniz. Nasıl doğdu bu fikir?
0: İlham perisi nasıl geldi hocam?
3: İlham perisi. Şöyle, bizim okulumuz uluslararası bir okul. Türkiye'de 16 tane bulunuyor bu okuldan. Yurt dışından öğrenciler geliyor ve okuyorlar. Okulumuzda da şu an hali hazırda 70'e yakın ülkeden öğrenci var. Bu çocuklarla tabii bir araya geldiğimizde hem ortak noktalarımızı hem farklı noktalarımızı konuşuyoruz. Çanakkale aslında birinci dünya savaşı olarak dediğimizde tüm dünyanın ortak hafızasında olan bir savaş. Ama Çanakkale cephesi dediğimizde bazı öğrencilerimizin hafızasında olan bir cephe. Biz tabii bu kadar fazla milleti, devleti ilgilendiren ortak bir hafıza olduğunu tabii projeyi yaparken anlamış olduk. 20 öğrenciyle biz bunu çektik. Daha fazla ülkeden, yani şu an tabii ulus devlet sınırları içerisinde değerlendiriyoruz, hı-hı, ama o dönemde Osmanlı bakiyesinde olan yerler var. Bazıları da çok uzak coğrafyalardan var. Yani mesela Çanakkale'ye gitmemek için, bunu reddettiği için Singapur'da da şehit düşen Müslüman halklar var. Bunları tabii öğrencilerle konuşurken, onların hikayelerini dinlerken anlamış olduk. Çanakkale'nin işte çok kültürlü, çok uluslu hafızasını biz görünür kılmak istedik. O şekilde başladı bu proje.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Peki şunu merak ediyorum. Çocuklar, o belgesele katılan öğrencilerimiz, belgeselin yapımına gelene kadar Çanakkale Zaferi ile ilgili bir

0: birikimi, tarihsel sürece ilişkin hakimiyeti ne boyuttaydı? Yoksa o belgeselle birlikte mi konuyu içselleştirdiler? Onu da merak ediyorum.
1: Birinci Dünya Savaşı'ydı aslında hepsinin hafızasında olan şey. Çanakkale'yi duyanlar vardı içlerinde. Biz ortak bir yani mukayeseli bir tarih çalışması yaptık. Onlarla bir araya geldik ve kendi ülke kaynaklarında nasıl anlatıldığına dair bir çalışma yaptık. Burada ders kitaplarından başlayarak o ülkelerin muteber kaynaklarına bakmalarını, bir yandan da sözlü tarih çalışması gibi aslında anneleri, babaları, dedeleri kimler varsa hayatta onlara da sormalarını istedik. O kültürel bağı da güçlü tutmak adına. Bunları çalıştık ve tabii bilgiler zenginleşti. Her hikayenin bir boşluk tarafı var. Her olay, hani herkes şu an hayatta toplumdaki tüm olaylar için geçerli. Hepimiz bir boyutuyla hatırlıyoruz bir olayı. Onlar da kendi hafızasına ne varsa ortaya koydu. Biz birleştirme ve o boşlukları doldurma işini yaptık. Bu bir tabii kültürel bellek çalışması. Hani tarihin kendi gerçekliği vardır. Bir de onu nasıl hatırladığımız kültürel bellekle ilgili bir şey. Burada nasıl hatırlıyoruz? Hatırlarken ortak temalar var mı? Bunun üzerine yoğunlaştığımız bir çalışma oldu. Zenginleşti. Çocuklar çok şey öğrendiklerini söylediler. Öncesinde bir zihinsel hazırlık da gittiler oraya. Öyle gidince oraya gittiğimizde, Çanakkale'ye gittiğimizde ise bambaşka bir deneyim yaşadılar. Hep çekim esnasında çok duygusal bir süreç oldu bizler için.
0: Ben bunu çok önemsiyorum. Şu açıdan önemsiyorum. Şimdi biz Çanakkale Zaferi diyoruz. Bizim destansı bir öykümüz.
1: Evet.
0: Fakat orada genel bir fotoğraf var. Fakat o fotoğrafı parça parça oluşturan hikayeler var. Biri sevdiğini köyünde bırakmış, biri çocuklarını bırakmış, birisi ailesini, toprağını bırakmış, hatıralarını bırakmış. Bunları çoğu zaman ıskalıyoruz. Çünkü orada binlerce, on binlerce kaybettiğimiz şehitlerimiz var. İşte bu çalışmalarla birlikte bence o soyut olmaktan çıkıp ete kemiğe bürünüyor ve daha somut hale geliyor. Bu açıdan çok önemsiyorum. Çünkü baktığımda bütün o öğrenciler, çocuklar kendi dedelerinin hatıraları, mektupları, o dönemden kalan tarihi objeler, belgeler, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hepsini bir şekilde masaya getirmiş, yatırmış, harmanlamış ve ortaya böylesine anlamlı bir belgesel çıkmış.
1: Evet. Yani çocuklarda mesela Kosova'dan öğrencimiz vardı. Dedik ki hocam benim köyümde Çanakkale anıtı var zaten dedi. Ve biz her 18 Mart orada anma programları
0: Ne kadar güzel.
1: düzenleriz. İşte Bosnalı öğrencimiz ailesinden öğrendiği kadarıyla hani Cürümlüye türküleri denir, gönüllüler diye anılır Bosnalı askerler. 15.700 kadar birlik gelmiştir Osmanlı topraklarına. Onların türkülerinden bir derleme yaptı. YouTube'daki böyle eski linkleri buldu, gönderdi bizlere. İşte hocam bu türküler hala bizde söyleniyor diye. Yaşayan hafızayı onlarla birlikte görünür kıldık. Onlar da tabii aileleriyle bu minvalde konuşuyor. Şimdi belgeselin adı neden dedem de buradaydı? Ben buradayım ve aslında burada olma sebebim dedem. Ben buradayım çünkü ailem yani 15 yaşındaki bir kız çocuğunu hiç bilmediğim diye bir ülkeye yolluyor. Bu güveni sağlayan bir Türkiye var. Ve o Türkiye'yi inşa eden de o dedeydi aslında.
0: Doğru.
1: O dede neden buradaydı? Kimisi Osmanlı toprakların içerisindeydi. O sebeple buradaydı ama bazısı tamamen bambaşka bir coğrafya oradan geliyor ve şu an Türkiye ile olan o gönül bağını hala sürdürdüğü için ve burada eğitim almasına onu, o öğrenciye çok büyük bir gelecek sunacağını bildiği için okumaya gönderiyorlar ve bir tarihsel süreklilik olmuş oluyor. Yani bir 110 bir yıllık bir arayla
0: Doğru.
1: dede ve torun aynı mezar taşında
0: Doğru.
1: başında biz onları
0: Aynı
1: buluşturmuş olduk.
0: ülkede, aynı
1: Evet, aynı
0: topraklarda,
1: ülkede.
0: aynı iklimde, aynı
1: Evet.
0: duygusal paydaşta bir şekilde buluşmuş oluyorlar.
2: Evet, kesinlikle. Ve kaç gün sürdü çekimler? Çünkü çok fazla yerde çekim yapmışsınız. Hem
1: Evet.
2: Ankara'da çekim yapmışsınız, değil mi? Hem tarihi Yarama'da, Çanakkale şehitliklerinde, cephe hatları, siperler, talihli kalelerin etrafında pek çok yerde çekim yapılmış. Herhalde uzun sürdü çekimleri, değil mi?
1: Ön hazırlık kısmı uzun sürdü. Yani Ankara'daki
2: Evet.
1: araştırma kısımları sürdü. Biz Çanakkale'de 3 gün sürdü. O kısım çok uzun değildi ama çok zor şartlarda çekimlerdi. Biz Şubat ayında yaptık çekimleri. Çok yoğun bir yağış ve rüzgar, soğuk. Bazı sahnelerde

0: Zaten yağmurun altında olduğu
1: Doğru.
0: gözüküyor. Tabii böyle bir ayrı bir duygusal hava da kattı. Yani o da ağlıyor gibi bir yas havası da oluşmuş oldu ama.
1: Savaşın olduğu dönem ve aydaki denk gelme
0: Tabii.
1: hikayesi. Yani
0: Çok orijinal
1: çekimlerin
0: esasında,
1: gerçekleşimi
0: evet.
1: ve o zaman o tarihsel dilimin böyle örtüşmesi.
2: Duygusal iklimde
1: Evet,
2: oradaki
1: aynen,
2: hava sanki
1: bravo.
2: bütünleşmiş
1: Evet.
2: gibi.
0: Tabii yani
2: Bu
0: o
2: da
0: son
2: uhrevi bir şey
0: hissetti.
2: aslında baktığınızda.
0: Kesinlikle yani öğrencilerle şimdi tabii biraz eğitimci olunca da bir anne hassasiyetiyle de üşüdüm mü şöyle mi böyle mi çocuğa yaklaşıyoruz. Benim dedem diyor bu şartlarda savaşmış. O bir yıl savaşmış burada kalmış. Ben onu tanıtmak için
2: Bravo.
0: bu kadar sabredebilirim. Hiç sorun değil hocalar dediler. Ve gerçekten çok büyük bir sabır gösterdiler. Hepsi ıslandı. Defalarca kıyafetleri değişti. Üşüdüler. Ve orada yani soğuk var. Şimdi menüyü söylüyoruz. Açlık var. Bir ekmek, işte birazcık hoşaf. Isıtacak hiçbir şey yok. Elektrik yok. Aydınlatacak bir şey yok. Hani insan oraya gidince çocuklar da bunu anladılar. Çok insanüstü bir gayretle orada var olduklarını ve bir adanmışlıkla orada
1: Tabii.
0: olduklarını
1: Evet.
0: fark ettiler.
3: Yani o kuru ekmek de her gün yok.
0: Tabii.
3: Yani hoşaf da her gün yok. Kimilerine yetmiyor.
2: Tamam.
3: Dolayısıyla günlerce çekilen bir açlık ama o açlığın da aslında farkında bile değiller. O kadar büyük bir maneviyat var ki. Ve tabii ki şimdi siz bunu çektiniz. TRT'de oldukça ilgi gördü. Şimdi festival dönemi mi? Festivallere katılacak mısınız bu belgeselle diye soralım.
2: Sonra da sözü artık yavaş yavaş
3: Cenk
2: sevgili
3: Eles'e
2: Cenk Eles'e verelim.
0: kesinlikle. Evet, festival sürecinde değil. Biz bunun galasını okulumuzda öğrencilerle yaptık. Yine uluslararası diğer arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirmiştik. Bir sonraki Çanakkale anma dönemlerinde herkese açık bir şekilde yayında olacak. Şu an bir festival sürecinde değil ama.
2: Peki. Evet. Belgeselin bir kahramanı daha var yanımızda şu anda. Sevgili Cenk Yeles birbirinden güzel eserlere, şarkılara, melodilere bugüne kadar imza attı. Bu kadar mütevazı olmana gerek yok. Öyle. Belgeseli sıradan bir yapım olmaktan çıkarıp aslında epik bir unsura dönüştüren en önemli unsur
3: Müzik.
2: müzikler.
3: Tabii.
2: Evet sevgili Cenk,
1: Ben
2: neler
1: bir
2: söyleyeceksin?
1: şey söyleyeyim mi? Aslında
2: Her şeyi söyleyebiliriz.
1: size şu an katılamam. Neden?
2: Katılmanı da
1: Çünkü
2: söyleyebilirsin.
1: ben katılmasam da belgesel gerçekten iyi bir yapımdı. Yani bu konu, bu detay ve tarihin bu anlatılmayan yüzü, hocanın ele aldığı bu yüzü beni etkiledi. Zaten bana projeden bahsetti an hemen kabul ettim. Böyle savaşları hepimiz biliriz, duymuşuzdur ya da az çok bir fikir sahibizdir ama bu kişisel hikayeler, bu savaşların içindeki kişisel hikayeler beni bir farklı etkiliyor.
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim.
1: Hani insan özeline inildiği zaman hocam işte dedem de buradaydı. O farklı ülkelerden gelen çocukların anlatıları ve belki hiçbirimizin daha adını bile duymadığı öyle kahramanlar savaşmış ki orada.
2: Kesinlikle.
1: Öyle çetin şartlar içinde gelmişler, bu ülkeye gelmişler, burada savaşmışlar, mücadele etmişler, geçmişlerini bırakmışlar, hiçbir şey düşünmemişler. O zaman Osmanlısı mantığıyla bunu
2: Aynen.
1: yapmışlar. Ve bazılarının isimlerini bile biz belki şu an bilmiyoruz. Ben bu bilgileri de bu belgesel sayesinde öğrendim ve motivasyonum normalden 4-5 kat daha yukarıya çıktı. Severek, isteyerek, hissederek sadece katkı vermeye çalıştım yani. İşin
2: Doğru.
1: belgesel müzik olmasa da ama tabii yadsınamadım müziğin etkisi.
2: Kesinlikle olur mu? Yani sonuç hepimiz bir yayıncıyız ve biliriz ki her şeyin bir sac ayağı vardır. Elbette ki görsel, metin, söz, bütün bunlar tabii ki olacak ama bunu besleyen ve zenginleştiren en önemli unsurlardan biri şarkılar ve besteler diyelim. Acaba bir besteye yavaş yavaş geçsek arkadaşlar. Hangisi diyelim Cenk?
1: Hocanın hangisi olsun sizce?
0: Şöyle biraz hikayesini de anlatmak anlamında. Şimdi hocam besteleri yaparken piyanosunun başında yani görüntüyü izliyor. Piyanodan o yüz ifadelerini, mimikleri, o mikro duyguları. Şimdi çocuk anlatırken bir cümleye söylüyor ama bir anda farklı bir konuya vurgu yapıyor. Şimdi ama orada hocam aynı temanın içerisinde tutarak yani hem yas tutuyor çocuk ama bir yandan gurur duyuyor. Hem bir göç unsuru var ama bir yandan işte hayatta kalmanın mutluluğu. Bunlar böyle küçük küçük duygular. Hocam hepsini içine alacak şekilde yapabiliyor. Bu çok güzeldi.
2: Bir de Bey, şöyle bir şey okudum. Bazı şarkıların melodilerini siz de mırıldanmışsınız.
0: Evet.
2: Hocam yani onu da söyleyeyim. Yani.
0: Tabii şimdi ben enstrüman çalamıyorum maalesef. hocam ne istediğimi anlatıyorum. O çok güzel anlıyor. Ben mırıldanıyorum. Mesela işte biraz sonra belki Tunus'u dinleyebiliriz. Tunus şimdi Kuzey Afrika, Libya, o bölümü anlatacağımız kısım. Şimdi Kuzey Afrika olunca dedim ki ud olmalı. Yerel ezgiler olsun. Burada bir gemiyle bir yolculuk var. O yolculuk hissi olsun. Bir subay yola çıkıyor. Askeri okula gidiyor. Ve aslında ana vatanına gidiyor. Orası işgal altında çünkü. İtalya'nın işgali altında işte Bingazi mesela onun heyecanını bir yandan geride bıraktığın üzüntüsü bunların hepsini anlatabilir misin hocam? Hı-hı. Bu çok karışık bir şey söylüyorum ama öyle bir müzik çıkıyor ki ortaya evet ben o duyguların hepsini hissedebiliyorum. Bakalım belki izleyicilerimiz de hissedecektir.
2: O zaman bu hisleri dinleyicilerimiz de hissetsin derinden.
0: Tunus'tan Çanakkale'ye yola çıkabiliriz,
2: tamam.
0: İstanbul'a.
2: Devam edeceğiz efendim.
0: Evet.

0: Evet, Tunus şarkısının ardından bu dokunaklı müzikten sonra tabii ki sormak istiyoruz. Kaç eser var? 9 tanesi özgün
1: Evet,
0: dediniz.
1: evet.
0: Geri kalan da derlemeler. Yeniden siz güncellediniz aslında, düzenleme yaptınız. Peki şimdi Tunus dedik, girişte de İşkodra'yı çaldık. Neden isimleri hep ülkelerden geliyor? Biraz siz anlatın istiyoruz.
1: Burada belgeselin aslında ana fikrindeyiz. Hani bu çocuklar aslında buralardan gelen çocuklar ve o işte şehit olan insanlar farklı, bugün farklı ülkenin, o zaman aynı ülkenin vatandaşları olan insanlar bu şehirlerden gelmiş. Hani belgeselin çatısında bu şehirler çok ön plandaydı. Hep bunların, biz de dedik ki hani bu mantıkla bu isimleri verelim. Hem o hikayeleri yeniden yaşayalım, hem de biraz o insanlara hani taltif etmek adına onlara bir dua okuyalım istedik ve o yerlerin isimleri geçsin.
2: Aynen.
1: Yani geçmişte buraların hepsinin bizden bir parça olduğu anlaşılsın diye bu şekilde isimler
0: Ve
1: verdik.
0: tabii o çocukların hikayelerini dinlerken de bambaşka hislere bürünüyor insan,
1: Çok,
0: değil mi?
1: çok, çok, çok.
0: En
1: Ondan
0: çok
1: paylaşmak,
0: etkilendiğiniz
1: evet.
0: neydi? Nasıl bir hikayeydi?
1: Valla hoca hanım aslında bir sürü hikayeyi sildi. Orada çok
0: Hangisiydi?
1: gerçekten yani dokunaklı, üzücü hikayeler vardı. Hani şimdi dinleyicilerimizi fazla demoralize etmeyelim
2: Bir
1: ama
2: de şöyle, çok
1: yani
2: haklısınız. Size şöyle hak
1: savaş
2: veriyorum.
1: demek acı demek. Yani
2: Bir de bıçak sırtı bir durum. Hani
1: evet.
2: şimdi duygusal o hissiyatı karşı tarafa iletmekle duygu sömürüsü arasında ince bir sömürü vardır ya.
1: Evet.
2: Ben hem bir izleyeceğim bir de yayıncı
1: Hı-hı.
2: olarak onu çok
1: Evet.
2: önemserim. Dolayısıyla o dengeyi tutturabilmek gerçekten kolay bir iş değildir. Ama sizin belgeseliniz tamamen o dengeyi tutturan bir yapım olmuş.
0: Evet.
1: Şimdi bir orada Süleyman'ımız vardı. Süleyman Sudanlı mıydı hocam?
3: Somalili.
1: Ha, Somalili.
3: Evet.
1: Ha, normalde işte insanlarda yabancılara karşı ön yargılar olabilir yani. Somalili, oralı, buralı falan.
0: Elbette.
1: Yani vardır, olabilir.
2: Aynen.
1: Hani buna bir şey demiyoruz. Ama şimdi bu çocuğu gerçekten tanıyınca, mesela orada o hikayeleri anlattığı zaman, mesela Süleyman anlatıyor. Şimdi bazı ülkeler bize karşı gibi de görünüyor ama aslında değil. Bizi diyor ki yani hiç bilmediğimiz bir yere gemilere doldurup bir gece yola çıkarttılar. Ya o insanlar buraya geliyor ama başka bir ülkeden bize karşı savaş. Aslında nereye gittiğini dahi bilmiyorlar. Yani Müslüman Avustralya'dan geliyor, Somali'den geliyor ama tabii o sömürgecilik döneminde hani bunlar tamamen bir şey yani. Ne denilirse ne istense yaptırılan zavallı bir millet topluluğu yani.
2: Çünkü buradaki temel kavramın emperyalizme karşı olmak olduğunu düşünüyorum.
1: Bravo.
2: Yani oradaki temel payda o. Bence bu 100 yıl önce de değişmedi. Ya bu benim kişisel şu anda yorumum. Bugünümüze de değişmedi. Dolayısıyla hani ezilene karşı ve mağdura karşı her zaman tarihte de öyle olmuştur. Bugün de öyle. Mutlaka vicdanı olan, insani değerleri olan o duygunun etrafında kenetlenmeyi bilmiştir. Benim bildiğim değil bu.
1: Yani insan olmak ya
2: İnsan
1: gerçekten
2: olmak.
1: evet yani
2: Aynen.
1: çok belki hani belki de yaş aldıkça bunları fark ediyoruz ama insan her yerde insan yani.
2: Kesinlikle.
1: Hani şuralı buralı onlu bunlu falan yani bunu
2: Dini,
1: dememek
2: rengi,
1: gerekiyor.
2: ırkı bunların hiçbiri önemli değil.
1: Bence hiçbiri
2: Yani.
1: önemli değil. Hatta orada şöyle bir anekdot da vardı hani niye duygulandım derken. Mesela bu o zamanki çocuklar bunlar buraya savaşmaya gönderilenler. İngiliz gemisine binip gelmişler. Yani savaşıyorlar, gece indiriliyorlar oraya. İşte karşılıklı çatışmalar oluyor. Sabah bu çocuklar ezan sesi duyuyor. Diyor ki biz nerede olduğumuzu, nasıl bir işin içine bulaştırıldığımızı o an fark ettik diyor.
0: Kime
1: Yani biz
0: karşı
1: evet
0: savaşıyoruz?
1: kime
0: Hangi
1: karşı? Ezan
0: ülkeye
1: sesini duyunca
0: karşı?
1: inanamadık diyor. Yani biz nereye getirdiler bunlar, burada ne yapıyoruz diye
0: Yani
1: diyor.
0: silah atması gereken karşı taraftaki askerin hangi ülkeden, hangi dinden olduğunu bile bilmiyor.
1: Bilmiyor.
0: Düşünün ne
1: Gemiye
0: kadar vahim.
1: doldurulmuş.
0: Evet.
1: Okyanus geçmiş burada bir kara parçasına bırakılmış diyor ki şu karşı tarafa ateş edeceksin. Ya duygulanıyor insan yani.
2: Duygulanmaz olur mu? Dediğim gibi
1: Çok
2: yani.
1: dokunaklı şeyler bunlar
2: Evet.
1: yani.
2: Şimdi ben Asuman Hanım'la devam edeceğim ama hani böyle Çanakkale Savaşı'nın ruhunu yansıtan Atatürk'ten iki cümle var. Bir tanesini şimdi paylaşacağım. Birini de eğer zamanımız kalırsa paylaşacağım. Şöyle demiş. Siperler arası 8 metre. Yani ölüm Muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme. Bir an bile sarsınla durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor, bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şehadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşları'nın zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey

0: milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.
1: Bunu dinlerken bile insan titriyor. Bugün aradan yıllar geçmiş. Yine nokta atışı yaptın. Yine.
0: Yani ne bileyim, böyle hissettiğimi yansıtmak istedim.
2: Evet,
0: sağ olasın.
2: 57. Alay şehitliğinde de Atatürk'ün bu cümlesine yer veriliyordu. Orada 57. Alay şehitliğine gittiğimizde mesela Azerbaycanlı öğrencimizin dedesi orada, o ziyaret etti. Arnavut öğrencilerimizin dedesi oradaydı ve Atatürk bir Yunan askerinin silahı ona ateş edecekken önüne atlayan kişi Arnavut'tur. O çocuk da o hikayeyi anlatıyor mesela. Ben onun torunuyum diye anlatıyor. Azerbaycanlı çocuk anlatırken diyor ki biz Azerbaycan'dan geldik ve yıllar sonra da 3 yıl sonra da Kafkas İslam Ordusu bize gönderildi. Bakü'yü de biz sizinle kurtardık. Bu temaslar var. Çok gerçekten çarpıcı hikayeler var. Halep var. Yani Suriye, bugünkü Suriye toprakları en çok şehit verilen bölge orası, Çanakkale'de. Biz tabii şehitlikler arasında gezerken Suriye topraklarının tabii mezar taşlarının sayısı çok çok fazla. Orada ama biz bir Suriyeli öğrenci de götürmedik bu arada. Şöyle oldu. Bizim Suriyeli öğrencilerimizin hepsi gitti. Çünkü savaş bittiği için ülkelerine döndüler. Onun arkadaşı geldi ve şunu söyledi röportajında verdiğinde. Ben buraya bugün kendim için gelmedim, arkadaşım için geldim. Çünkü savaş bittiği için o ülkesine döndü ve onun müjdesini buraya vermek de onunla aynı ekmeği bölüşen bana düştü. İşte Çanakkale ruhu da tam olarak budur diye ifade etti. Çok fazla sayıda şehit var. Hani bu sadece şeyle ilgili. Ben şu an yurt dışındakileri araştırdım.
1: Evet, uluslararası şehitler
2: tabii
1: olarak söyleyeyim.
2: Araştırdım. Evet. Ama oraya gittiğimizde şimdi yağmurun çok yağdığını söyledik. Hala silah parçaları, rehberimiz bana yerden silah parçası veriyor. Her yağmur yağdığında yepyeni bir şeyler ortaya çıkıyor.
0: Bir de gidenler hep şunu söyler. Hala gittiğinde bir kan kokusu alırım. Yani onu hissederim.
2: Bambaşka bir ruhtu. Hepimizin böyle tüylerini ürperten bambaşka bir havaydı. Yani o üç gün nasıl geçti gerçekten anlamadım ve bunu herkes yaşadı. Ben bu toprağın evladıyım belki. Oradaki çocuklar bu hikayeyle yeni tanıştı ama hep bu hikayenin içindeymişçesine onlar da çok duygulandı. Ve her Türk gencinin gitmesi gerekiyor. Tüm dünyanın gitmesi gerekiyor. Oraya gittiğimizde biz hani Bosna Anıtı'na gittik. Evet, orada Bosnalı misafirler de vardı. Avustralya'dan gelenler de var. Orası bambaşka bir yer. Tüm dünyanın çatıştığı ama niçin aslında çatıştığını bilemediği.
1: Aslında bildiği.
2: Ya da bildiği. Kimin de
1: aslında bildiği.
2: Evet. Ve herkesin bir tarihinden hikayenin düğümlendiği bir yer. İyi ki bu çalışmayı yaptık ve çocuklar da sonrasında hep böyle dediler. Hocam o kadar bambaşka bir bakış açısı gelişti ki bizde. Ve bunun çarpan etkisi de çok oldu. Arkadaşlarına anlattılar. Ve kendi ülkelerine de anlatıyorlar. Gidince anne babalarına da anlatıyorlar. Onların da anlatacağı kişiler var. Ve aslında böyle tarihin bilmediğimiz kısımları böyle perde perde ortaya çıkacaktır.
1: Evet. Şimdi merak ettim siz anlatırken. Yayın öncesinden aslında merak ettim ama soruma cevap bulamadım haberlerde. Nasıl gelişti bu yönetmenlik aşkı? Hep var mıydı? Çünkü eğitiminiz bu doğrultuda değil.
2: Evet.
1: Sonradan muhtemelen okudunuz.
2: Evet.
1: Biraz anlatır mısınız?
2: Şöyle, ben ilahiyat mezunuyum. Ve bir bu bulunduğumuz okulda Uluslararası Bir İmam Hatip Lisesi. Oranın da okul müdürlüğünü yürütüyorum. Biz öğrencilerimizle bir kısa film kulübü kurduk. Rahmetli Ayşe Şasa'nın ismini verdiğimiz bir kulüp. 10 yıldır da bu kısa film kulübü çalışmalarına devam ediyor. Ben o çocuklarla biz birlikte öğrendik aslında. Ben orada çocuklarla çalışırken bu alana olan ilgimi fark ettim. Sonra üniversite, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de öğrenciliğim devam ediyor. O şekilde başladı ve bir sürü mezun verdik. Onlar İletişim Fakültesi'ne şu an öğrenciler ve lisede bunu fark etmiş olmaları çok güzel. Böyle gelişti. Yaklaşık 10 yıldır her aşamasında, çekiminden kurgusuna, müziklerin yapılmasına kadar, senaryosuna kadar her aşamasında bir şeyler üretmeye gayret gösteriyoruz.
1: Hem kendi sinema aşkını büyütmüş evet, hocamız, hem de öğrencilerinin sinema ve belgesel aşkını büyütmüş. Ne kadar güzel. Ya,

0: tabii
1: İletişim Fakültesi'ne kazandırmışsınız öğrencileri.
0: Çok öğrencimiz var iletişime giden ve tabii şimdi filmografisinde bir şeylerle gidiyorlar. Çünkü bazıları festivallerde yarıştı, ödüller aldı çocuklar. Mesela dönem filmi gibi bir iş yapacağımız zaman akşam bir de yatılı okul çocuklar o kostümleri ütülerler. O kadar kolektif bir iş ki çok büyük bir heyecan. Kimi öğretmenlerimiz figüran olarak çalışır. Önünde, ardında, kamera önünde, arkasında ve çok büyük bir sorumluluk bilinci ortaya çıkıyor. Yani sinema çok öğretici bir şey.
2: Doğru.
0: Birçok disiplin bir arada olması zaten öğretici.
2: Bir de çok katmanlı bir sanat dalı.
0: Tabii yani müzik içinde,
2: görsellik
0: görsel
2: var.
0: İçinde, mimari içinde,
1: tarih
0: içinde, her şey içinde. Hepsi bir alanda, o ilgi duyduğu kısımda çalışıyor. Ve onu büyük bir sorumlulukla yerine getiriyorlar ve çok büyük bir kaynaşma. Bizim okulumuzun temizlik personeline kadar herkes görevli olur, herkes çalışır ve çok severek, gönüllü bir şekilde çalışırlar. Böyle bir kültür oluştu. Bu da bunun bir meyvesi.
2: Emeğinize, yüreğinize
0: teşekkür
2: sağlık.
0: Teşekkür ederiz. Çok
1: emeğinize
0: sağ olun.
1: Sağlık. Tabii insan merak da etmiyor değil. Bu kadar çok bestenin arasında, bu belgeselin, bütün o çalışmaların arasındaki yeri nedir? Çok duygusal bir işe imza atmışsınız. Çok da güzel eserler çıkmış.
3: Sağ olun.
1: Daha önce elbette dokunaklı belgesellerde iş yaptınız ama bu biraz daha farklı olmuştur değil mi? Muhakkak.
2: Bir de zengin bir enstrüman yelpazesi var.
1: Evet.
2: Şöyle notlarıma baktım. Akordeon, klarnet, işte
3: evet.
2: Duygusal yaylı, orkestrasyon. Bütün bunların harmanlandığı bir çalışma görüyoruz. Yasemin'in sorusunu da katarak cevap verirsen sevgili Cenk sevinirim.
3: Yani TRT yani Türkiye'mizin en güzide kurumu. Ben aslında yani belgesel macerama, bestecilik macerama bir nevi TRT ile başladım diyebilirim yani. 2000'li yıllardan beri hani TRT'nin hemen hemen her kanalında yapılmış mutlaka bir projem var. TRT'nin değerli yönetmenlerini yakından tanıyan, birçoğuyla da çalışmış biriyim. Fakat işin belgesel kısmı her zaman benim için, hani sizle de çalıştık Burak.
2: Evet.
3: Yani işin belgesel kısmı daha dokunaklı ve daha özel. Yani belgesel çok büyük bir anlatı.
2: Tarihe not düşüyorsunuz aslında
3: evet.
2: Baktığınızda. Kıymeti ondan kaynaklanıyor.
3: Yani belgesel demek bilinmeyen bir şeylerin iç yüzünü ortaya çıkartmak
2: evet.
3: demek. Yani normal herhangi bir programdan farklı olarak benim için yeri ayrı. Ama bu belgesel, hemen sizin sorunuzu vereyim fazla uzatmadan, çok farklı oldu benim için. Siz bunları hatta konuşurken Çanakkale'ye ilk gidişimi hatırlıyorum, Abide'ye. Hani hep duyardık. Yani bana o kapıdan girdiğim anda bir şey oldu. Orada o müthiş manevi yükü tatmak, ya şu an bilin mesela tüylerimi diken diken eden
2: apayrı bir
3: şey.
2: Apayrı bir duygusal yoğunluk
3: ya,
2: değil mi?
3: Apayrı. Orada bir şey var yani.
2: Evet, doğru.
3: Orada çok ağır bir şey var yani. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bu ülkenin insanıyım diyen ve dünyada hani bir parça daha içinde insanlık taşıyan herkesin gidip mutlaka görmesi gereken bir yer.
2: Ve ders çıkarması.
3: Hissetmesi ve ders çıkarması gereken
2: evet.
3: bir yer. Yani mesela Atatürk'ün o lafı vardır. Hani uzak diyarlardan
1: çıkıp
3: buraya
1: alsak annelerini.
3: Anne, evet.
1: Evet.
3: Ya ben o lafı duymuştum, o sözü duymuştum ama oraya gittim. O ortam için o sözü okuyunca oturdum 5 dakika boyunca ağladım.
2: Evet.
3: Bak şimdi gene yani şey yapabildiğini.
2: O
3: yani
2: savaşı vermiş, askerlerini kaybetmiş, şehitler vermiş, gözünün önünde bütün bunlar cereyan etmiş bir komutan.
3: Aynen.
2: Barışçıl bir söylemle hala böyle
3: felaket
2: seslenebilir.
3: Bir şey ya. Yani onu orada okuyup o çocukları görüp
2: sen söylerken
3: o zamanlı,
2: benim de tüylerim
3: evet.
2: diken diken
3: evet,
2: oldu.
3: Yani
2: bu apayrı
3: bunu
2: şey.
3: Yaşamak ve bu belgesel benim için hepsinden ayrı oldu yani tamamen hepsinden ayrı oldu. O sürece, tarihsel o sürece yani bir ufacık dahi hizmetim dokunsa, faydam dokunsa benim için gururdur yani.
2: Ki dokundu.
3: Ve o konuyla ilgili ne gelirse hani insanlar bana gerçekten yani emin olduğum yani evet biz yeni bir şeyler anlatabiliriz. Hani bu işin farklı taraflarını da insanlara bu dönemi daha iyi tanıtabiliriz diyen her türlü projede açayım. Hiçbir şey söz konusu değil.
2: Evet.
3: Yeter ki yani böyle bir hizmette bu geçmişteki duyguları bugüne taşımada birazcık olsun bizim de çorbada tuzumuz olsun.
2: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Bu belgeselin pek çok yerde gösterilmesini istiyoruz. Yani şimdi sizin bu anlatımlarınız, bu kadar duygu yoğunluğu ve tabii ki çok emekli bir çalışma. Öğrencilerin katkısı çok büyük.
0: Evet.
1: Çünkü öğrencilerin olduğu senin başta söylediğin çok az çalışma var esasında.
2: Doğru.
1: Bir de öğrenci-öğretmen ilişkisini de orada en iyi yansıtan işi yapmış oluyorsun.

0: Dolayısıyla umuyorum bu okul döneminde, eğitim döneminde çok pek çok yerde gösterilmiş olur.
1: Bir de vatan kavramı var ya Yasemin.
0: Ah,
1: Zaman zaman
0: evet.
1: programımızda hep söyleriz.
0: Evet.
1: Yani Mehmet Akif'indir. Allah kimseyi vatansız bırakmasın cümlesi. Aslında
0: Evet.
1: Çanakkale zaferiyle ete kemiğe bürünmüş bir yer işte. Yani
0: Kesinlikle.
1: bütün oradaki şehitler aslında o vatan uğruna kendilerini feda ediyorlar. Dolayısıyla o belgesele imza atan çocuklar da yarın bugün kendi ülkelerine döndüklerinde o duygunun daha da pekişmesi adına eminim bambaşka çalışmalar yapacaklardır.
0: Bugünkü dünyayı anlamak için dediğiniz gibi Çanakkale'nin görülmesi lazım. Çanakkale görülmeden, anlaşılmadan pek çok şey
1: Yani
0: anlaşılmaz,
1: o
0: değil mi?
1: ekranda görmek yani başka bir, orada o
0: Orada olmak, orayı
1: yaşamak
0: hissetmek
1: çok farklı,
0: lazım.
1: orada bir maneviyat var. Yani ben girdiğim anda o kapıdan her şey değişti benim için. Bir parça için zamanımız var mı arkadaşlar? Toparlayalım mı yavaş yavaş?
0: Evet,
1: Bitirelim. Çok
0: sohbet
1: çabuk
0: bittikten
1: bitirdiniz.
0: sonra en son tekrar bir eser verebiliriz. Belki süremiz kalırsa diyoruz,
1: Turgut
0: değil mi?
1: Özakman'ın Nurlar İçinde Uyusun, Şu Çılgın Türklerde bir cümlesi vardı. Demin onu söyleyecektim. Arada bir şekilde kaynadı gitti. Tam ifade edemedim. Kitabının girişine der ki işte çocukların zaman zaman sanal kahramanları vardır. İşte örnekler verir. Hepimizin bildiği
0: Evet.
1: malum örnekler. Ya der bizim gerçek kahramanlarımız var. Siz önce gerçek kahramanlarınızı öğrenin. Onlar sonra yani adı üstünde onlar sanal
2: Evet.
1: kahramanlar. Ama bunlar gerçek kahramanlar. Diyelim ve her biri nurlar içinde uyusun.
0: Amin.
1: Her ikinizin de emeğine yüreğine
0: Çok
1: sağlık.
0: teşekkür
1: Çok çok
0: ederiz.
1: teşekkür
2: Çok teşekkür
1: ediyoruz.
2: ederim.
1: Sağ olun.
2: Bizi konuk
0: Teşekkür
2: ettiğiniz,
0: ederiz.
2: duyurma fırsatı verdiğiniz
1: Evet.
2: için.
1: Siz programımıza bugün güç verdiniz.
2: Sağ
1: Eksik
2: olun.
1: olmayın.
2: Siz de eksik olmayın.
0: Senin de söylediğin gibi şehitlerimizin ruhları şad olsun.
3: Amin.
0: Ve yine bir programımızın daha burada sonuna geldik. Ne yazık ki haftaya tekrar görüşeceğiz. O zamana dek görüşünceye kadar hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk Dil Kurumu sunar adlı programımızı sürekli dinliyorsanız, her programda bir kelimenin çeşitli anlamlarını ve kullanım biçimlerini anlattığımızı da biliyorsunuzdur. Bu programı sürekli dinleyenler bizim için bir kitle oluşturur. Birbirinizi görmeseniz de hepiniz bize göre dinleyici kitlemizin içindesiniz. Yalnızca bizim değil, radyo ve televizyonda yayınlanan her programın bir hedef kitlesi vardır. Hedef kitlenin ne olduğunu sözcükten okuyalım mı? Verilmek istenen mesajın ulaşması hedeflenen grup veya topluluk. Bu topluluk ne kadar genişse program yapımcıları da o kadar başarılı olmuş demektir. Böyle bir durumda yapımcılara hem şevk hem de güç verir. Bu durum medyanın tüm organları için geçerlidir. Çünkü medya asıl gücünü hitap ettiği kitleden almaktadır. Hitap ettiği kitlenin büyüklüğüyle orantılıdır medyanın gücü. Kitle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğudur. Kitle yerine kütle diyenler de var. Kütle, kitle de olmakla birlikte daha çok sert cisimler için kullanılıyor. Hatta öz kütle terimi var ki yoğunluk anlamına gelir. Kitle sözcüğü de kütle kelimesinden evrilmiş. Kütle, her ne kadar Arapçadaki yığın, küme anlamına gelen kutladan dilimize geçmiş ise de kut kökü dolayısıyla kelimenin Türkçe kökenli olduğuna ilişkin güneş dil teorisi çerçevesinde gelişen bir görüşe dayanarak kütle ve kitle öz Türkçe sayılmıştır. Kitlenin bir diğer anlamı belirli bir işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığıdır. Bu tanım kütle anlamını da taşır. Halk kitlesi ya da kütlesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir ilişkisi var. Bu ilişki de kamu kavramından geliyor. Bildiğiniz üzere kamu, halkın bütününü kapsayan bir terim. Kitle, sayısal bir büyüklük belirtir, kamu ise büyüklüğün fikir ve politikadaki genel yansımasıdır. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kamutay adı verildiği zaman, kamu kelimesi geniş halk kitlesi anlamında dilimizde mevcut olduğu için kamutay sözü benimsenmişti. Bir dönemin adıyla kamutay, bugünkü adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurt içindeki vatandaşlarımızla yurt dışındaki soydaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşaması için gereken konuları gündeminde tutar. Tabii ki birçok toplumun yaşadığı ve pek çok dil ve lehçenin konuşulduğu Türk coğrafyasında kitlelerle olan iletişimin güçlü olması gerekir. Bunun için de coğrafyaların tarihçesi çok önem taşır. Türk milleti tarihte iki ana kola ayrılmış: Oğuzlar ve Kıpçaklar. Bu iki kitle doğuda Moğolistan bozkırlarından batıda Ukrayna'ya kadar geniş alanda çeşitli boyları barındırarak hüküm sürdü. İki örnek verelim. Bu boylardan Gagavuzların ana kitlesinin Oğuz Türkleri olduğunu pek çok akademisyen yazmıştır. Kuzey Kafkasya'da yaşayan Nogay Türkleri ise Kıpçak koluna bağlı bir Türk boyudur. Kuzey Kafkasya'daki ana kitleden daha kalabalık bir nüfusun konuştuğu Nogay Türkçesi UNESCO tarafından tehlike altındaki diller kapsamına alınmıştır. Türk dilinin Oğuz ve Kıpçak lehçeleri arasında tercih yapmak söz konusu olmayacağına göre, her iki dilin etkisi altındaki büyük kitleyle iletişim internet desteğiyle de sürmektedir. İnternet ortamında kitle sözünün kütleye göre kullanımı çok daha fazladır. Kitle ile ilgili 22 milyon, kütle ile ilgili ise 3 milyon civarında dosya bulunur. Kitle sözünün bu kadar çok kullanılmasının en büyük sebebi kitle iletişim araçları kavramının tamlayanı olmasıdır diyebiliriz. Kitle iletişim araçlarında haber işiyle uğraşan gazeteci ve muhabirler metinlerini geniş bir kitle için tasarlar ve herkesin anlayacağı şekilde yazar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programı başlıyor. Bu güzel sohbeti radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün kadim köklerde çok daha geriye gideceğiz ve çok kıymetli bir konuyu konuşacağız. En önemlisi de bugün yanımızda çok özel bir konuk var. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Özkurum bugün bizimle beraber arıyı, balı, peteği ve bütün bu hikayenin ne kadar geçmişe gittiğini, Türk kültüründeki hangi kadim köke denk geldiğini sizlerle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Kraliçe arımız.
2: Sağ olun.
1: Sizi görmek her dem çok keyifli. Şuradan çok başlayalım mı? Türk kültürü dediğimizde arı ve bal ne kadar geriye gidiyor? Nerede başlıyor acaba?
2: Türk kültürü dediğimiz aslında Orta Asya'dan itibaren var. Aslında arıcılık kendi başına bir kültür. Ancak öyle çok iç içe geçmiş ki toplumlarla, toplumların kendi kültürlerinin de bir parçası olmuş. Yani arıcılık demek o mucizevi canlıyla arıcının kurduğu bağdan öteye şifa olmasıyla hastalar için, besin değeriyle çocuklar için ailenin bir parçası haline gelmiş. Sofralardan hastanelere ya da işte hasta insanlara derman olmasına ya da güç vermesine, örneğin gelin damat düğünlerde ya da işte çocukların gelişmesinde. Dolayısıyla tam bir kültür olmuş. Bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü türkülerimizin içine girmiş.
1: Sizin bir koronuz da vardı değil mi? Bağlı türküleriyle ilgili.
2: Evet. Diye. Bunu bizzat deneyimlediğim için paylaşmak istiyorum. Dinleyenlerimiz de herhangi bir yerde rast geldikleri bir türküde dikkat ederlerse içinde mutlaka bir arı, petek, bal kelimeleri geçer. Çünkü bu kültüre yansıyor. Ta Hititler döneminde de biz yazılı kayıtlarda arının ve balın önemini görüyoruz. Onun öncesi hani birazcık daha varsayıma dayanıyor. O da şöyle ki, bugün Ankara'da Etnografya Müzesi'ne giderseniz sikkelerin üzerinde arı amblemini görürsünüz. Yani o ilk paraların para olarak kullanılan.
1: Bu aslında parada varsa çok kıymetli değil mi
2: kesinlikle
1: hocam?
2: Kesinlikle. Çünkü tüm toplumların en kıymetli ya büyükleri ya onlar için vazgeçilmez olan şeyler simge olarak o paraların üzerine basılır. Etnografya Müzesi'nde bunu çok rahat görürsünüz. Bir de bal aynı zamanda bir para birimi. Yani para icat olmadan ya da şöyle söyleyeyim, para kullanılmadan önce de ben size bir kilo bal getirdiğimde siz bana bunun karşılığında bir koyun veriyordunuz. Şimdi düşünün ki günümüzün parasal değerleri üzerinden bir kilo bal asla bir koyun etmiyor. Çünkü bir koyunun ürettiği 80 bin arının ürettiğiyle eşdeğer o dönemde. Şimdi değeri biraz daha azalmış durumda. Ve bu kültürün içerisinde örneğin Türklerin ilk zamanlarına gittiğimizde, bu Anadolu'ya ilk göçün olduğu zamanlarda evliliklerde de hani kadına biçilen paha bal üzerinden, altın üzerinden değil. Çünkü yörük kültürü olduğu için, biz göçebe bir toplum olduğumuz için hep bal üzerinden.
1: Hatta
2: ağırlığınca bal.
1: Mesela göçebe Türk kültürüne arı yağı diyorlarmış, bala.
2: Bala, kesinlikle. Arı da zaten o zamanlar hani dişi olduğu bilinmiyor. Arıya da bey deniyor. Dolayısıyla arının o koloni yaşamı da bizim kültürümüzde çok değer gören, çok kutsal bir canlı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla insanların hitaplarında balım denmesi çok önemli.
1: Çok ballısın deriz ya yani.
2: Hep böyle şans, iyilik, güzellik. O çok ballısındaki şans da o iyileştirici gücü. Çünkü yaraların tedavisinde, yanıkların tedavisinde, çibanların yani enfeksiyonların tedavisinde,
1: derman
2: hep derman olmuş. Tam. Kısırlığın tedavisinde yani yiyerek de aynı zamanda ya da sindirim sistemi bozukluklarında bizim için çok çok önemli bir yeri var.
1: Peki Aslı hocam, şimdi bu şifa ve derman Türk kültüründe de bütün dünyada da karşılığı olan şey. Arı peki böyle hani kültüre alınmış bir hayvan diyemeyiz herhalde, bir böcek türü diyemeyiz herhalde, ama insanın arıyla olan ilişkisi çok derin ve bir bilimsel tarafı da var herhalde değil mi? Yani onu keşfetmek, onun yaptığı ürünün bu kadar kıymetli olduğunu keşfetmek etmek, onu bir kovanın içine toplamak, bu ilişki nasıl olmuş?
2: Çok güzel bir soru sordunuz. Çok ilginç bir şeydir bu. İnsanoğlunun dünyadaki varlığından 100 milyon yıl öncesinde arının var olduğunu biliyoruz bugünkü DNA analizlerinde. Daha da ilginç bir bilgi. 100 milyon yıl önce bu haliyle var. Yani hiçbir değişiklik geçirmeyen ya da çok minör, çok küçük değişiklikler geçiren bir canlı. Bu da onun adaptasyon yeteneğinden kaynaklanır. Şimdi ben kültürel anlamda da hep şunu söylerim. Ne kadar sert olursanız o kadar çok kırılırsınız. Ama ne kadar esnek ve adapte olabilen bir canlı olursanız hayatta kalma olasılığınız o kadar yüksek olur.
1: Uyum yeteneği.
2: Dolayısıyla arılar o dönemden bu döneme o uyum yetenekleriyle gelmişler. Şimdi mesela iklim değişikliğiyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili, arılarla ilgili endişeleniyoruz. Ben de diyorum ki onların yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Bu canlılar buzul dönemini geçirmiş canlılar. Bu canlılar kuraklığı geçirmiş ve hayatta kalabilmiş. Yeter ki onlara adapte olabilmeleri için süre tanıyalım. Gelelim o güzel sorunuza. İnsanoğlu öncelikle besin bulabilmek için o avlayıcı ve toplayıcı dönemde besin avına çıkmıştı.

0: şifa ve derman özelliğini keşfediyor ve arının nerelerde yaşadığını takip etmeye başlıyor. Bakıyor ki arı kovuk gibi ya da kapalı alan, yani ışıktan rahatsız olduğu bölgelerde yaşıyor. Kayaların içinde, kovuklarda. O zaman onlara uygun sepetler örmeye başlıyor. Arıyı oraya alalım diye. Bizim kültürümüzde sepet kovan, kara kovan, kütük kovan.
1: Buradan
0: arının doğasına saygı gösterme kültüründen gelir.
1: O zaman doğanın dinamizmine, dinamiklerine uyum.
0: Evet. Türklerde özellikle, bunda ben şamanizmin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Biz doğaya hayran bir milletiz ve doğadaki hiçbir dengeyi bozmayan bir milletiz. Dolayısıyla o ağaç kovuğunda mı yaşamış? O zaman ben de onu ağaç kovuğunda kütüğü alırım, oraya alırım, onun yaşamına yardımcı olurum. Çünkü biz varlığın bütünlüğüyle gelen bir milletiz. Yani o köklerimiz varlığın bütünlüğüne dayanıyor. O yüzden onun düzenini bozmak istemiyoruz. Ve o sepetlerde, kütüklerde biz onun yaptığı bala razı olarak ve önemli bir kısmını da ona bırakarak, yani paylaşarak bunu getiriyoruz. Ve ilk zamanlarda biz görüyoruz, arıcılığın da tarihçesine baktığımızda, işte Karadeniz'de özellikle kütük kovanlar, arılar ağaçları seviyor diye ağaçların tepesine konmuş. Kaç kişi ağaçtan düşerek ölmüş o arıları oralara taşıyacağız diye.
1: Ayılardan korumak için.
0: Dolayısıyla çok emek vermişiz. Lakin bir süre sonra insanoğlu artık bunu doğaya saygı duyarken teknoloji ve bilimle de biraz daha geliştirelim diye arının biyolojisini de keşfederek ona daha çok yardım edip daha çok ondan yararlanmak için biz arılara petek örme, onunla vakit geçirme, ben sana hazır petek vereyim. Ağaç kovuğunda ilerlerken onlar böyle helezon şeklinde peteği yapar. Onunla vakit geçirme, ben sana hazır çerçeveler koyayım diye. Daha çok bu Avrupa'nın etkisiyle. Çünkü Langstroth kovan dediğimiz bir bilim insanı soyadı Langstroth. O dikdörtgenler prizması şeklinde kovan üretmeye ve arıları hazır petekler koyup çerçevelere koymaya çalışıyor. Maksimum verim alalım. İşini
1: kapitalist bir bakış açısıyla aslında.
0: Evet. Ben bunu öğrencilerimde de şuna benzetiyorum. Günümüz ebeveynleri çocuklara her şeyi hazır vererek
1: konfor alanımıza dahil edip
0: daha çok verim alacağımızı düşünüyoruz. Ancak bu sistem doğadaki biyolojilerine, burada da biyoloji biliminin önemi ortaya çıkıyor aslında, bazı ters yönler içerdiği için.
1: Petek yuvarlak olur hocam. Niye biz kare yaparız?
0: Neden? Çünkü termoregülasyon dediğimiz içerideki nemi ve havalandırmayı sirkülasyon daire biçimiyle olur. Şimdi biz bunu dikdörtgene dönüştürdüğümüzde arıcının çalışması için kolay ama arı için daha zor bir hal oluyor. Evet. Ve kovanda bu sefer nem birikmeye başlıyor. Bu da hastalıkları getiriyor. Halbuki ağaç kovuğunda ya da mağarada yaşayan hiç mi hastalanmıyor hocam? Yo, hastalanıyor. Onları nasıl tedavi ediyoruz? İşte etmiyoruz. Hasta olan ölüyor. Öldürmeyen hastalık güçlendiriyor. Bağışıklık kazanıyor. Arı direnç kazanıyor. Ve geçmişimize baktığımızda ilk kovanların çatısı var, biliyor musunuz? Gene sıcak havanın yoğunlaşmasını sağlamak için yukarıda çatıları var. Ancak yine daha çok bal elde edelim diye gezginci arıcılık başlayınca biz nerede çiçek açıyorsa arıyı oraya götürelim diye onları götürmeye başlayınca kovanları üst üste taşımak lazım. Çatılar buna engel oluyor.
1: Ya aslında bir bakıma arıları zorunlu göçe tabi tutuyoruz yani.
0: Ve her gittikleri yerde de adapte olmak, o stresi tolere etmeyi ihtiyaç duyuyorlar. Bu da ömürlerini ve sağlıklarını etkiliyor. Çok iç kararttım biliyorum. İyi haber. İyi haber şu. Bilim bu mekanizmalardan yararlı olan teknolojik gelişimleri ayıklıyor şu anda. Ama zararlı olanları eleyip artık doğal yaşama dönüyoruz. Şu anda Kanada ile yaptığım bir ortak çalışmada petekler yukarısı geniş, aşağıya doğru daralan, yani mağara kovuğunun, kayanın içindeki halde yeni kovan tipleri geliştiriyoruz. Evet. Doğaya
1: sanırım
0: dönüyoruz.
1: Biyoloji geliştikçe tabii, bütün canlılığın bütün o unsurlarını keşfettikçe aslında rücu ede ede uygarlığı da terbiye ediyoruz galiba. Hastalandık. Anneler ne diyor? Bir kaşık bal ye. Yani hala uygarlığı iyileştiren, merhem olan da bir tarafı var. Kanuni döneminde kanunnamede var. Petek, arı, kovan vergileri var. Bu kadar da hayatımızın içerisinde, değil mi hocam?
0: Kanuni döneminde biz Fransa Kralı 1. François'i yoğurt ve balla iyileştirmişiz. Çünkü huzursuz bağırsak sendromu varmış. Bağırsak iltihabı varmış. Ve kral ölmek üzere. O zaman hiçbir çare bulamıyor.

0: O dönemin hekimleri ve Kanuni bizim hekimlerimizi gönderiyor ve yoğurt o zaman bizde var. Bal da yoğurt bakterilerinin en sevdiği besindir. En kolay kullandığı besindir.
1: Rize'de ballı yoğurt yenir her akşam
0: Aynen,
1: uyumadan
0: üzerine de
1: önce.
0: polen konur
1: Aa,
0: biraz.
1: demek ki bu
0: Ve
1: gerçek
0: Fransa
1: bir
0: kralı
1: bilim.
0: iyileşiyor. Sonrasında bize kapitülasyonlarla geri dönüyorlar ama ne yapalım?
1: Aslı hocam, vakit o kadar dar ki böyle hızlı hızlı, bir Türkiye arı haritası vardır ve Türkiye arılar açısından zengindir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle deriz. Ancak arıcılığın Türkiye'deki başlangıç noktası Kafkas arısı. Kafkas arısı tamamen
1: O da bizim
0: Türkiye'ye
1: oralı
0: özgü.
1: hocam.
0: Biraz sanki mikro
1: Evet.
0: milliyetçilik gibi oluyor. Ben de Artvinli, siz Rizeli
1: Rize.
0: hemşinli. Kafkas arısı bizim için çok özel ve dünyada da çok özel bir ırk. Onun dışında Kafkas arısının değişim göstermesiyle Anadolu arısı oluşmuş. Anadolu arısı biraz daha sıcağı tolere edebilen, kuraklığı. Çünkü biliyorsunuz bozkır var Orta Anadolu'da. Kafkas arısı soğuk iklim arısıdır. Anadolu arısının ekotipleriyle Muğla arısı oluşmuş. Akdeniz arısı oluşmuş. Makedonya arısının ekotipleriyle de Trakya arısı oluşmuş. Bakınız, tüm Avrupa'da 3 tane ekotip dediğimiz, yani ırksal coğrafyaya adapte olabilen 3 tane ekotip varken sadece Türkiye'de bizde 5 tane var. Neden? Bu bitki çeşitliliğiyle orantılı. Bir arının dil uzunluğu bir bitkinin, çiçeğin nektar borusu uzunluğuyla eş değerdir. Onlar birbiriyle çifttir. O yüzden siz bir Kafkas arısını Muğla'ya götürürseniz oradaki çiçeğin nektar borusuna dili ya kısa gelir ya çok uzun gelir. Oradaki nektardan yararlanamaz. O yüzden biz bu ölçümleri yapıp biyolojik olarak arıcılara bu bilgileri verip aslında gezdirmenin gene aynı bölgede benzer yerlerde olması gerektiğini söylüyoruz.
1: Kültür şoku yaşatmamak gerekiyor anlaşılan.
0: Kesinlikle öyle.
1: Tahmin ediyorum arılar için de doğduğu coğrafya kaderleri gibi bir şey, işte dil
0: Gelişimleri
1: dediğiniz
0: ona
1: gibi.
0: göre. Ben her zaman şu örneği veririm, yaşadığım bir olaydır. Şimdi Ankara'da yaşıyorum. Kars'a gittim ve Kars'ta sağ olsunlar, buradan bütün Karslara selam olsun. Çok misafirperverdiler. Bana kaz eti yedirdiler. Bağırsaklarımı bozdum. Hastanelik oldum. Neden? Ben çünkü ona alışkın değilim. Ama oranın insanı onunla büyüyor.
1: Tabii,
0: Diyetinde var.
1: tabii.
0: O yüzden bu tamamen kültürel ama aynı zamanda müthiş bir zenginliğimiz. Bunu da şimdi apiturizmle tanıtmaya çalışıyoruz biz bu zenginliği. Çünkü balla tedavi ediyorsunuz. Artık bilim şunu soruyor. Hangi bal? Şimdi ben size meyve desem dersiniz ki hocam hangi meyve? Kiraz mı, muz mu, elma mı? Bal hangi bal? Kestane mi, sedir mi, çiçek balı
1: Deli
0: mı,
1: bal.
0: deli bal
1: Deli
0: mı,
1: bal.
0: meşe balı mı? Hepsinin ayrı özellikleri ve hepsini üreten ayrı arı türleri var.
1: Hititlerde bir yemek reçetesi veriliyor. Kasırga tanrısı var. Onu iyileştirmek için diyor tereyağı ve balla diyor bir ekmek tatlısı yaptık diyor.
0: İşte.
1: Yani bu
0: Mesela ben
1: kadar.
0: keşke bir zaman makinesi olsa ve gitsem orada desem ki hangi bal? Acaba
1: Değil mi?
0: kestane balı mı o
1: Evet.
0: bal?
1: Hititlerin
0: Yoksa
1: olduğu coğrafyalardaki
0: işte
1: o
0: Orta
1: dönem.
0: Anadolu. O zaman
1: İşte
0: işte
1: evet.
0: muhtemelen diken balı, bozkır balı. O yüzden biz bu farkındalığı toplumda yaratmak istiyoruz. İki farkındalık çok arzu ediyorum. Artık hani bilimsel çalışmalarımın yanı sıra artık bu kültürel değerler benim için çok önemli. Bir, balı markette görüyor tüketici. Reçel kavanozunun yanında. İkisi de kavanoz içinde ve bir rafta. Şimdi burada hiçbir fark yok gibi. Ama bir arılığa gidip yarım saat o maskeyi giydiğinde, şu burnundan ter akıp eliyle onu silemediğinde maskeden dolayı ve oradaki farklı ağaçları, çiçekleri ve arıyı gördüğünde maskeyi çıkarttığında diyor ki, ya siz ne büyük bir iş yapıyorsunuz. Artık reçelle bal arasındaki o büyük fark, farkındalık tüketici açısından da ortaya çıkıyor. Benim
1: Ya
0: en keyif aldığım
1: hocam,
0: şey.
1: aklıma şöyle şeyler geliyor. Hani dedi ki aslında ücretsiz bizim için çalışan bir
0: Evet.
1: ordu
0: Aynen öyle.
1: ve
0: 80
1: biz
0: bin kişi.
1: hani insan aklı bu biyoçeşitlilik, canlılık motivasyonunu görmüş ve biz bunu biraz da kullanıyor gibiyiz ve etinden, sütünden, poleninden, siz hep tek sağlık diyorsunuz mesela. Arı
0: Evet.
1: hakkı diye bir şey olabilir mi bir gün?
0: Olacak. Ben buna çok inanıyorum. Tek sağlık geleceğin konusu olacak. Arılar da gezegenin sağlığının kontrolörü olacak. Yani iş sağlığı güvenliği uzmanı gibi. Çünkü 80 bin arı araziye dağılıyor ve örnek toplayıp getiriyor. Kirliliği de gösteriyor, hastalığı da gösteriyor. Bioindikatör diyoruz biz onlara. Ama bizim kültürümüzün arıcılığı çok özel. Neden? Çünkü biz dediğim gibi doğa perest insanlar olduğumuz için atalarımız ona saygı duyarak bu tek sağlıkta görev alacak Türk insanı, Türkiye. Çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli bu Türkiye Arıcılar Birliği'ni kuran Bahri Bey vardır. Bahri Yılmaz rahmetli anıyorum. Babası katırlarla kütük kovanları taşıyıp gezginci arıcılığı Türkiye'de başlatan kişidir. Ve oğulları var, onlara kovan bölüyor. Bahri Bey'i aile arılığından kovuyor Dursun amca. Neden biliyor musunuz? Çünkü üstte ballık olur, arının bal ürettiği yer. Altta da kuluçkalık olur, arının ailesiyle yaşadığı yer. Bahri Bey kuluçkalıktan bal aldı kendisine diye onu ayırıyor. Bizde şöyle bir şey vardır. Arının hakkı arıya verilir. Ama şu anda endüstriyel tarımda diyeceğim, üretimde arının her şeyi alınıp ona şekerli su veriliyor. Bu da arıların bir gün bizden intikam alacağı anlamına geliyor. Ben bizim kültürümüzün bu anlamda bizim insanımızı koruyacağını düşünüyorum. Çünkü hala arıcılarımız kuluçkalıktan bal almaz. Yukarıda arının bize verdiği ballık kısmını kullanır. Tabii bununla gurur duyuyorum ben.
1: Türk kültürüne kurdun kuşun hakkı, göz kesinlikle, hakkı.
0: Kesinlikle
1: doğanın
0: öyle.
1: Hakkı.
0: Bu güzel
1: peki,
0: bir şey.
1: Peki tek sağlık dediniz. Belki bilmeyenler olur. Ne demek tam olarak tek sağlık kavramı?
0: Tek sağlık aslında dünyada zoonozlarla ortaya çıkan, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların insanlarla tedavi edilmesinin yeterli olmadığını, hayvanları da koruyup gözetmemiz gerektiğini veteriner hekimlerin ve mikrobiyologların keşfetmesiyle başlıyor. Ama hala burada insan merkezli. Aman insana gelmesin, insana gelmesin diye hayvanları da koruyalım. Sonra biyologların işin içine, kimyagerlerin, tıp hekimlerin girmesiyle insanın da bu ekosistemin bir parçası olduğunu, insan merkezli değil de gezegen merkezli olmamız gerektiği üzerine şu anda yeni çalışıyoruz ve Türkiye'de Tek Sağlık Derneği'nin kurucuları ve tek sağlıkla ilgili çalışan akademisyenlerden biriyim. Sözün özü şu, aslında bizim köklerimizle bütünleşik bir yaklaşım. Hepimiz biriz. Birimize bir şey olursa, insanları kastetmiyorum, gezegendeki tüm canlılardan herhangi birine bir şey olursa doğadaki denge bozulur ve bugün olmazsa yarın bizi etkiler. Ve tek sağlığın en vurguladığı şey şu, ülkesel sınırlar yok, gezegen gezegen olarak bilinmeli. Çünkü kuşlar göç ederken ülkelerden vize almıyor ya da rüzgarlar eserken onlara biz pasaport soramıyoruz. O yüzden tek sağlıkta uluslararası boyutta yaklaşmalı ve global çözümler aramalıyız diyor.
1: Hazır sizi bulmuşken, bu arı sayısını çoğaltma mevzusu da aslında biraz bir türe de bir daha baskın yapma, o türü öncelemede, bu da çok da aslında
0: iyi bir şey değil. Şimdi biz 2006 yılında toplu arı ölümleri olduğunda dünyada arıyla çalışan, bal arısıyla çalışan bilim insanları olarak çok nemalandık. Dedik ki işte arılar yok oluyor, Einstein'ın sözü, bir sürü projeler verildi, harcamalar yapıldı. Ancak sonrasında şunu fark ettik biz çalışanlarda, aslında arılar içerisinde en şanslı olan bal arıları. Çünkü onların bir bakıcıları var. Arıcılar.
1: Tabii, ebeveynleri var.
0: Ebeveynleri var. Onları çoğaltıyor, koruyor. Ama diğer yabani arılar ne olacak? Onların bir bakıcısı yok. Ve doğada bir denge var. Yani siz yılanları öldürseniz fareler çoğalır. Ya da kedileri öldürseniz fareler çoğalır. Bu dengeyi bozmamak adına biz artık bal arılarının evet korunsunlar. Ama gereksiz çoğaltılmasına karşı olarak da çalışmalar yapmak durumundayız. İş sadece kapitalist bir düzende üretmek ve bunu satışa sunmak değil.
1: Bombus arıları ile ilgili. Onlar sanırım yabani arı.
0: Tabii.
1: Kendi aralarında da muhtemelen bir rekabet oluyor. Birileri sanki hani kentli ve daha uygar arılar.
0: Aynen
1: öyle. O ilişkiyi de aslında yönetmek gerekiyor.
0: Hepsini,
1: değil mi?
0: Hepsini. Şöyle söyleyeyim size. Dünyada 10 bin tür kuş var. 20 bin tür arı var. Yani tür diyorum, iki katı ve birbirinden çok farklı tür düzeyinde. Bunlardan bir tür sadece, 20 bin tür arının içinde bir tür bal arısı. Geri kalan 19.999 türün biz dengesini sağlamak zorundayız. Ama bu bizim görevimiz değil, bunu doğaya bırakacağız. Bizim görevimiz şu, bal arılarını fütursuzca, sadece onları koruyarak ortamda tutmamak. Bu bütün arılar için geçerli ve onları da korumamız gerekiyor. Çok kısa kısa bir örnek vermek istiyorum. Arı kuşunu hiç duydunuz mu?
1: Duymadım.
0: Arı kuşu, arıcıların mesela hiç sevmediği bir kuştur. Ama devletler, ülkeler arı kuşunu koruma altına almış durumda. Çünkü o da bir kuş türü ve çok önemli bir kuş türü. Arıcılar da hiç sevmez. Sorduğunuzda arılarımızı yiyor hocam diyor. Halbuki arı kuşu kovanların önündeki yaşlanmış, yürüyemeyen arıları yer. Yani arıcılar buna izin verdiğinde aslında kovanlarında temizlik yapılmış olur. Yani bilim.

0: insanlık, uygarlık, bir şeyleri engellemek her zaman iyi bir şey değil. Arı kuşunun arı yemesine, bombus arısının bal arısıyla rekabet etmesine, eşek arısının bal arısıyla aynı sahada yarış halinde olmasına izin vermemiz gerekiyor. Pestisitlerle, ilaçlarla yabani arıları öldürelim, bal arılarımız yaşasın demek tek sağlık kavramında birbiriyle çatışıyor. Çünkü o yabani arıların popülasyonun azalması doğada başka bir şeyin eksikliğiyle bugün olmazsa yarın karşımıza çıkacak. O yüzden birlikte olarak ancak bir şeyleri başarabiliriz.
1: Evet, galiba hani o uyum dediniz ya, yani evet, arıyla da uyumlanmak, arının o çağla uyumlanmasına da müsaade etmek belki. Tabii Türk kültüründe aslında arı gibi çalışkan.
0: Evet.
1: Yani arıyı da böyle önceleme sebebimiz acaba kültürde bal nimeti üzerinden mi olmuş, yoksa da hani doğada o
0: arının kutsallığı bence tamamen ürettiği baldan ve şifa kaynağı olmasından geliyor. Aslında sosyal yaşayan böcekler insanların dikkatini çekmiş. Diğerleri bireysel takılıyor. Karıncalar da kutsaldır bizde. İnsanları etkileyen bir ürettikleri, iki zarar vermemeleri, üç iş bölümü dayanışma. Çünkü biz de sosyal varlıklarız. Ve sosyal yaşayan böcekler bu iş bölümü ve dayanışma figürleriyle bizde kutsal hale gelmiş. Ne iyi de olmuş.
1: Aslı Özkırım, Profesör Doktor, yani bu alanın kraliçe arısı olarak.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben derim ki Anzer balı, hemşin balı en iyisi de. Teknik olarak en iyi bal diye bir şey var mıdır hocam?
0: En iyi bal sizin yerken en keyif aldığınız baldır.
1: Çok politik olduk hocam.
0: Hiç politik değil. Şöyle söylüyorum ben. Şimdi tabii dinleyenler bizi göremiyorlar ama şu iki elimi kaldırdım şu anda. Evet. Hangi parmağımı kessem aman bir şey olmaz derim. Her bir parmağın ayrı bir işlevi var. Ve eksikliği hemen belli olur. Dolayısıyla her bir balın ayrı bir parmak izi var. İçindeki bitkilerin farklı bir karışımı var. Bu yarış bizde hep var. Bu tatlı bir yarış. Ballı
1: evet,
0: bir yarış.
1: Değil mi? Evet.
0: Bizim bal sizden daha iyi diye. Ama besleyici olarak, yani sofradaki bal olarak ben dinleyenlerimize her zaman karışık polenli balı öneririm. Yani çiçek balı, yayla balı. Çünkü şöyle bir tabak düşünün. Pirzola var, brokoli var, makarna var, salata var, kuşkonmaz var. Her şey var. Bu çeşitlilik besleyicilik açısından bizim için çok çok önemli. Ama şifa, yani şifa derken sağlığı, koruyucu, vücudumuzdaki o kirli kimyasalları yıkama özelliği, buna antioksidan diyoruz. Ya da antibakteriyel, yani enfeksiyon oluşmasını önleyici. Bunda da salgı ballarını daha çok tercih edelim. Meşe balı, kestane balı, sedir balı, çam balı. Onların da bu özellikleri çok çok önemli. Bir balın rengi ne kadar koyulaşıyorsa sağlığı koruyucu özelliği o kadar yüksek demektir. Ama bu açık renkli ballarımızın hakkını yememiz anlamına gelmiyor. Ben şimdi bana iyi bal sorana şöyle diyorum. Nerelisiniz? Hemşinliyim. En iyi bal hemşin balı.
1: Evet. Bence
0: çünkü herkes çocukluğunun o tadını arıyor.
1: Kesinlikle. Ve hani o anneyi aslında arıyor. Yani her sabah hastalandığında bir kaşık bal geçer.
0: Aynen.
1: Yani
0: geçiyor.
1: Geçer. Hani derler ya, ağzımızdan bal damladı ama sözümüzü balla keseceğiz. Bence gerçekten sizden rica edelim. Bu ballı sohbeti devam ettirebilme şansımız olursa çok çok mutlu oluruz. Çünkü süremiz bitti hocam.
0: Ne zaman nereye çağırırsanız her yerde ballı sohbet
1: evet,
0: yaparız.
1: Bugün Kadim Kökler programında aslında arının peşine takıldık. Onun kanadıyla vız vız dediği yerlere gitmeye çalıştık. Çok kıymetli Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Özkırım. Ayağınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Kadim Kökler'deki bu sohbeti sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere her zaman olduğu gibi Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ve ben bu sohbete sadece eşlik ettim. Bir sonraki Kadim Kökler'de başka bir kökün peşinden yine sizlerle olacağız. O güne değin balla kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Dünya hafızasında bugün bireysel spor ve takım sporları arasındaki zihin farklılıklarından söz edeceğiz. Spor dünyasının iki kutbu vardır. Bir yanda koca bir şehrin yükünü omuzlayan 11 kişi, diğer yanda ise stadyumun en ücra köşesinde sadece kendi kalp atışını duyan tek bir adam. Bireysel spor, sporcunun kendi iç dünyasına yaptığı en dürüst ve en acımasız yolculuktur. Tenis kortunda, boks ringinde veya halter podyumunda olduğunuzda kaçacak hiçbir yeriniz yoktur. Hata yaptığınızda suçlayacak bir arkadaşınız, pas atacak bir ortağınız veya sizi yedek kulübesine çekip dinlendirecek bir antrenör desteğiniz de yoktur. Burada asıl rakip, karşıdaki değil, zihnin en karanlık köşesinde pes et ya da pes etme diyen o iç sestir. Bireysel sporcu zaferin de mağlubiyetin de mutlak sahibidir. Bu hem büyük bir onur hem de çok ağır bir yüktür. Ancak takım sporlarında durum farklıdır. Burada birey, yaşayan ve soluk alan devasa bir organizmanın parçasıdır. Kaygı burada bölünür, sorumluluklar paylaşılır. Bu durum, bireysel sporun o yakıcı ve tüketici stresini bir nebze olsa da hafifletir. Fakat takım sporları kendi içinde farklı sınavlar da barındırır. Ego savaşları, sosyal uyum ve takım için kendini feda etme zorunluluğu gibi. Özetle, biri insanın tekil iradesini, diğeri ise bir olmanın, beraber hareket etmenin mucizesini gösterir. Hangi yolu seçerseniz seçin, zihin, bedene tam olarak hükmettiği ve disiplin elden bırakılmadığı sürece o podyuma çıkmak sadece bir zaman meselesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğiz ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camisi'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde görevli zabıta müdürü, güvenlik görevlisine cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Zabıta müdürü nitelikte cinsel taciz suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Bartın'ın Ulus ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini engellediği ifade edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu NATO ortak toplantısında gündeme Türkiye geldi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexis Grinkeviç, Ankara'daki NATO Savunma Sanayi Forumu'na örnek gösterdi. 50 milyar avroyu aşan anlaşmaları hatırlattı. Avrupa Birliği'nin savunma politikalarında Türk firmalarını da dikkate alması gerektiğini söyledi. Amerikan haber sitesi Axios'un